istiyorum. Nasıl senin Ermiş evliyaların hepsi bunu dilemişlerse sen de onların hepsini kendine ulaştırmışsan ben de diliyorum. Beni de benim de ruhumu sana ulaştır şu dünya hayatını yaşarken. Böyle bir talebi yapan kişi kalpten bir talebi yaptıysa standardı ne olursa olsun, ne kadar büyük günahlar işlemiş olursa olsun hiçbirisinin geçerliliği yoktur. Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Dikkat ediniz ki bu kişi böyle bir talepte bulunduğu anda birinci kat cenneti elde etmiştir zaten. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda 14. basamakta ikinci kat cenneti elde etmiştir. Ve ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktada nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Ve kişi ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. İşte Allah Teala irci'i ila Rabbiki emriyle bunu üzerimize farz kılmıştır. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Ve enübü ila Rabbiküm ve eslimu lehu buyuruyor Allah Teala. Rabbine yönel ve ona teslim ol. Ruhunu teslim et, sonra fizik vücudunu teslim et, sonra nefsini teslim et, sonra iradeni de teslim et. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkimizde bütün insanlar için ulaşılması gereken hedef asgari hedef. En az bu hedefe ulaşmak mecburiyetindeyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek tek başına yeterli. Kalpten bir talep varsa Allah Teala bu talebi mutlaka yerine getirir. Öyleyse Allah'ı sevmek mi önemli, Allah'tan korkmak mı? Allah'ı sevmek önemli sevgili kardeşlerim. Allah'ı sevin ki Allah da sizi sevsin. Allah'tan ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin ki Allah ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Allah'ın ermiş evliyalarından olun. O Kur'an-ı Kerim ki insanın ruhunu Allah'a ulaştırmasını farz kılar. Baştan başlarsak eğer o Kur'an-ı Kerim ki bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesini farz kılar. Bir, üçüncü basamak. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olmasını farz kılar. İki, böylece kişinin ruhu vücudundan ayrılır ve ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmasını farz kılar. 21. basamak, ruh Allah'a ulaşmıştır. 14. basamakta ruh vücuttan tabiiyetle ayrılıyor. 21. basamakta 14 ile 21 arasındaki 7 kat, 7 rakamının muhtevası içerisinde 7 tane gök katını aşıp ruh Allah'a ulaşıyor. Peki, daha sonra 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim oluyor. 26. basamakta nefs teslim oluyor. 28. basamakta irade Allah'a teslim oluyor. Böylece ruhu ve içi ve nefsi ve iradesi Allah'a teslim edilmiş olan bir Allah dostuyla karşılaşıyoruz. Dört teslimin dördünü de yerine getirmiş birisi ruhunu. 22. basamak, fizik vücudunu 25. basamak, nefsini 26. basamak, iradesini 28. basamak, Allah'a teslim eden bir Allah dostu. Allah'ın irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamına bizatihi tayin ettiği kişi. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluğunuz daim olsun.
Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: وبركاته.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu konumuz Resullerin hidayetle gönderilmesi. Bütün Resuller hidayetle gönderilir. Çünkü Allah-u Teala'nın muradı bütün insanları hidayete erdirmektir. Allah'ın hedefi açık ve kesin bir şekilde budur. Allah insanları hidayete erdirmekle kendisini görevli kılmıştır. Ve bunun dünyada verilen bu gezegende yapılmasını da o konuda yetiştirdiği kişilere havale etmiştir. Resul denilince aklınıza gelen şey ne olmalı? Allah'tan emir almış olan bir kişi. Allah'la konuşabilen bir kişi. Allah'ın açık bir şekilde kendisine hitap ettiği ve risalet görevi verdiği kişi. Sevgili kardeşlerim, risaleti ve nübüvveti sakın birbirine karıştırmayalım. Nübüvvet yani nebilik, peygamberliktir. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Onunla birlikte nübüvvet müessesesi, peygamberlik müessesesi sona ermiştir. Ama bizim ülkemizde nübüvvet ve risalet alimlerimizin bu konudaki eksikliği sebebiyle ters anlamda kullanılmıştır, kullanılmaktadır. Asıl olan Kur'an-ı Kerim'in kavramlarıdır. Kur'an-ı Kerim'de bizim peygamberlik dediğimiz müesseseye Allah-u Teala nübüvvet diyor. Kur'an-ı Kerim'de bizim Resullik dediğimiz müesseseye Risalet diyor. Öyleyse bir nebiler vardır, onlar peygamberdir. Peygamber Farsi bir tabir. Bir de Resuller vardır, onlar peygamber değildir. Onlar her kavimde bulunan, her kavimde mutlaka bulunan Resullerdir. Sevgili kardeşlerim, bütün devirlerde, bütün kavimlerde mutlaka bir Resul vazifeli kılınır. Bu Allah'ın kanunudur. Bütün devirlerde ve bütün kavimlerde mutlaka Allah'ın bir Resulü görevlidir. Bu Resul Allah'tan emir alır ve aldığı emri diğerlerine iletir. Hep beraber emre itaat edilir. Öyleyse bütün devirlerde, bütün kavimlerde Resul mutlaka vardır. Resulü olmayan bir kavim mevcut değildir. Ne zaman bir ülkede Resul ölmüşse onun yerine Allah Teala aynı anda yenisini tayin eder. Hiçbir ülke, hiçbir devirde resulsüz kalmaz. Öyleyse bu cümleden olarak muhtevaya baktığımızda hiçbir kavmin Allah-u Teala tarafından resulsüz bırakılmadığı vakasıyla karşılaşırız. Her devirde, bütün kavimlerde mutlaka bir resul vardır. Bu Resullerin arasından birisi Allah-u Teala tarafından devrin imamı olarak seçilir. Devrin imamı Allah'ın katındaki huzur namazını kıldıran imamdır. Sevgili kardeşlerim, her devirde hiçbir zaman yokluğu oluşmayacak olan birisi odur, devrin imamı. Bütün zaman parçalarında mutlaka Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının bir imamı vardır. Hiçbir devirde yok olması söz konusu değildir. Çünkü ne zaman bu konudaki vazifeli olan Resul, ister Nebi olsun, ister Veli Resul olsun, rahmet-i Rahman'a kavuştuğu zaman, öldüğü zaman, aynı anda onun yerine Allah-u Teala hayatta olanlardan birini asaleten bu göreve tayin eder. Ve de yeni bir huzur namazının imamı oluşmuştur. Huzur namazının imamlığı nebilerin var olduğu devrelerde mutlaka nebilerdir. Ama biliyorsunuz ki Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem için buyuruyor ki o hiçbir erkek çocuğun babası değildir ve nebilerin hatemidir. Nebilik onunla son bulmuştur. Bir başka ifadeyle nebilerin sonuncusudur. Yani son nebidir. Son peygamberdir. Allah-u Teala en açık bir şekilde bunları Kur'an-ı Kerim'de söylediği halde insanlar İslam aleminde büyük bir hata yapmışlar. Risaleti nübüvvetten öteye geçirmişler. Risalet resullüktür. Bütün kavimlerde bir resul yaşadığı cihetle her kavimde mutlaka bir resul kıyamete kadar var olacaktır. Ama nebi kıyamete kadar var olacak bir müessesenin sahibi değildir. Hazreti Musa bir nebiydi. Hazreti İsa bir nebiydi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir nebiydi. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldür. Ama bütün resuller nebi değildir. Nübüvvet risaleti içine alır ama risalet nübüvveti muhtevasına bağlamaz. Nebi resuller de vardır, veli resuller de vardır. Bütün kavimlerdeki resuller risalet görevini gerçekleştirirler. Eğer nebi varsa o resullerden birisi nübüvvetin sahibidir. Nebidir. Peygamberdir. İşte Allah-u Teala bütün resullerin

Ennasu. Kâne idiler. Ennasu, nas insanlar. Ümmeten, ümmet olarak. Vahideten, tek bir ümmet olarak. Ve o zaman Beasallahüm Allah Beasallahü en nebiyine Beasallahün nebiyine Nebileri beas etti. Nebiler beas etti. Nebiler vazifeli kıldı. Hayata getirdi. Mübeşşirine müjdeleyici olarak ve münzirine ve uyarıcı olarak. Ve enzele meahümül kitabe ve onlarla birlikte ve enzele ve indirdi. Meahüm onlarla birlikte mea birlikte hum onlarla el kitabe kitap indirdi. Bil hakkı hak ile. Li yahküme beynen nasi, li yahküme hüküm versinler diye. Beynen nasi insanlar arasında. Fi mahtelefu fihi. Ayrılığa düştükleri şey hakkında. Ve mahtelefe fihi illellezine utuhu min badi ma caethumul beyinatu bayen beynehum. Kendilerine beyineler geldikten sonra sırf kendi aralarındaki çekememezlik yüzünden onun hakkında ayrılığa düşenler sadece kendilerine kitap verilenlerdir. Eyyedallahüllezine aminu. Ve o zaman edallahüllezine Allah onları hidayete erdirdi. Aminu, amin olanları.

Allah'a ihtimen yaşarı, Allah dilediğini hidayete erdirir. Buradaki ihtiyacı hidayete erdirmek istikametinde değil, ulaştırmak istikametinde. İlahi sıratı müstakim, onları sıratı müstakime iletir diyor Allah Teala. Yukarıdaki hedallahüllezine aminu amin olanları hidayete erdirdi Allah Teala diyor. Böylece Resul'ün hidayetle gönderildiği neticesine varıyoruz. Tövbe suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Hüvellezi odur ki erse de gönderir Resulehu, Resulünü bil hüda, hidayetle ve dini el hakkı, dinil hakkı ve hak dinle. Li yusrehu, li için yusrehu, onu, hu, onu ishar etsin diye, açıklasın diye alet dini din üzerine, küllehi bütün dinlerin üzerine

Vallahi yehdi men yeşayı ve Allah dilediğini hidayete erdirir. Dilediğini ulaştırır. Yehdi, hidayet eder, ulaştırır. İlâ sırat-ın müstakim, sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse Resullerin hidayetle gönderilmesi söz konusu. Bütün Resuller hidayetle vazifelidir, hidayetle gönderilirler. Tevbe suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor, Hüvellezi, odur ki ersele gönderir Resulehu, Resulünü bilhüda hidayetle ve dinil hakkı hak dinle. Li yusrehu, ishar etsinler diye, alet dini küllehi, bütün dinlerin üzerine ishar etsinler diye, açıklasınlar diye, dinin bütün özelliklerini açıklasınlar diye, gönderen odur. Velev kiriyel müşrikün, müşrikler kerih görseler bile. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah-u Teala mutlaka Resul gönderiyor ve hidayetle gönderiyor. Eğer söz konusu olan Resulse şu kanun geçerli, bütün devirlerde, bütün kavimlerde mutlaka Allah'ın bir Resulü vardır, vazifelidir. Bütün devirlerde, bütün kavimlerde. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ Biz Resullerden göndermedik. İlla bilisani kavmihi, sadece onların kendi kavimlerinin lisanıyla, yani Türkçe'ye tam olarak uygularsak, biz bütün resulleri onların kendi kavimlerinin lisanıyla gönderdik. Kendi kavimlerinin lisanından başka bir lisanla göndermedik. Li için yübeyyine lehum. Onun söylediklerini beyan etsin diye. Onlara beyan etsin diye, yani kendi lisanlarıyla beyan etsin diye. Eydullahi men yeşayı, Allah dilediğini dalalete bırakır ve yehdi men yeşâ ve dilediğini de hidayete erdirir. Ve hüvel azizül hakim, o azizdir ve hakimdir, hikmet sahibidir. Allah-u Teala iki çeşit insandan bahsediyor. Bir, dalalette bıraktıkları, bir hidayete erdirdikleri. Dalalette bıraktıkları başlangıç noktası itibariyle Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hidayete erdirdikleri ise Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi Allah'a ulaşmaz, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse bu vakta Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. Eğer bir böyle bir dilek yoksa, Allah'ın kendisine ulaştırması da söz konusu değildir.
Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَلَكَدْ بَعَثْنَا ve andolsun ki biz bi'as ettik fî küllî ümmetin bütün ümmetlerin içinde Resulen, Resul bi'as ettik, vazifeli kıldık, hayata getirdik ve onu orada vazifeli kıldık. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّٰهُ Onlardan bir kısmı hidayete onlardan bir kısmını Allah hidayete erdirdi. هَدَى اللّٰهُ Allah hidayet etti, hidayete erdirdi. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ Delala ve bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu. Ve mühim ve onlardan bir kısmı ben o kişi hakka o kişinin üzerine hak oldu. Aleyhi onun üzerine dalalet hak oldu. Öyleyse bazı insanlar Allah tarafından Allah'a ulaştırılıyor. Bazı insanlar da Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah'a ulaşmıyorlar. Biliyorsunuz ki Allah'a vasıl olmak, Allah'a ulaşmak ve böylece ruhun Allah'ın zatında yok olması ruhun hidayetidir. Sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Fizik vücudumuz hidayete erer. Sonra nefsimiz Allah'a teslim olur. Nefsimiz hidayete erer. Sonra irademiz Allah'a teslim olur. İrademiz de hidayete erer. Öyleyse hidayet müessesesi ruhun ve için nefsin ve iradenin hidayeti olarak dört ayrı safa gösteriyor. Önce ruh teslim oluyor. Sonra fizik vücut. Ruhun Allah'a teslim olması 7-8 aylık bir vetiredir. Ve Allah-u Teala bunu bütün insanlara hediye etmeye hazır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah-u Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah-u Teala söz verdiği zaman mutlaka sözünü tutar ve o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın Kur'an'da açık bir şekilde beyan ettiği bu hususlar bir bütünü ifade eder. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti, iradenin hidayeti şeklinde dört ayrı hidayet kavramı mevcuttur. Ve insan adı verilen bu mahluktan Allah Teala evvela emanetini geri alıyor. Biliyorsunuz ki Allah Teala bütün insanlara doğuşlarında ruhundan üfürür. İşte bu üfürdüğü ruhu mutlaka geri ister. Asgari standart budur. Teslimlerin en aşağısında, en altında bulunur. Teslimlerin başlangıcıdır. Ruhun teslimi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır, teslim alır. Bundan sonra fizik vücudun teslimi gelecektir.
Fizik vücudun teslimi, ruhun tesliminden çok daha ötede bir olaydır. Ruhun teslimi, asgari standartlarda herkese nasip olan bir müessesedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine, eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, mutlaka ulaştırır. Ama bir insan fizik vücudunu teslim etmeyi düşünüyorsa, bu 7-8 aylık bir evreyi yeterli bulmaz. Fizik vücudun teslimi uzun bir vetiredir. Nefsin teslimi ise mutlaka daimi zikri gerektirir. Öyleyse ruhun teslimi az zikirle gerçekleşen bir olaydır. Fizik vücudun teslimi çok zikirle gerçekleşen bir olaydır. Yani günün yarısından daha fazla zikri mutlaka gerektirir. Nefsin teslimi ise daimi zikirle gerçekleşir. İradenin teslimi de bu daimi zikrin ötesinde bir olaydır. İradenin Allah'a tesliminden evvel, nefsin teslimiyle iradenin teslimi arasında bir muhlis olma müessesesi de yerleştirilmiştir. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse, ona Kur'an-ı Kerim muhsin diyor. Kim daha öteye geçmişse, ruhunu Allah'a teslim etmişse, o daha üst boyutta bir işlemin sahibidir. Onlar Allah-u Teala'nın indinde daimi zikrin sahipleridir. Daimi zikrin sahipleri üç ayrı bölümde oluşuyor. Bir, ruh. Allah-u Teala'ya hizmet sadedinde, eğitim standartlarında daimi zikre ulaşan herkes ullelvab muhtevasına sahip olur. Bunlar ruhlarını, meslerini, nefslerini Allah'a teslim edenlerdir. Ama bir insan iradesini Allah'a teslim ettiği zaman salihlerden olur. Muhlisler, ulu'l-elbab'la salihlerin arasında özel bir yer işgal ederler. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda bir tekamül müessesesi, manevi tekamül, manevi gelişme müessesesi Allah-u Teala tarafından sıraya konularak dizayn edilmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet ve ruhun vücuttan ayrılması, Allah'a doğru yola çıkması. İki, ruhun Allah'a ulaşması, teslimi. Üç, fizik vücudun teslimi. Dört, nefsin teslimi. Beş, muhlis olmak. Altı, iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi, iradeyi Allah'a teslim etmek teslimlerin sonuncusudur.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevayı bir bütün olarak ele aldığımız zaman Allah Teala hepsini farz kıldığı cihetle bütün insanların bu hedeflere ulaşmasını istiyor demektir. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki bırakınız bunların hepsinin teslimini, insanlar dinlerini unutmuşlar. İblis insanlara, bütün kavimlerde insanların çoğuna dinlerini unutturmayı başarmış. Veya dini dejenere etmiş. İşte İslam alemine baktığımız zaman bir korkunç gerçeği mutlaka görüyoruz. İslam, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, beçin Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek üzere 7 safa gösteriyor. Ve 7 safada ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi söz konusu. Bu teslimler Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmış. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi bunları gerçekleştirmişler. Sahabenin büyük kısmı bunları gerçekleştirmişler. Ve göç ettiklerinde, varlıkları yerlerde hepsi irşat makamının sahibi olarak görev almış. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak mutlaka kemalat derecelerini gerektirir. Allah için yaşamak demek, Allah'a teslim olmayı dilemek demektir. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse, o Allah için yaşayan birisi olmak şerefine erer. Allah için olduğu zaman da bundan büyük mutluluk ve huzur duyar. Kim Allah'ın yoluna girerse bu Allah'ın bir hediyesidir. O kişiyi mutlu kılmak, huzur içinde bir dünya hayatı yaşatmak Allah'ın hediyesidir. Çünkü Allah Teala bütün emirlerini insanları mutluluğa, daha çok mutluluğa, daha çok mutluluğa ulaştırmak istikametinde vermiştir. Ve manevi tekamülle mutluluk paralel bir seyir takip eder. Daha çok Allah'a yakın olmak, daha çok mutluluğu ifade eder. Ve daha çok mutlu olmaksa, daha çok zikirle mümkündür. İnsan, Allah-u Teala'nın emrettiği mutluluğa, nihai noktanın başlangıcı olarak daimi zikirde ulaşır. Daimi zikir, ullelbab, ihlas ve salah diye 3 makamı ifade eder. 3 makamdakilere daimi zikrin sahibidir. Ve bunların en üstünde olanlar salihlerdir. İrşad makamı mutlaka, eğer Allah'ın tayin ettiği bir irşad müessesesi söz konusuysa, Allah bir insanı mürşitliğe tayin etmişse, bu onun mutlaka salih makamına ulaştığını gösterir. Allah-u Teala bütün zamanlarda devrin imamlığı vazifesini ortaya koymuştur.
bütün devrin imamları sadece salihlerden Allah-u Teala tarafından seçilir. Daha aşağı mertebeden birisi devrin imamı olamaz. Sevgili kardeşlerim, şimdi konumuzun asli muhtevasını yerli yerine oturtalım. Allah-u Teala ne istiyor insanlardan? İstediği bir tek şey var. İnsanların mutluluğu. Bu mutluluğun daha Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığını hepimiz biliyoruz. Ve de Allah'a ulaşmayı dileyen herkes 7-8 aylık bir sürede ruhunu mutlaka Allah'a teslim eder. Daha doğru bir ifadeyle 7-8 ayda bu kişi mutlaka Allah tarafından teslime ulaştırılır. Ruh teslimi bütün insanlar için dünyadaki en kolay ulaşılan sonuçtur. Çünkü ruh teslimini biz insanlar gerçekleştirmeyiz. Allah gerçekleştirir. Allah insanların bu hedefe ulaşmasını zaten istiyor ve bunun için de insanlara bir hediye vermiş. Diyor ki bir tek dileğiniz benim için yeterlidir. Siz sadece bana ruhunuzu ulaştırmayı dileyeceksiniz diyor Allah-u Teala. Dilediğiniz zaman siz bana ruhunuzu ulaştırmayacaksınız. Biz sizlerin ruhunuzu, ruhlarınızı kendimize ulaştıracağız. Zaten diyor Allah-u Teala biliyorsunuz ki doğuşunuzda size ruhumuzu üfleyen biziz. Ve o ruhu geri istiyoruz. Birçok insan, ruh insana hayat verir, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür zannediyor. Bu dindeki en yanlış noktalardan biridir. Hayır, ruh vücuttan ayrılınca insan ölmez. Ruh vücuttan dilerse günde yüzlerce defa ayrılır ve hiç kimse ayrıldığını hissedemez. Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel standartlarda yaşanması bütün insanlar için Allah'ın dileğidir. Allah ister ki bütün insanlar mutlu olsun. Herkes mutluluğu en üst boyutlarda yaşasın. Allah böyle istiyor. Ama insanları da serbest iradeyle yaratmış. Herkes kendi iradesini kullanmak yetkisinin sahibi kılınmış ki bu sebeple insanların bir kısmı cehenneme, bir kısmı cennete girecek. Kim iradesini, ruhunu Allah'a teslim etmek istikametinde şekillendirirse, o zaman Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Buraya kadar Allah'ın garantisi var. Bir tek dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum diye kalpten bir dilekle bunu dilemek, Allah-u Teala'nın bu olguyu mutlaka gerçekleştirmesine sebebiyet verir. Ama daha sonrası kişinin kendi gayretine vabestedir. Kişinin gayretine bağlıdır, bağımlıdır. O kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim etmek isterse günün çok büyük bir bölümünü zikirle geçirmek mecburiyetindedir. Eğer nefsini de teslim etmek istiyorsa o zaman daimi zikre ulaşmak mecburiyetindedir. Muhlis olmak iradenin teslimi ise daha sonraki neticeler, daimi zikrin ayrı ayrı safhaları.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir Allah sohbetinde bir araya getirdi. Devamlı dizimiz olan İslam, tasavvuf ve kavramlar konusuna bir kavramla inşallah devam ediyoruz. Hidayet. Sevgili kardeşlerim, içinde bulunduğumuz çağın adı Hidayet Çağı'dır. Bütün dünyaya hidayetin yayılacağı bir devreyi yaşıyoruz. Eğer size hidayet nedir diye sorarlarsa, onlara ne diyeceksiniz sevgili kardeşlerim? Hangi hidayet? Sualiniz bu olmasın. Ruhumuzun hidayeti mi? Fizik vücudumuzun hidayeti mi? Nefsimizin hidayeti mi? İrademizin hidayeti mi? Hidayetlerden hangisi? Sonra da siz onlara bir sual sorun. Size göre deyin, hidayet nedir? O zaman Kur'an'ın insanlar tarafından ne kadar hedefinden uzaklaştırıldığını, hedefin ne kadar gizlendiğini gösteren bir cevap alacaksınız. Diyecekler ki size hidayet doğru yoldur. Böyle diyeceklerini nereden biliyoruz? Çünkü bugün ülkemizde satılan 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde hepsinde bu söyleniyor. Hidayet kelimesi nerede geçmişse doğru yol kullanılıyor. Allah'tan ki bir kısım insaf sahibi Kur'an-ı Kerim mealcileri hidayet kelimesinin fiil olarak kullandığı yerlerde ulaşmak kelimesini kullanabilmişler. Aslında Kur'an-ı Kerim'de fiil olarak da isim olarak da hidayet kullanılıyor. Ve her vücudumuz için ve bu vücutların ötesinde irademiz için de bir hidayet söz konusu. İslam standartlarında sırat-ı müstakimin ne olduğuna beraber bakalım. Sırat yol demek. Müstakim
İstikamet üzere demek. Allah Teala Nahl Suresi'nin 23. ayet kerimesinde Allah'a doğru istikamet üzere olan yol buyuruyor. Sırat-ı müstakim için. Ve Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olarak anlatılıyor.

Ve Enam suresinin 87 ve 88. ayetleri de bize sırat-ı müstakimi hidayete erdiren yol olarak anlatıyor. Öyleyse sırat-ı müstakim adından anlaşılacağı üzere bir sırattır, bir yoldur. İstikamet üzere olan bir yoldur. Allah'a istikamet üzere olan bir yoldur. Nerede sırat-ı müstakim kelimesi geçmişse bizim sevgili mealci kardeşlerimiz hep doğru yol diye onu Türkçeleştirmişler. Sevgili kardeşlerim, iki nokta arasındaki iki noktayı birbirine bağlayan çizgi doğru yoldur. Doğru yol çok anlamlı bir ifade. Ama madem ki müstakim kelimesini kullanıyor Allah Teala, hiç değilse istikamet üzere olan bir doğru yol diyebilirlerdi. Hayır, doğru yol diyorlar. Sırat-ı müstakim için doğru yol deniyor. Peki hidayet, hidayet nedir diye soruyorsunuz. Aynı cevabı alacaksınız. Doğru yol. Öyleyse sırat-ı müstakimle hidayet bir mi diyorsunuz? Hayır diyorlar, bir değil. Öyleyse neden doğru yol diyorsunuz? Bizden evvelkiler öyle demişler, biz de öyle diyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu ifadeye çok dikkat edin. Çok tehlikeli bir ifade bu. Bizden evvelkiler öyle demişler, biz de öyle diyoruz. Allah Teala ne zaman resullerini bir kavimde vazifelendirmişse, o eski devirlerde hep onları putlara taparken resuller görmüşlerdir ve onları hidayete davet ettikleri zaman onlar demişlerdir ki, sen bizi atalarımızın yapmakta olduğu işlerden alıkoymak istiyorsun. Bizim babalarımız da, dedelerimiz de, onların babası da hep böyle yapardı, bu putlara taparlardı. Biz de atalarımızın yaptıklarını yapıyoruz. Sen bizi bu yaptığımız şeyden ayırmak istiyorsun. Biz seni dalalette görüyoruz. Ne oldu? İnsanların alışmış oldukları şeyler onların gözüne normal görünüyor, yapılması gereken şeyler olarak görünüyor. Ama birisi çıkıp da Allah'tan aldığı emri tebliğ ettiği zaman, yeni bir şey söylediği zaman, onların şirk koştuğundan bahsettiği zaman, Allah tektir, siz Allah'ı bırakıp putlara tapıyorsunuz ifadesini kullandığı zaman, sen bizi babalarımızın bize öğrettiği şeyden ayırmak istiyorsun tarzında, atalarımızın bizlere öğrettiği şeyden, bizden evvelkilerin bizlere öğrettiği şeyden ayırmak istiyorsun diyorlar. İfade bu tarzda geliyor. Mülk suresinin 8-9-10. Ayetlerinde Allah Teala diyor ki, cehenneme girecek olanlar oraya ulaştıkları zaman cehennem bekçileri onlara derler ki, size buraya geleceğinizi söyleyen nezirler gelmedi mi? Size yanlış şeyler yapmakta olduğunuzu, doğrusunun bu olmadığını söylemediler mi? Onlar da derler ki, diyor Allah Teala, söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Madde 1. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Madde 2. Biz seni dalalette görüyoruz dedik.
Yani kişilerin gözlerinde hicab-ı mesture var. Görme hastalarının üzerinde gışamet var. Göremiyorlar. Hidayeti öğretmeye Allah Teala tarafından vazifeli kılınan kişiye sen dalalettesin diyorlar. Çünkü kendi tuttukları yolun doğru olduğunu düşünüyorlar. Öyle zannediyorlar. Atalarının yaptıkları doğrudur diye düşünüyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. Burada aldanma var. İşte Allah'ın öğretisi, işte insanların öğretisi. Asırlardan beri emaniye denilen bir ilim, belki bir nevi Kur'an'ın kişilere göre izah tarzı. İnsanları din öğreniminde ve öğretiminde bulunan insanları hep meşgul etmiş ve kontrolü altına almış. Ve bugün üniversitelerimizde öğretilen din ilmi, Allah'ın Kur'an'daki din ilmi değildir artık. İnsanları kurtuluşa götürecek olan temel özelliklerin taşınmadığı bir din öğretimi ve daha kötüsü, insanların cennete ulaşmalarını tamamen engelleyen, dünya saadetine ulaşmalarını tamamen engelleyen bir din ilmi. Hidayetin ne olduğunun özellikle saklandığı bir din öğretimi. Konumuza bugün hidayet cephesinden bakacağız. Sevgili kardeşlerim, hidayet çağımızda çok büyük bir önem kazanıyor. Dünyanın en zengin insanları bütün dünyayı avuçlarına almak için bir küresel imparatorluk kurmak üzere faaliyetteler. Ve bunlar, bu en zenginlerden oluşan bu grup ne yazık ki şeytana tapıyorlar. İşte şeytana tapanlarla Allah'a tapanlar. Hidayet üzere olanlarla dalalet üzere olanlar. Öyleyse bütün dünyanın bir son harbe doğru gideceği, yıllar sonra oluşacak olan bir sonuç ve arkasından bir hidayet devri. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hidayeti Allah'ın temel emri olarak düşünün. Ve Kur'an'ın hedef emirlerinin ve vasıta emirlerinin mevcut olduğunu düşünün. Kur'an'da Allah Teala İslam'ın Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Arapça adının İslam olduğunu söylüyor bu dinin. Hazreti İbrahim'in Hanif dini ise Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dini, Hazreti Yakub'un dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ikinci bir din hiç olmamış. Sadece kainatta, sadece bizim dünyamızda değil, kainatta diyorum, bir tek din yaşanmış. Her peygamber devrinde
o peygamber ve ona tabi olanlar hep Hanif dinini yaşamışlar. Bütün peygamberlerin bulunduğu devrede peygamber dünya için hatta kainat içindir. Her kavim, ne kadar kavim varsa o kavimlerde mutlaka Allah'ın Resulleri vardı. Bu Resuller, peygamberler neyi öğretiyorlarsa onlar da Allah'tan aldıkları aynı ilmi öğretiyorlardı. Bütün kavimlerdeki Resuller insanlara hep insanlık tarihi boyunca hidayeti öğrettiler. Allah Teala hiçbir devrede hiçbir kavmi resulsüz bırakmadığını söylüyor. Müminin 44'te diyor ki biz bütün kavimlere resul göndeririz. Ve bütün kavimlere ard arda resul göndeririz. Ardı arası kesilmeksizin. Hangi kavme resul gönderdiysek bütün kavimler resullerini inkar ettiler diyor Allah Teala. Arkasında ne yatıyor? Arkasında emaniye bilgiler yatıyor. Yani insanların Allah'ın indirdiği kitapları hiçe sayarak kendilerinden getirdikleri ve Allah'ın indirdiğine ters düşen tarifler, kavramlar ve tabiatıyla dinin yaşanamaması. Öyleyse diyor ki Allah Teala Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde onlar diyor Kur'an'ı bilmezler. İlla emaniye diyor. Zanlarıyla hareket ederler. Kuruntularıyla hareket ederler diyor. Kur'an'ın ruhunun öğretilmesi. Söz konusu olan bu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Kur'an'a dikkatle bakın. Bütün hakikatler, Allah'ın hakikatleri oradadır. O hakikatlerin insanlar tarafından değiştirilmesi sebebiyle insanlar sıkıntıya düşerler. Allah'tan yardım gelmez olur. Bu durumda Allah Teala'nın hedef emirlerine sımsıkı sarılmak ve Allah'ın o hedeflere ulaşmak için koyduğu vasıtaları mutlaka kullanmak söz konusudur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Kur'an-ı Kerim'de İslam adlı din, Arapça adıyla İslam adlı din, kainatın tek dinidir. Arapça adı İslam'dır. Bu din, Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar ve halen hiç şekil değiştirmemiştir. 7 tane safhası söz konusudur. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safha Allah'ın irşat makamına ulaştırmasıyla tabiiyet, üçüncü safha ruhu Allah'a ulaştırmak. Bu birinci hidayettir, ruhun Allah'a teslimi. Sonra dördüncü safhada fizik vücudu Allah'a teslim etmek, yani hidayete erdirmek. Beşinci safhada nefsi Allah'a teslim etmek, hidayete
ulaştırmak. Altıncı safa irşada ulaşmak. Yedinci safada iradenin hidayeti, iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bunlar Allah'ın hedef emirleri. Bunların hepsinin varlığı, yedincinin varlığıyla ortaya çıkıyor ve hepsi içinde Allah-u Teala ayrı emirler vermiş her safha içinde, her hidayet safhası içinde. Diyor ki Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde, ya eyyühellezine aminüttekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimûn. Ey amir olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, buradaki amir olanlar sonu sözü Allah'a ulaşmayı dileyenleri içine alıyor, mürşitlerine tabi olanları içine alıyor, Allah'a ruhlarını ulaştıranları içine alıyor, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenleri, nefslerini Allah'a teslim edenleri ve irşada ulaşanları, kendisinden evvelki altı safayı da içine alıyor. Böyle bir amir olanlara sesleniyor Allah-u Teala. Öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu hakka tukatihi takva olsun. Bir hakkın takva olsun. Bir hakkın takva. Hakkul yakin takvası. İnel yakini aşmış olacaksınız. İlmel yakini aşmış olacaksınız. Aynel yakini de aşmış olacaksınız. Hakkul yakine ulaşmış olacaksınız. Bu hakkul yakin takvasıdır. Allah'ın kalp gözüyle görüldüğü makamı ifade eder. Remzi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Siz ölmeyin. Allah'a teslimi külliyle teslim olun, sonra ölün. İşte Hazreti İbrahim'in Allah'a teslimi külliyle teslim olması, ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmesiyle şekillenmiştir. Ve bütün sahabe yedi tane safhayı aşmışlar, dört teslimlerini de, dört hidayeti de gerçekleştirmişlerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de hedefler var ve bu hedeflere ulaştıracak olan vasıtalar var. Gördük ki İslam yedi safhadan oluşuyor. Yedi safha. Bu safhalar hedeflerimiz. Bu hedeflerin ana istasyonları ise dört tane teslim. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Ya bu hedeflere ulaşmak için kullanmamız lazım gelen vasıtalar, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, ve bütün bunlardan daha önemli olan, en önemli olan asıl ibadetimiz zikir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrarlamak. Allah Teala veskür ismi Rabbike buyuruyor. Allah'ın ismiyle zikret. Öyleyse Allah'ın ismiyle zikretmekle hepimiz mükellefiz. Şimdi Allah'ın emirlerinin karşısında olan, bizi bu hedeflere ulaştırmaktan
men etmeye çalışan, bizi bu hedeflere ulaşmaktan men etmeye çalışan bir varlık var biliyorsunuz. Adı İblis, şeytan. Bu mahluk Allah-u Teala tarafından sonsuza kadar yaşaması için, kıyamete kadar yaşaması için izin almış bir mahluk. Ve bir tek gayesi var. Bütün insanlığı Allah'ın yolundan saptırmak. Öyleyse Allah'ın yolu neleri içeriyor? Demin saydığımız 7 tane hedefi içeriyor. 4 tane teslim, 3 de ara istasyon. Bu 7 teslime ulaşan kişi Allah'ın en sevgililerinden olur. Allah'ın irşat makamını tayin ettiği kişilerden olur. 4 emaneti de Allah'a teslim etmiş olur. Ruhunu, veçini, nefsini, iradesini. Peki iblis, yani şeytan ne yapacak? Yapacağı şey son derece açık. Bu hedeflere bizi ulaştırmayacak. Bir insanın cennet mutluluğu Allah'a ulaşmayı dilemesinden başlar. Bu İslam'ın ilk hedefidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen Allah'ın cennetine giremez. Buradan başlayan onun ötesindeki diğer 6 hedefi ihata eden bir hedefler dizisinden şeytan bizi nasıl alıkoyabilir? Bir düşünün. Eğer insanlar bir şeyler öğrenmişlerse Kur'an-ı Kerim'den, bunların hangisinin hedef, hangisinin vasıta olduğunu bilmiyorlarsa, o zaman şeytanın elinde son derece kuvvetli bir silah var demektir. Çok basit bir yol izlemiş. Ya da çok zekice bir yol demek daha doğru. Ne yapmış iblis? Vasıtaları hedef olarak göstermiş insanlara. Hedefleri ise ortadan kaldırmış, yok etmiş. Eğer vasıtalar hedef olursa, insan hedefinin namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet olduğunu düşünürse ve ona demişlerse ki sen bunları yaparsan mutlaka Allah'ın cennetine girersin, İblis insanları buna inandırmışsa, bunun için hadis bile oluşturmuşsa, sevgili kardeşlerim, o zaman insanlar bir büyük tuzağın içine düşmüşlerdir. İşte bu tuzak 3. milenyumda, 3. bin yılda bütün insanları, İslam alemini %100 etkilemektedir. Birazcık İslami bilimlerin sahibi olduğunu söyleyen

Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etme hedefine götürecek olan muhtevadır bunlar. Dört emanet, o emanetlerin sahibi olan Allah'a teslim edilecektir. Onun için yaratıldınız. Çünkü Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Sadece sizin üzerinizdeki Allah'ın getirdiği nimet sonsuz bir mutluluktur. Bu mutluluk dünya mutluluğudur. Bu mutluluk cennet mutluluğudur. Ve hidayetle mutluluk paralel bir seyir takip eder. Öyleyse Allah Teala'nın hedefleriyle Allah Teala'nın vasıtalarını birbirinden ayırmak mecburiyetindesiniz. Bugün bütün dünyada İslam'ı yaşadıklarını zannedenler, sevgili kardeşlerim, sözlerinden sakın alınmayın. Çok büyük bir kısmınız bu standartların içindesiniz. İslam'ı yaşadığınızı zannediyorsunuz. İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmekle. Çünkü size dediler ki İslam adından da anlaşılacağı gibi teslim olmak demektir. Teslim olmanınsa, İslam'ınsa 5 tane şartı vardır. Kim bu 5 şartı yerine getirirse Allah'a teslim olmuştur. Onun gideceği yer de muhakkak ki cennettir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, bunlar o 7 tane safaya, aynı zamanda 4 tane teslime, 7 safanın içinde bulunan 4 tane teslime ulaşmanız için mutlaka yapmak mecburiyetinde olduğunuz ibadetler, vasıtalar. Vasıta nedir? Hedef nedir? Diyelim ki buradan yola çıkacaksınız. Evvela birinci şehre uğrayacaksınız. Orada bir emaneti sahibine teslim edeceksiniz, ruhunuz. İkinci şehre uğrayacaksınız. Yanınızda 4 tane emanet var. İkinci şehirde ikinci emaneti teslim edeceksiniz. Bu emanet fizik vücudunuzu teslim ediyor. Oradan sonra üçüncü şehre gideceksiniz. Orada da nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ya da verdiğimiz misalde üçüncü şehirde birisine üçüncü bir emanet teslim edeceksiniz. Allah'a teslim edeceğinizin adı nefsiniz. Ve dördüncü bir şehre ulaşacaksınız. Bu yolun sonu. Orada da iradenizi, orada da dördüncü bir emaneti teslim edeceksiniz oradaki sahibine ve böylece 4 tane menzile ulaşmış olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinize geliyorum. Birinci menzil Allah'a ruhunuzu teslim etmek. İkinci menzil Allah'a fizik vücudunuzu teslim etmek. Üçüncü menzil Allah'a nefsinizi teslim etmek. Dördüncü menzil Allah'a iradenizi teslim etmek. Bu arada 3 tane de kasabaya vuracaksınız arada. Onlar ara istasyonlar. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak. Ondan sonra teslimleri yaşarken bir ara menzil daha var. İrşada ulaşma. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte sizi o menzillere götürecek olan vasıta kullandığınız arabadır. O araba vasıtadır. Hedef değildir. Vasıtaları hedeflere ulaşmak için kullanmak üzere Allah-u Teala bizlere tevdi etmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama bunların arasında mevcut olmayan, bunların hepsinden daha önemli olan zikir yapmak vasıtalardır. O vasıtalar olmazsa hedeflere ulaşamazsınız. Ama eğer vasıtaları hedef zannederseniz, otomobil kullanmayı öğrendiniz.
ama menzile git.

kullanmıyorsunuz. Otomobili kullanıyorsunuz. Otomobili kullanmanın her bir cephesini, vites değiştirmeyi, direksiyon kullanmayı, fren yapmayı, arabanın dizaynını 5 ayrı konu olarak düşünün. Her biri o vasıtayı kullanmanız için bir önemli faktör ve bu vasıtayla hiçbir hedefe gitmiyorsunuz. Oysa ki emanetler var üzerinizde. O emanetleri teslim etmeniz lazım gelen yerler var. Onların hepsi Allah. Ama burada söylediğimiz, misalimizde söylediğimiz 4 tane şehir, 3 tane de ara istasyon. Sevgili kardeşlerim, böyle bir durumda kalırsınız. Hep durduğu yerde daireler çeviren bir arabayı kullanırsınız ve hiçbir yere gidemezsiniz, hiçbir emaneti sahibine teslim edemezsiniz. 4 emaneti de onların sahibine teslim etmek mecburiyetindesiniz. Allah Teala diyor ki Nisa 53'te اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri onların sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. Sahiplerine demiyor, sahibine diyor, kendisine teslimini istiyor. Evvela ruhunuz emanettir. O emaneti teslim edene kadar fizik vücudunuz emanet değildir. Ama ruhunuz size emanet olarak verilmiştir. Diyor ki Allah Teala biz emaneti yerlere, göklere teslim ettik, tevdi ettik, teklif ettik. Onlar emaneti kabul etmediler. Dağlar da kabul etmediler diyor Allah Teala. Emaneti insana teklif ettik ve insan kabul etti. Çünkü insan cahil ve nankördür diyor. Şimdi diyeceksiniz emanetleri teslim etmekle cahil ve nankör olmak arasında ne ilişki var? Çok açık bir ilişki var. Allah Teala emanetin ne olduğunu bize gösterebilmek için cahil ve nankör vasıflarını kullanıyor orada. Bunlar birer remz. Niçin kullanıyor? 3 vücudumuz var. Ruhumuz, veçimiz, nefsimiz. Hangisinin emanet olduğunu kesinleştirmek için kullanıyor? İnsana diyor teklif ettik. İnsan fizik vücudumuz. Tamam. Ama cahil ve nankör olan bir insan. Yani beraberinde nefsinin 2 afetini kullanmış Allah Teala. Cehalet ve nankörlük. Beraberinde fizik vücudun beraberinde nefs de var. İkisi beraber bir emanet alıyorlar. 3. vücudumuz, ruhumuz. Ve o emaneti sahibine teslim etmekle mükellefiz. Teslim ettik, fizik vücudumuz emanet oluyor. Teslim ettik, fizik vücudumuzu da teslim ettik, nefsimiz emanet oluyor. Nefsimizi de teslim ettik, irademiz emanet oluyor. İrademizi Allah'a teslim edince bütün emanetler teslim edilmiştir. Dikkat edin, insan 4 sırat-ı müstakim üzerinde ayrı ayrı olgunlaşmak mecburiyetindedir. Sadece bu 4 sırat-ı müstakimden birincisi Allah'a ulaştıran bir müessesedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada dikkat etmeniz lazım gelen husus şudur ki, ruhunuzu Allah'a teslim etmeden fizik vücudunuz emanet vasfı kazanamaz. Onu teslim etmeden nefsiniz emanet vasfı kazanamaz. Onu teslim etmeden iradeniz emanet vasfı kazanamaz. Hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Ve başlangıç emanetiniz, ilk emanetiniz ruhunuzdur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu emanetlerin Allah'a teslimlerinin her biri ayrı bir hidayettir.
Evvela sözlerimizin ne ölçüde gerçek olduğunu irdeleyelim. Acaba bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu 7 tane safayı birer birer aşmışlar mı? Bütün emanetleri Allah'a teslim etmişler mi? Hepsini birer birer aşmışlar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse iddialar ispatla teklif olunur. İddiaların sahibi iddialarını ispat etmekle mükelleftir. Allah'a sonsuz hamd ediyoruz ki Allah'ın bize bu öğretisini ispat vasıtamız bugünkü din alimlerinin bilmediği bu hakikatleri ispat vasıtamız tek olan Kur'an-ı Kerim'dir. İki tane Kur'an-ı Kerim yok. O Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala bize öğretti. Öyleyse her şeyin muhteşem bir ilahi dizayn içerisinde nasıl yerlerine oturduğunu görmenizi istiyoruz. İşte bunun için hidayet çağı. Çünkü bütün insanlar hidayeti unutmuşlar. Hidayetin içinde olanlar bile hidayetin ne olduğundan haberdar değiller. Hidayet üzere olanlar bile. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, acaba sahabe bu 7 tane safayı yaşadılar mı? Sahabe Allah'a ulaşmayı diledi mi? Sahabe mürşitlerine ulaştılar mı? Sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırdı mı? Başlangıçtaki bu 3 sualden başlayalım. 3. kesinleşiyor. Allah Teala ruhun hidayetini Allah'a ulaşmak olarak vasıflandırmış Kur'an-ı Kerim'de. Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Hidayet kelimesi genellikle hüda kelimesiyle anlatılıyor. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresi 120. ayet-i kerime İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda, hidayettir. İnne hüdallahi hüvel hüda diyor Allah Teala. Öyleyse ruhumuzun hidayeti Allah'a ulaşmak. Güzel. Bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar mı? Zümer suresinin 17 ve 18. ayetleri bunu kesinleştiriyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Diyor ki Allah Teala onlar için وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar ki şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, çekindiler, kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular. Allah'a yöneldiler ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor. Sonra da 18. ayet diyor ki onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar, onların hepsi hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Öyleyse 3. basamak ulaşmışlar. Elbette 1. ile 2. geçilmeden 3.'ye ulaşılmaz ama 3.'ye ulaşıldığının ispatı 1. ispatla alakalı. Rad suresi 20, 21 ve 22. ayetler. Allah Teala diyor ki ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarını da, beşlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudunel misak. Özellikle misaklerini bozmazlar. Neymiş misakleri?
وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafune su'el hesap, kötü hesaptan korkarlar. Yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından. Ve yahşemne rabbehum, Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabir ibtigae ve çerabbehum, onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Bu Allah'ın zatını sabırla dileyenler, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, daha ötede Allah'ın zatını dileyenler, Allah'ın zatını görmeyi dileyenler, Allah'ın veçi ulaşılmak için de dilenir, Allah'ın veçi onu görmek için de dilenir. Ve Rad suresinin 22. ayet-i kerimesi hem Allah'a ulaşmayı hem de Allah'ı görmeyi ikisini de ihtiva ediyor. Ayetin devamı ve bir sonraki ayet-i kerime ikisini de hedef aldığını gösteriyor. Ama biz şimdi şu anda birinciyi hedef aldığını düşünelim. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Kim bunlar? Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler, gördük ki Allah'a ulaşanlar. Onlar, o Allah'a ulaşanlar var ya, onlar sabırla Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Öyleyse bu iki ayet gereği, bu üç ayet gereği onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Zaten Allah Teala Şura 13'te diyor ki Allahu yectebi ileyhi men yeşaü yehti ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı diler de bunun için bir gayretin içine girerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Hidayete erdirir demiş oluyor. Ruhun Allah'a ulaşması, ruhun hidayeti. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş, birinci safa tamam. Bütün sahabe Allah'a ulaşmış, üçüncü safa da tamam. Peki ikinci safa acaba bütün sahabe mürşitlerine ulaşmış mı? Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Diyor ki Allah Teala Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde, Habibim sana tabi olmak, biat etmek, Allah'a tabi olmak, Allah'a biat etmektir. Sana biat ettikleri zaman o ağacın altında Allah'ın eli onların ellerinin üzerindeydi. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabiyet de kesin. Üçüncü basamak tamam. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. 14. basamak tamam. Bütün sahabe tabi olmuşlar. 21. basamak tamam. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Yani ruhlarını hidayete erdirmişler. Peki bütün sahabe fizik vücutlarının hidayetini de gerçekleştirmişler mi? Gerçekleştirmişler. İşte Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi, veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Yani ikinci hidayetlerini de, fizik vücutların hidayetini de gerçekleştirmişler. Ruh 14. basamakta yolculuğa çıkar. 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. basamaklarda 7 tane gök katını aşar ve Allah'a ulaşır. 22. basamakta da Allah'ın zatında yok olur. Yani Allah'a teslim olur, hidayete erer. Bütün sahabe o hidayete erdikten sonra
fena makamına ulaştıktan sonra beka makamına geçmişler, sonra züht makamına ulaşmışlar, sonra da fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. 25. basamak. Allah Teala açık ve kesin olarak ben ve bana tabi olanlar, de ki onlara diyor, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz fizik vücudumuzu ve içimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse 4. safayı da tamamlamış bütün sahabe. 2. hidayet, fizik vücudun Allah'a teslimi. Fizik vücudun Allah'a teslimi, fizik vücudun şeytana kul olmaktan bütünüyle kurtulması ve Allah'a kul olması hali. Allah Teala fizik vücudumuzun hidayetini şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak standartlarında Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Buyuruyor ki Allah bütün kavimlerde Resul beaz eder. Her kavimde bir Resul beaz eder. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsın da Allah'a kul etsin diye. Bu sebeple, yani bu Resul'e tabi olarak bir kısmı hidayete erdiler. Yani şeytana kul olmaktan kurtuldular ve Allah'a kul oldular. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu, tabi olmayanlar. Öyleyse bütün kavimlerde tabiyetlerini tamamladıktan sonra insanların fizik vücutlarını ve içlerini Allah'a, Adem oğullarının kendilerini Allah'a kul kılmaları söz konusu. Allah'a kul olmak, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Böylece hidayete erdiler diyor. Kul olarak hidayete erdiler. Fizik vücudumuzun kulluğu. Kul olduğu nokta, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olduğu nokta, hidayete erdiği nokta. Bütün sahabe gördük ki bunu gerçekleştirmişler ve hidayete ermişler. Nefsimizin hidayeti de nefs tezkiyesi ve neticede tasfiyesi. Nisa 105'te, Maide 105'te Allah Teala buyuruyor ki: Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedurrukum men darle izatedeytüm sümme mercuhüküm cemiyan. Ey amenu olanlar, nefslerinizi tezkiye etmek afetlerden temizlemek üzerinize borçtur. Siz tezkiye olmaya, nefsinizin kalbini afetlerden temizlemeye başladığınız andan itibaren dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah Teala. Nefsimizin tezkiyesi, nefsimizin gördüğünüz gibi hidayetidir. Siz nefsinizi tezkiye etmeye başlayarak hidayet üzere olduktan sonra, hidayete adım attıktan sonra, hidayet ehli olduktan sonra dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor. Nefsimizin hidayetinin nefs tezkiyesi olduğunu Allah-u Teala beyan ediyor. Ve bütün sahabe nefs tezkiyelerini tamamlamışlar. Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Ulul elbab olmuşlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Hepsi ulul elbab olmuşlar. Kimdir ulul elbab? Ali İmran 190 ve 191 Allah-u Teala tarif ediyor. Li ulul elbab yeskuru Allahe
kıyamen ku'udan ve ala cunubiyim. Ulu'l-elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Allah'ın ulu'l-elbab kulları için dizaynı ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmeleridir. Öyleyse bütün sahabe ulu'l-elbab olmuşlar, daimi zikrin sahipleri olmuşlar ve nefslerini Allah'a teslim etmişler. Nefslerini Allah'a teslim edenlerin müşterek özelliği nefslerinde hiç afet kalmaması, yani nefslerinin halis olması. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi bunu anlatıyor hepimize. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهِ مُحْلِس۪ينَ لَهُدْل۪ينَ هُنَفَاءَ. Onlar emir olunmadılar. Allah'a muhlis kullar olmakla, yani nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok ederek nefslerini halis kılmakla emrolundular diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece bir noktaya ulaşıyoruz. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. 5. safha nefsin Allah'a teslimi 5. kat cenneti ihata ediyor. Peki bütün sahabe irşada da ulaşmışlar mı? 6. safha hepsi ulaşmışlar. İşte Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O Resul diyor Allah Teala, eğer size uysaydı, sizin söylediklerinize itaat etseydi hepiniz bundan çok zarar görürdünüz, hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi ve kalbinize koyduğu o iman kelimesiyle kalplerinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Kalpleri 12 defa müzeyyen olmuş bu insanlar, sahabe, irşada ulaşmışlar. Sahabe diye hitap ediyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmış. Yani 28. basamağın 4. mertebesine. Peki bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler mi? Bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar mı? Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinden 136. ayet-i kerimesine kadar geçen ayetlerden biri hariç 4'ü teslimi külliyle teslimi anlatıyor. Hazreti İbrahim'in teslimi, Hazreti Yakub'un teslimi, torunlarının teslimi, ve la temutunne illa ve entüm müslimun ifadesiyle anlatılıyor. Ve anlıyoruz ki Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde bütün sahabe Allah'a öyle teslim olmuş. Bir hakkın teslim olmuş. Yani aynel yakini aşmış, hakkul yakin takvasıyla teslim olmuş. Hakkul yakine ulaşmışlar. Bunun işareti nedir? Hakkul yakin takvasıyla takva sahibi olan kişi hakkul yakin seviyesinde hidayete ermiştir. İradesi de hidayete ermiştir. Bir başka ifadeyle iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Yani iradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Bu noktadan sonra devamlı Allah'tan emir alacak olan ve Allah'tan aldıkları emirleri yerine getirecek olan kişiler olacaklardır.
bütün sahabe irşat makamının temeli olan bu noktaya ulaşmışlardı. Allah'ın irşat makamını tayin ettiği bütün insanlar hakkul yakin takvasına, bir hakkın takvaya, yani takvaların en sonuncusuna ulaşmışlardır. Neden Allah-u Teala onları irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına getiriyor? Çünkü onlar artık kendi iradeleriyle bir şey yapmayacaklar. Allah onlara devamlı emirler verecek olaylar karşısında. Onlar da Allah'tan aldıkları bu emirleri gerçekleştirecekler. Allah'tan aldıkları emirleri gerçekleştirecekler ve iradeleri Allah'a, Allah'ın iradesine bağlanmış olduğu için kendi kararlarını vermeyecekler. Allah'ın verdiği karara itaat edecekler. Hem kendileri için hem de Allah'ın başka insanlar konusunda söyledikleri itibariyle. Gerek kendileri, gerek Allah'ın onlara verdiği başka insanlar konusundaki emirleri sadece Allah'ın emrettiği istikamette yapmak üzere Allah'a teslim olanlar, Allah onları irşat makamına tayin ediyor. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle bütün sahabe irşat makamına ulaşmışlar. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikun el ebeline var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Ensara da muhacirine de tabi olunduğunu kesinleştiriyor Allah Teala. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. 14 asır evvel Kur'an hükümlerinin bütünü içerisinde bütün sahabenin, sahabe adı verilen kişilerin irşat makamının sahibi olduklarını, yani iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. İşte burası hidayetin 7. safhasıdır ve 4. teslimi gösterir. İradenin Allah'a teslimini. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse hidayet denilen müessese Kur'an'ın temelidir. Kainatın tek dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, Arapça adıyla İslam dininin temelidir. Ve dünya üzerinde 2 tane, 3 tane, 4 tane, 10 tane, 100 tane din yoktur. 1 tane din vardır. Hazreti Adem'den itibaren ilk peygamber, ilk nebi ve ilk insan olan Hazreti Adem'den son nebi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar bütün peygamberlerin yaşadığı bir tek din olmuştur. O din Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak geçiyor ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de Allah-u Teala sen Hanif'tisin diyor. Hanif diniyle emrolundun diyor. Hanif dininin sahibi olarak, Hanif olarak kendini dine doğrultuyor. Görüyoruz ki ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de Allah-u Teala sen Hanif'tisin diyor. Hanif diniyle emrolundun diyor. Hanif dininin sahibi olarak, Hanif olarak kendini dine doğrultuyor. Görüyoruz ki Hanif dini Arapça adıyla İslam dini Allah'a 4 tane teslimi içeriyor. Ve kainat üzerinde
başka bir şeriat hiç olmamış.

yapmıştır. Bütün peygamberlerin şeriatı aynı şeriattı. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya şeriat olarak verdiğimizi sana da vahyetmek suretiyle sana da şeriat kıldık diyor. Başka bir şeriat değil. Aynı şeriat. Tek bir şeriat. Öyleyse bu bapta Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu öyle bir dizayndır ki kişiyi mutlaka saadete ulaştırır.

Öyleyse dikkat edin ki Allah Teala insanı sadece bir tek maksatla yaratmıştır. Kainattaki en değerli mahluku olan, bütün kainatı uğruna yarattığı mahluku olan insanı mutlu olsun diye yaratmış Allah Teala. Onun için Allah'a kul olmasını farz kılıyor. Zariyat 56 ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye diyor. Dört kulluğu da emretmiş oluyor Allah Teala burada. Ve uzun sözün kısası, bütün sahabenin bu dört tane teslimi gerçekleştirerek hidayete erdiklerini görüyoruz. Öyleyse hidayet müessesesine 28 basamaklık bir skala üzerinde beraberce bakalım. Hidayetin başlangıcı neresidir? Birinci hidayet nerede oluşur? Ruhu nerede? Fizik vücudu nerede? Nefsi nerede? İradeyi nerede Allah'a teslim ederiz? Hangi standartlar içinde oluruz? Allah'ın emirleri üzerimizde nasıl tecelli eder? Rahim esmasıyla Allah Teala bize neler kazandırır? İnsanın tekamülü, manevi tekamülü bir bütün içerir. Her teslim safhası onun tekamülünü daha Allah'a yakın bir insan husule getirmek üzere geliştirecektir. Öyleyse gelin beraberce bir göz atalım. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Herkes değerlendirir. Ama bunlardan her kim olayları pozitif değerlendirirse onlar Allah Teala tarafından seçilirler. Allah Teala diyor ki Allah insanlardan dilediğini kendisine seçer ve kim bunlardan kim seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onları kendisine ulaştırır diyor. Yani hidayete erdirir diyor. Öyleyse Allah ikinci basamakta kalbinde hayır gördüklerini, yani hedefleri başka insanların dalaletine sebebiyet vermek olmayanları kendisine seçer diyor Allah Teala. Ama seçtiklerinden ne yazık ki hepsi Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemeyenlerin de kurtulması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'daki en önemli kararınız hidayete başlama kararı olan Allah'a ulaşmayı dilemektir. Cennetle cehennemin ayırıcı Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Allah Teala buyuruyor Yunus 7 ve 8. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ diyor Allah Teala. Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle buyuruyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar, mutmain olurlar. Ve hüküm, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah'ın ayetlerinden gafil sayılıyor. Şimdi bizi dinleyen, bu yazılacak olan kitabı okuyacak olanlar, sizler eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız biliniz ki kurtuluşunuz mümkün değildir. Gideceğiniz yer mutlak olarak cehennemdir.
Öyleyse öğrendiklerinizi bir tarafa bırakın. Allah Kur'an'da ne söylüyorsa bunu esas ittihaz edin. Şu anda dünya üzerinde iblisin hiçbir noktasını değiştiremediği bir tek kitap var. Kur'an-ı Kerim. O Kur'an-ı Kerim söylüyor başka hiçbir dinin olmadığını, bir tek din olduğunu. O dinin de bütün insanlığa, insanlık var olduğundan beri hep tek din olarak indirildiği. Son din, ilk din yok. Bir tane din var. Ne ikincisi, ne üçüncüsü, ne dördüncüsü, hiçbiri olmamış. Hazreti Adem'e Allah Teala neler emretmişse Kur'an-ı Kerim'de de aynı şeyleri emrediyor. Yani Kur'an-ı Kerim Tevrat'ın da muhtevasını, İncil'in de muhtevasını, Zebur'un da muhtevasını aynen ihtiva ediyor. Bu kitapların hepsi için Allah Teala bir nurdur diyor onlar. Bir hidayet rehberidir diyor onlar. Kur'an da, Zebur da, İncil de, Tevrat da bir hidayet rehberi. Hepsi hidayete erdirici birer nur ve şifa diyor Allah Teala, nefsin afetlerinin şifası. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi hidayetin başlangıç noktasındadır. Burası imajiner bir hidayet safhasıdır. Kuvveden fiile geçmemiş olan bir hidayet. Yani hidayetin başlangıç noktası amene olmak. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse Allah'ın cenneti onundur. Kim diyor Allah Teala bize ulaşmayı dilerse biz onu mutlaka cennetimize alırız diyor. Ve başlangıç hidayeti Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren o kişi hidayet üzredir. Kimdir hidayet üzere olanlar? Allah'a yönelmeyi, Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah Teala onları hidayete erdirdiğini gösteriyor, söylüyor. Yehdi ileyhi, kendisine hidayet eder diyor Allah Teala. Öyleyse birinci hidayetin anahtarı Şura suresinin 13. ayet-i kerimesidir. Ne diyor Allah Teala? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse Allah onları kendisine hidayet eder. Öyleyse yönelmek hidayete ermenin başlangıç noktası, kilidi. Allah'a ulaşmayı dilerseniz kilidi açtınız, cehennemle ilişkiyi kapattınız. Cehennemin kapısını, o anahtar, cehennemin kapısını kilitleyen anahtar. Cehennemin kapısını kilitlediniz, cennetin kapısını açtınız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Sonra Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli etmeye başlıyor. Dördüncü basamaktasınız. Allah Teala gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor. Beşinci basamaktasınız. Kulaklarınızdaki vakrayı alıyor. Altıncı basamaktasınız. Kalbinizdeki ikineti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Yedinci basamaktasınız. İlk yedi basamağı tamamladınız. Kur'an-ı Kerim'in bütününü ifade eden Vel Asr suresi dört tane yedi basamaktan oluşuyor ve bu ilk yedi basamak. Diyor ki Allah Teala Vel Asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar.
Yani kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden az olacak. İnsanların çok çok büyük bir kısmının onların gidecekleri yer cehennem olacak diyor Allah Teala. İllellezine amenu, ama amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler bu yedinci basamağa ulaşanlar. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi bir iki dakika içinde Allah Teala Rahim Esması tecelliye başlamış. Rahim Esması o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi almış, kulaklarındaki vakrayı almış, kalbindeki ekineti almış, yerine ihfat koymuş. O kişi irşat makamına bakar görmezken görmeye başlıyor. İrşat makamı olduğunu seziyor, seçiyor. O kişi irşat makamının söylediklerini duymaya, manasına varmaya başlıyor. Ondan sonra kalbine indiriyor. Kalbindeki ekinnet alındığı için, yerine ihfat kurulduğu için idrak etmeye başlıyor irşat makamının söyledikleri. Burası yedinci basamaktır. İlk hidayet, Allah'a yönelenlerin, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a yönelen kişidir. Ve burası hidayetin başlangıç noktası, ilk hidayettir. Ama kuvve hüviyetinde fiile ulaşmamış, sadece niyette var olan bir hidayet. Sonra ne oluyor? Sonra Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْد۪ي قَلْبَهُ Tekavün 11. Kim Allah'a amin olursa onların kalbine ulaşırız. Sonra ne yapıyor Allah-u Teala? 8. basamakta o kişinin kalbine ulaşıyor. Bir eylem yapmak üzere kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kaf 33. Gaybde Rahman'a huşu duyanlar var ya, onların kalbini Allah'a çeviririz diyor. Onların kalbi Allah'a çevrilir diyor. Ve kalbi Allah'a çevrilen bu kişiyi 10. basamakta Allah gözünden kalbine bir nur yolu açarak hazırlıyor. Enam 125. Femen yuridullahü yeşra kalbehu. Allah kimi kendine ulaştırmayı dilerse, femen yuridullahü yehdi, Allah kimi Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi, Allah kimi hidayete erdirmeyi dilerse. Men yuridullahi yehdi ileyhi yeşrah kalbehu, onun kalbini Allah Teala şerh eder, yarar, lil İslami, Allah'a teslim olmaya açar diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala onların kalplerini açar, İslam'a açar. Ne yapıyor Allah Teala? Göğsünden kalbine, göğsünü yararak nur yolu açıyor. Bu noktadan sonra bu kişi zikir yaparsa Allah'ın katından gelen rahmetle faz isimli iki nur kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kendisi için hazırlanmış olan şifreli yola göre gönderildiği için, karşılıklı şifreler tuttuğu için o yolu takip eden rahmet ve faz nurları kalbe ulaşır. Ama kalp mühürlüdür. Bu kalpten içeri giremezler. Ama sızar. Bir tanesi rahmet nurları kalbin içine sızar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, rahmet nurları kalbin içine buradan sızıyor. Bu sızıntı 11. basamakta başlar. Ve bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman kişi huşuya ulaşır. 12. basamakta kişi diyor ki Allah Teala Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle
ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Kişi huşuya ulaştıktan sonra Allah ona mürşidini gösteriyor. 13. basamak. Bu kişi huşu sahibi olmuştur. Huşu sahipleri ise Allah Teala istediği istihaneyi veriyor. Sadece huşu sahipleri Allah Teala'dan mürşitlerini öğrenmek istedikleri zaman, Allah'tan istihane istedikleri zaman, istihane istemek mürşidini istemek demek. O kişinin istihaneyi veriyor. Sadece huşu sahipleri Allah Teala'dan mürşitlerini öğrenmek istedikleri zaman, Allah'tan istihane istedikleri zaman, istihane istemek mürşidini istemek demek. O kişinin Allah Teala mürşidini kendisine gösteriyor. Ve kişi Allah'ın gösterdiği mürşidi 13. basamakta görüyor. Mürşit sevgisini Allah veriyor içine. Büyük bir sevgiyle Allah için teslim olmak üzere Allah adına kendisini teslim alacak olan mürşide ulaşıyor, tabi oluyor. Allah'ın huzurunda tabiyet gerçekleşiyor. Nasıl 14 asır evvel tabi'in sahabeye tabi oldularsa, bugün de tabiyet müessesesi aynen devam ediyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu hakikati söylüyor. Tabiinin sahabeye tabi olduğunu. 14. basamakta gerçekleşen şey tabiyettir. Allah Teala'nın ölçüsü 1'e 10'dur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir, kendisine düşeni yapmıştır. Buna karşılık 10 tane ihsan almıştır Allah Teala'dan. Mürşidine ulaşmak için yeni bir irade kullanımı söz konusu. Kişinin serbest iradesi, cüz'i iradesi bir karar veriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, 10 ihsan, ikinci bir karar veriyor. Mürşide ulaşıp tabi olmak. Mürşide olan sevgiyle mürşide ulaşıyor, tabiyetini tamamlıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burası tabiyet noktası. Kişi ne yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Kişi ne yapmıştır? Allah'tan 10 tane ihsan almıştır, mürşidine ulaşmıştır. Ulaştığı anda tabiyetinde yeni bir safhaya ulaşıyor kişi. Hidayetin ikinci safhası. Tabiyet. Bu tabiyet kişinin hidayete adım atmasını, fiziki hidayete başlamasını ifade ediyor. Ve Allah 10 tane nimet veriyor kişiye. Bir, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Diyor ki Allah Teala

Mümin 15'te onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. O kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini ihtar etmek üzere, uyarmak üzere. Evrenin imamının ruhu kişinin başının üzerine bir nimet olarak geliyor, yerleşiyor ve kişinin ruhuna Allah'a ulaşmak üzere bu vücudu terk et diyor. Senin yevmit telakın, Allah'a milaki olma günün geldi. Ve ruh vücudu terk edecek. Birinci nimet devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi. İkinci nimet Allah'ın o kalbin mührünü açması. Üçüncüsü kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alması. Dördüncüsü kalbin içine imanı yazması. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve bu ruhun gönderilmesiyle onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Kalbin, mühürlü olan kalbin açılması, o güne kadar bütün insanların olduğu gibi o kişinin de kalbi mühürlü. Kalbin açılması, bütün insanların kalplerinde küfür yazıyor, küfrün alınması ve küfrün yerine imanın yazılması ve kişinin mümin oluşu. Dört nimet oldu. Beşinci nimet, Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi, o kişinin bütün günahları, seyyiati, hasenata çevriliyor. Diyor ki Allah Teala, o cehenneme gidenler var ya, bunlardan hariç olanlar, Allah'a tabi olup da, mürşidine tabi olup da mümin olanlar ve böylece nefs tezkiyesine başlayanlar, nefs tezkiyesine başladığı için de mümin olanlar, Allah onların seyyiatlerini hasenata çevirir. Bütün günahlar sevaba çevriliyor. Sonra mı? Sonra Allah Teala Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince o ruha devrin imamı vasıtasıyla emir veriyor. Vücudu terk et, sırat-ı müstakime ulaş diye. Ve sırat-ı müstakime ulaştığı zaten Nebi 39'da da anlatılıyor. Zalikel yevmül hakkı femen şa ittaze ila rabbihi merhaba. İşte o gün hak günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol seçer, ittaz eder ve ruhu meaba Allah'ın zatına sığınağa ulaşır. Burası ruhun Allah'a doğru yola çıktığı, kendisine bir yol edindiği nokta. Ruh kendi sırat-ı müstakimi içinde. Peki nefs? Nefs de bu noktada hidayete başlıyor. Nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesi zikir yaparak Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetin, fazlın ve rahmetin salavatın o kişinin göğsüne ulaşmasıdır. Göğsünden şifreli yolu takip ederek bu dört nur kalbin üzerine ulaşırlar. Kalbin kapısı mühürlüdür. Kalbin kapısındaki mühür Allah-u Teala tarafından açılmıştır. Açıldığı için mühür hareketli hale gelmiştir. O mühürün üzerine baskı yapan rahmet, faz ve salavat nurları mühürü kalbin alt boyutundaki zülmani kapıya kadar indirirler. Zülmani kapıyı mühürler mühür. Yani şeytanın karanlıklarının zikir boyunca o kalbe ulaşması mümkün değildir. Zikir boyunca Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının kalbin içine dolması söz konusudur. Bu gelen nurlar kalbi ard arda gelerek dolduracakları için kalbin içindeki karanlıkları tutacak, küfür kelimesi de artık kalpten atıldığı için karanlıkları tutabilecek olan, nefsin afetlerini tutabilecek olan hiçbir faktör yok. Bütün afetler dışarıya atılırlar. Ve kalp %100 ruhun hasletlerine paralel olan faziletlerle ve salavatla ve rahmetle dolar. Ve Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesi bir cazibe merkezidir. Bir çekim alanı vardır, manyetik alanı vardır.
Bu manyetik alanın zıttı manyetik alana faziletler sahiptir. Bu sebeple karşıt kutuplar birbirini çekeceği için faziletler iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. Bu toplanmanın adına nefs tezkiyesi diyor Allah Teala. Tezkiyetün nefs. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetuhu ma zekka minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Artık üzerinde olduğu kişinin ve faziletler nefsin kalbinde toplanmaya başladığında nefs tezkiyesi başlıyor.

müstakimidir. Bir de fizik vücudun sırat-ı müstakimi var. Fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulacak ve Allah'a kul olacak. Ona ait de sırat-ı müstakim olduğunu Allah Teala Yasin 60-61'de belirtiyor. Diyor ki: Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, biz sizlerden ahd almadık mı şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve biz sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Öyleyse şeytana kul olmaktan kurtulacağımıza, Allah'a kul olacağımıza dair Allah bizden ezelde ahd almış. Bu ahdi gerçekleştirecek fizik vücudumuz. O da 14. basamaktan başlayan kendi sırat-ı müstakiminin üzerinde. Ve aynı zamanda irademiz nefsin afetlerinin azalması istikametinde güçleniyor. Çünkü karşısındaki güç, Allah'ın emirlerine karşı gelen, yasak ettiği fiilleri işleyen nefsin afetleri giderek azalıyor. Bunun manası irademizin de devamlı düşmanlarının, emre itaat etmeyenlerin sayısının azalması sebebiyle irademiz de giderek güçleniyor. Bu da 14. basamakta başlayan iradenin sırat-ı müstakimi. Öyleyse 14. basamakta 4 tane sırat-ı müstakim üzerinden 4 tane hidayetin fizik standartlarda başladığını görüyoruz. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin, irademizin hidayeti. Ve Allah'ın bize olan vasiyeti ve Allah'ın ahdi 4 hidayeti de emreder. Saydığımız 4 tane hidayet Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınmıştır. Öyleyse ne olur? Nefs tezkiyesine başlarız. Nefsimizin kalbinde nurlar birikmeye başlar. Allah'tan aldığımız, Allah'a ulaşma dileğimizin arkasından mürşidimize ulaşıp tabi olduğumuz anda Allah'tan aldığımız nimetlerin sayısı 10'dur. 9 oldu. 10. nimette Allah-u Teala'nın bize o güne kadar 1'e 10 verirken kazandığımız her derecata o günün itibaren 1'e 100 vermeye başlaması. Nefsimizde hep afetler vardı %100. Şimdi afetlerin yerini hasletler almaya başladı. Ve hasletler, faziletler affedersiniz, nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafına yapıştığı için, manyetik alanda devam ettiği için, hiç kesilmesi mümkün olmadığı için, bu afetler yerleşince nefsimizin kalbine, affedersiniz, bu fazilet nefsimizin kalbine yerleşince iman kelimesinin etrafında, nefsimizin kalbine geri dönen afetlerin bir kısmı dışarıda kalmak mecburiyetinde, çünkü onlara yer yok. Ne kadar yer yok? Nefsimizin kalbine ne kadar afet yerleşmiş, ne kadar fazilet yerleşmişse o kadar yer yok. Öyleyse nefsimizin kalbinde %7 fazilet yerleştiğinde biz nefsi emmaredeyiz. Allah Teala Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'a şunları söyletiyor. Hazreti Yusuf diyor ki: ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Nefsi emmare %100 nefsi Allah'ın yasak ettiği fiilleri emreden, emrettiklerini yapmamayı emreden emmare %7 azalmıştır. Ama nefsi emmarenin tamamlandığı yer burasıdır. Vücudumuzdan ayrılan ruh sırat-ı müstakim üzerinde birinci kata ulaşır. İlk %7 nur birikiminde. Sonra zikrimiz daha artacaktır. Arttıkça faziletlerin yerleşimi de artacaktır. %2 rahmet birikimi tamam nefsimizin kalbinde. %7 fazilet birikimi

zaman ikinci defa %7 fazilet birikimi. Nefsi levvamedeyiz. Nefsimizi kınayan bir insanız. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime ve la uksumu bin nefsi levvameti. Hayır, o levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Ruhumuz ikinci gök katında. Bir defa daha %7 nur birikimi. Ruhumuz üçüncü gök katında, nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Şems suresi 8. ayet-i kerime fe elhama fücura ve takva. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. İlham almaya başlıyoruz Allah'tan. İlk defa ondan evvel sadece şeytandan ilham almaktaydı bütün insanlar. Ruh üçüncü gök katında. Bir defa daha %7 nur birikimi, nefsi mutmainne, mutmain oluyor nefsimiz. Allah'ın verdiklerinin yeterliliği konusunda kesin bir kanaat hasıl oluyor kişide. Burası dördüncü gök katı. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü diyor Allah Teala Fecr 27. Ey mutmain olan nefs. Ela bi zikrillahi tatmeynül gulübü diyor Allah Teala. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Rad 28. Ve daha çok zikrediyoruz. Ruhumuz 5. gök katında 5. defa %7 nur birikimi, nefsi radiye, Allah'tan razı oluyoruz. Daha çok zikrediyoruz. 6. defa %7 nur birikimi, ruhumuz 6. katta, nefsi mardiye. Radiye bizim Allah'tan razı olduğumuz kademe, mardiye Allah'ın da bizden razı olduğu kademe. Ve nihayet 7. defa %7 nur birikimi, nefsi tezkiye. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. İşte sevgili kardeşlerim, ruhumuzun hidayet üzere olduğu 14. basamaktan Allah'a doğru yola çıkan ruhumuzun Allah'a ulaştığı nokta 21. basamaktır. Ne diyordu Allah Teala? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Bunlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte burada 21. basamakta Allah o kişiyi kendisine ulaştırıyor. Peki nefs ne olmuştur? Tezkiye olmuştur. Nefsin tezkiye olduğu yer teslimiyetinin, hidayetinin yarısını ifade eder. Fatır 18'de Allah Teala diyor ki kim tezkiye olmuşsa kendi nefsi için tezkiye olmuştur. Neden? Çünkü Allah ezelde yemin vermiştir nefsi tezkiye olacağına dair ve tasfiye olacağına dair. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah Teala. Kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. 21. basamak ve ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşması. Bir sonraki basamak, 22. basamak, Allah'ın zatında ruhumuzun yok olması. Sığınağa sığınması, evvap olmamız. Ve velayete adım atmamız. Burası ruhumuzun hidayetidir. Neydi ruhumuzun hidayeti? Allah'a ulaşmak. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet, yani ruhun hidayeti, Allah'a ulaşmaktır. Allah'a hidayet olmaktır. İşte gerçek hidayetlerin, hedeflerin birincisi burasıdır. 14. basamakta başlayan, sırat-ı müstakim üzerinde yapılan bir yolculukla 7 tane gök katını aşan ruhumuz Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur, hidayete ermiştir. Ruhumuzun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlayan hidayeti 21. basamakta tamamlanmıştır. İlk emanet hidayete ermiştir.
gerçek sahibine teslim olmuştur. 14. basamakta başlayan fizik vücudumuzun manevi tekamülü burada bitmemektedir. Fena makamında ruhumuz Allah'a teslim olmuştur ve nefsimizin kalbindeki nurlar %51'den %61'e doğru artar. %51 nurda Allah'a ulaştık. 61 nurda fena makamı tamamlanır. Allah'ın zatında yok olma işlemi. Ve o zaman Allah-u Teala bize bir taht ihsan eder. Beka makamı. Fena makamında sığınağa sığınmak söz konusudur. Evvap oluruz. O meaba sığınan evvap vasfını alır. Meab sığınak demektir. Allah'ın zatı da en büyük sığınaktır. Evvap ise sığınağa sığınan demektir. Bu beka fena makamında sığınağa sığınmış oluruz. Hidayetimiz tamamlanır. Sonra ne olur? Enam suresinin 127. ayet-i kerimesine göre Allah diyor, Allah'ın indinde onlara teslim yurdu vardır. Bir taht ihsan eder ruhumuza ve Allah'ın indi ilahisinde la mekana, mekansızlığa kavm oluruz. Mekansızlığın ahalisinden oluruz. Velayetin ikinci makamı, beka makamının. Sonra bir gün zikrimiz günün yarısını aşar. Aştığı zaman zühd sahibi oluruz. Allah Teala Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple birkaç dirheme az bir bedelle onu sattılar diyor. Kim dünyaya karşı zahitse o kişinin ölçüsü günün yarısından daha fazla zikir yapmaktır. Kim günün yarısından daha fazla zikir yaparak zühdünü Allah'a ispat ediyorsa o kişi zahittir. Burası üçüncü velayet makamıdır. Zühd makamı. Nefsimizin kalbindeki nurlar daha zikrimiz günün yarısını aştığı zaman %71'e ulaşır ve 81'e kadar zühd makamı devam eder. Artan zikrimiz, günün yarısından daha ötelere taşan zikrimiz, kalbimizdeki nuru da %71'den %81'e doğru yükseltir. 81'e ulaştığı zaman fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Allah Teala diyor ki Nisa 125'te "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehullillahi ve huve muhsinun." O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır? O kişi bunu hanif olarak gerçekleştirmiştir diyor. İşte fizik vücudumuzun, veçhimizin Allah'a teslim olduğu ve hidayete erdiğimiz yer. Neydi fizik vücudumuzun hidayeti? Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesine göre fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulduğu ve Allah'a kul olduğu yer. Peki fizik vücudumuz bu noktada gerçekten %100 şeytana kul olmaktan kurtulmuş mudur? Fizik vücudumuz kurtulmuştur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmektedir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememektedir. Ve bunu nefsimizin kalbinde hala %19 afet olmasına rağmen başarmaktadır. Yani ruhumuzun kalbindeki hasletler %100. Nefsimizin kalbindeki faziletler %81. Yani %181 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye hazır, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeye asla müsaade etmeyen, geçit vermeyen bir özellikte sadece
%19, yani yaklaşık %10 Allah'ın emirlerine karşı geliyor nefsimizin afetleri. Ama fizik vücudumuz onlara hiç aldırmıyor. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiriyor. Etmeyen, geçit vermeyen bir özellikte. Sadece %19, yani yaklaşık %10 Allah'ın emirlerine karşı geliyor nefsimizin afetleri. Ama fizik vücudumuz onlara hiç aldırmıyor. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiriyor ve Allah'a teslim oluyor. İşte Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesine göre bu fizik vücudumuzun hidayete ermesidir. Fizik vücudumuzun hidayete erdiği noktadır. Sonra mı ne olur? Sonra daimi zikre ulaşırız. Fizik vücudumuzun hidayete erdiği noktada da hala ilmel yakinin devamındayız. Aynel yakine ulaşmamış durumdayız. Ama ne zaman ki daimi zikre ulaşırız, orada aynel yakinin sahibiyiz. İlmel yakin seviyesi tamamlanmıştır. Ulul elbab olduğumuz nokta, daimi zikre ulaştığımız noktada biz 7 tane vasıf sahibi oluruz. 4 tanesi temel vasıf, 3 tanesi amini olma, aynel yakinin vasıfları. Öyleyse kimdir bu kişi? Amini olan kişi kimdir? Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple nefsinin kalbinde afet kalması artık mümkün değildir. Daimi zikir sebebiyle kalp daima Allah'ın nuruyla doludur. Karanlığın gelmesi ise mümkün değildir kalbe. Çünkü daimi zikir sebebiyle rahmetin, fazlın ve salavatın zülmani kapıyı kapatmış olan mührün üzerindeki baskısı hiç kesilmez. Ölene kadar kişi. Ve mühür asla açılmayacaktır. Kalbe karanlıkların girmesi ve kişiyi tesir altına alması hiçbir şekilde mümkün değildir. Burası ulul elbab kademesidir. Kalp daimi zikrin sahibidir. Kalp zikri yapar kişi daima. Bu sebeple nefsteki bütün afetler yok olmuştur. İkinci vasıf. Üçüncüsü, Allah onu mutlaka kalp gözünü açar. Dördüncüsü, Allah onun kalp kulağını da açar. Allah'ın kalp gözünü ve kalp kulağını açtığı kişi bu. 4 vasıf. Bunlar temel vasıflar. Bir de hikmet vasıfları geliyor arkadan. 7 vasıf hikmeti temsil ediyor. Birincisi, ehli tezekkür olmak, Allah ile her zaman konuları konuşmak imkanının sahibi olmak ve daimi zikrin sahibi olarak ehli tezekkür olmak, Allah'tan sormak ve cevap almak. İkinci vasıf, ehli hayır olmak. Kişi daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanıyor. Derecat kazananlar hayır sahipleridir diyor Allah Teala. Ve böylece kişi hayır sahibi oluyor. Devamlı hayır kazanıyor. Öbür taraftan da son olay, o kişi hikmet sahibidir. Ehli hükümdür, ehli hikmettir. Ve böylece bir sonuca ulaşmıştır kişi. İşte bu 7 vasfın sahibi olan kişi sadece zemin katı görebilir. Ondan sonra kendisine birinci gökyüzü gösterecektir. Ulul Elbab makamından İhlas makamına geçecektir kişi. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları nefsin, daimi zikre ulaşmış olan nefsin, tamamen %100 faziletlerle kaplanmış olan nefsin, zemin katı gördüğü zaman bir mertebe, 7 tane gök katını gördüğü zaman da 7 mertebe müzeyyen olmasını ifade eder. Ve kişinin nefsi de 7. gök katının Sitre-i Müntehası'nı o kişi gördüğü zaman Allah'a teslim olur. Nefsin teslimi. Nefsin halis olması,

ve Allah'a teslimi burada gerçekleşir. Onlar emrolunmadılar diyor Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi. Allah'a nefslerini halis kılarak kul olmakla emrolundular diyor Allah Teala ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular. Gördük ki ruhun Allah'a teslimi birinci teslim hanif olarak gerçekleşiyor. Fizik vücudun Allah'a teslimi ikinci teslim gene hanif olarak gerçekleşiyor. Ve nefsin teslimi, nefsin afetlerden tamamen arınarak halis olması ve Allah'a teslim olması gene hani fıtratıyla gerçekleşiyor. Bütün insanlar hani fıtratıyla yaratılmış. Ve burası üçüncü hidayet. Nefsimizin hidayeti. Böylece fizik vücudumuzun sırat-ı müstakiminin tamamlanmasından sonra emanet haline gelen nefs de kendi sırat-ı müstakimi üzerinde kemal derecelerini tamamlıyor. Ve sıra Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilmeye geliyor. Kişi tövbe-i nasuha davet ediliyor ve bu tövbe-i nasuh davetinden sonra Allah Teala o kişinin günahlarını evvela tevbe-i nasuha davet edildiği anda kişi salah makamına ulaşmıştır. Birinci mertebededir. Allah onun günahlarını örtüyor. İkinci mertebede ona salah nuru veriyor. Üçüncü mertebede ve onun örttüğü günahlarını sevaba çeviriyor. Dördüncü mertebede burada irşada ulaşıyor. Ve altıncı safhaya ulaşıyor kişi. Biliyorsunuz bütün sahabe irşada ulaşmışlardı. Altıncı safha. Ve nihayet o kişi Allah-u Teala tarafından Allah'a iradesini teslim talebi kabul edilerek iradesi Allah'ın iradesine bağlanıyor. İrade Allah'ın iradesine bağlandığı zaman kişi son teslimini, iradesinin teslimini gerçekleştirmiştir. İradesinin de sırat-ı müstakim üzerindeki güçlenme işlemi Allah'a teslimle noktalanmıştır. İrade Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Bağlı bir irade olmuştur. Kişi bilerek, isteyerek iradesini Allah'ın iradesine bağlamıştır. Ve iradesi de bu itibarla hidayete ermiştir. Allah-u Teala'nın vasiyetinde önerdiği dört teslimin dördüncüsü, Allah'ın ahdiyle emrettiği dört teslimin dördüncüsü böylece tamamlanmıştır. Ve burası yolun sonudur. İradenin de Allah'a teslimiyle hidayet tamamlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabenin bu hedeflere ulaştığını söyledik ve iradenizin tesliminde bir hakkın takvanın, iradenizin tesliminde hakkul yakin takvasının sahibi olursunuz. Burası iradenin hidayete erdiği ve hidayetin tamamlandığı yerdir. Unutmayınız ki çağımız hidayet çağıdır. Bütün insanlığın bu Kur'an hakikatlerini öğrenmesi ve kainatın tek dinini yaşaması için Allah-u Teala'nın yeni bir çağ açması söz konusuydu. İşte o çağ hidayet çağıdır. Adına asr-ı hidayet diyor Allah-u Teala. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu çağın
vazifelisi olarak Allah Teala bizi tayin etmiştir. Ona sonsuz hamd ve şükür olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hidayet konusundaki konuşmamız inşallah burada sona eriyor. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel müstakîm. En'amte aleyhim gâirul mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtuh. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde beraberiz. Hep size unutmayın, unutmayın dediğim şey o. Allah-u Teala sizden, hepinizden, sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Hiçbir talebin sahibi değildir. Sadece sizin mutlu olmanızı ister. Ve bütün ibadetler aslında sizin mutluluğunuzun bir vasıtasıdır. Her ibadeti yaparak onun arkasından Allah'a bu ibadeti yapmanın huzurunu, mutluluğunu yaşayabilmeniz için Allah Teala sizlere ibadetleri farz kılmış. Ve her yaptığınız ibadet Allah'a bir yardım sağlamaz ama size çok yardım sağlar. Çünkü sizin mutluluğunuzun bir parçasıdır. Şu fizik vücudunuz o ibadetleri yapmak üzere yaratılmıştır. Yaratılış gayesine uygun standartlarda ona bir imkanı vermekle vazifelisiniz. Yetmez. Bu mutluluğu yaşamakla da vazifelisiniz. Vazifenizi yaptığınız zaman arkasından bir iç huzuru duyacaksınız. Bir şeyler yayılacak içinize, sıcak sıcak bir şeyler. Allah'ın bir emrini yerine getirmenin verdiği huzur, rahatlık hissi, kısaca mutluluk sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse hiç mi hiç unutulmaması lazım gelen bir genel kaidesi var Allah-u Teala'nın. Ben diyor sizi mutlu olmanız için yarattım. Bütün kainatta diyor Allah-u Teala benim diyor bir tek dinim var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam. Allah-u Teala buyuruyor, bütün peygamberler, nebiler yani, bütün resuller ve bu peygamberlere ve resullere tabi olan herkes aynı dini yaşadı, Hanif dinini yaşadı. Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir İnsanlık tarihi bugüne kadar geldi ve bugüne kadar geçen zaman parçalarında hep insanların din öğretisi Resuller ve Peygamberler eliyle, Nebiler eliyle aynı standartları içerdi. Yani Hazreti Adem ne emretmişse oğullarına, kızlarına, torunlarına, Hazreti Nuh da aynı şeyleri emretti ve beraberce yaşadılar. Hazreti İbrahim de, Hazreti Lut da, Hazreti Hud da, Hazreti Salih de, Hazreti Musa da, Hazreti Yakup da, Hazreti Davud da, Hazreti İsa da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de. Hepsi
aynı dini yaşadı. Kainatın tek dini olan Hanif dinini yaşadı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu dinin muhtevasında namaz kılmak var. Bu dinin muhtevasında oruç tutmak var. Her namazı kıldıktan sonra aynı rahatlığı, iç huzurunu siz de yaşıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hamdolsun ki ben Allah'ın bana verdiği, bana bahşettiği bir güzelliği daha yaşadım diyebiliyor musunuz? Eğer diyemiyorsanız, bundan sonra, bu sohbeti dinledikten sonra kılacağınız namazda yalnız Allah'ı düşünerek namaz kılmaya çalışın. Sizden ayak parmaklarınızın ucundan başlayarak ayaklarınızı, bacaklarınızı, gövdenizi ve ellerinizin parmak uçlarından başlayarak ellerinizi, kollarınızı aşan, başınıza ulaşan ve başınızdan ayrılan bir şeyler düşünün. Ve o bir şeyin Allah'ın zatına ulaştığını düşünün. Onun zatında yok olduğunu düşünün. Ve namazınız boyunca birkaç defa o oraya ulaşsın, Allah'ın zatında olsun, bir süre kalsın, sonra tekrar size geri dönsün, başınızdan başlayarak vücudunuza tekrar onun geri döndüğünü hissetmeye çalışın. İşte bu müessesenin adı Kainatîn olmaktır. Allah ile beraber olmaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can kardeşlerim, bu zevki yaşadığınız zaman Allah'a çok şükredeceksiniz. Namaz adı verilen bir ibadeti sizin için uygun görmüş diye. Düşünebiliyor musunuz? Daha ötede bir tevazu yok. Başınızı yere koyuyorsunuz Allah'ın huzurunda. Allah'a secde ediyorsunuz. Onun sizi yaratan olduğunun delilini koyuyorsunuz ortaya. Sizin tarafınızdan ortaya konulan bir delil. Sen benim Rabbimsin diyorsunuz. Beni yaratansın diyorsunuz. Ve ben sana secde etmenin huzurunu yaşamak istiyorum diyorsunuz. Sadece bir yaratık olarak yaratanına bir secde müessesesiyle saygı göstermek, eğilmek konunun yarısını teşekkür ettirir. Yani rükû müessesesi saygının yarısını ifade eder. Evvela bunu gerçekleştiriyorsunuz, sonra saygının son adımına ulaşıyorsunuz. Başınızı Allah'ın huzurunda yere koyuyorsunuz. Ben yerle birim diyorsunuz. Sen beni yaratansın, ben senin önünde başımı yere koyarım, secde ederim, saygının en büyüğünü sana gösteririm diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir kedi olabilirdiniz, bir ot olabilirdiniz, bir ağaç olabilirdiniz. Allah-u Teala size öyle yaratabilirdi. Canlılığın ayrı ayrı belirtileri. Ama hayır, öyle yaratmamış. Bir cin, bir melek olarak da yaratmamış. Sizi insan olarak yaratmış. Yani şu kainatta en üstün varlık olarak yaratmış. Bütün kainatı
uğruna yarattığı mahluku olarak yaratmış. Siz insansınız. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yaratılan her şey sizin için yaratıldı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey sizin için. Öyleyse sadece bunu düşünmeniz bile size huzur vermeli. Ben demelisiniz demek ki Allah Teala tarafından çok sevilerek yaratılan bir mahluk olmalıyım ki Allah beni insan olarak yaratmış. Bütün kainatı benim ve başka insanlar için yaratmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece insan olmamız, insan olarak yaratılmamız konusunda bile Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Öyleyse bir namaz müessesesi Allah'ın huzurunda secde etmek, saygının en büyüğünü Allah'a göstermek, bu hepimiz için bir zevk olmalı değil mi? Hele bizden bir şeyler ona doğru gidiyorsa, ona kavuşuyorsa, sonra oradan tekrar bize geri dönüyorsa, Allah'ta kalmış olarak oradan bir şeyler getirerek bize geri dönüyorsa ve tekrar bizimle beraber oluyorsa, ve karnetin oluyorsak, bu bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Deneyin. Bundan sonraki ilk namazınızda ayaklarınızdan başlayan, ayak parmaklarınızdan başlayan ayaklarınızı, dizlerinizi, karnınızı, göğsünüzü aşan el parmaklarınızdan başlayarak bileklerinizi, kollarınızı aşan, başınızdan çıkan bir şeyleri veya bir şeyi hissetmeye çalışın. Onun Allah'a ulaştığını düşünün. Hissetmeye çalışın. Allah'ın zatında yok olduğunu hissetmeye çalışın. Namaz boyunca hep Allah'a bakın. İç dünyanızla Allah'a bakın. Görüntü, eğer kalp gözünüz açılmadıysa, size ulaşmadıysa da kalp gözünüz aslında onu görür. Öyleyse Allah Teala size zikri farz kılmış. Biliyoruz ki birçok kişi zikir de neymiş, transandantal meditasyon daha iyi değil mi diyecektir. Öyle demekte haklılar mı? Haklılar. Bütün hastanelerde, okullarda meditasyon bir tedavi vasıtası olarak genel kabul görmüş olan bir zavallılıktır. Allah'ın zikrinin şeytan tarafından değiştirilmiş şeklidir. İnsanlar transandantal meditasyonla kendilerine sadece yazık etmektedirler. Ve bir meditasyon seansından sonra insanların o seans sırasında yaşadıkları zannettikleri bir rahatlamanın arkasından duyulan stres acaba neyin nesi?
Meditasyon yapanlar bunu neden düşünmezler acaba? Neden zikrin arkasında meditasyon alınan o stres oluşmuyor da sadece mutluluk oluşuyor? Bunu neden düşünmezler acaba? Oysa ki biri Rabbani'dir, Allah'ın emridir, diğeri zulmanidir, şeytanın emridir. Sevgili kardeşlerim, fizik vücutlarımız Allah-u Teala tarafından Hanif dinine göre Hanif fıtratıyla yaratıldı. Sadece bir tek dinin, kainatın tek dininin bütün standartlarını yerine getirebilecek özelliklerle yaratıldınız. Her yaptığınız ibadetin vücudunuza mutlak bir fayda sağlayacağını, o ibadetin karşılığının fizik vücudunuzda beklendiğini hiç unutmayın. Fizik vücudunuz namaz kılmak ihtiyacıyla doludur. Şeytan bütün gücüyle fizik vücudunuzun bu ihtiyacının ona verilmemesine çalışır. Çünkü gayesi tek bir gayedir, sizi mutsuz kılmak. Her türlü vasıtayı deneyecektir. Şu fizik vücudunuz ve içindeki nefsiniz Allah'ın bütün ibadetlerini yapacak ve bundan zevk alacak özelliklerle donatılmıştır. Buna göre dizayn edilmiştir. Namaz kılmak hem fizik vücudunuz için hem nefsiniz için bir zevktir. Şeytan sizi onların zevk olmadığına, sadece bir angarya olduğuna inandırdığı sürecin dışına çıktığınız zaman bunu hissedebilirsiniz. Unutmayın, vücudunuz ona göre yaratıldı. Namaz kılmak ve bundan zevk almak vasıflarının ve hissiyatının sahibi fizik vücudunuz. Zikir yapmak ve bundan zevk almak hissiyatının sahibi. Ne olur zikir yaptığınız zaman? Zikir yaptığınız zaman göğsünüze gelen rahmetle rahmetle salavat nurları göğsünüzden nefsinizin kalbine ulaşır. Kalbinizin nur kapısına ulaşan bu nurlar, orada bulunan Allah-u Teala'nın hareketli hale getirdiği mührü kalbinizin alt noktasında bulunan, en alt noktasında bulunan zülmani kapıya ulaştırır. Baskı yapar, dört enerji, dört nur baskı yapar. Ard arda gelip oraya vurur. Her vuruşta sonsuz sayıdaki rahmet, fazl ve salavat nurları mührü aşağı indirip zülmani kapıyı kapatır. Mühürler. Rabbani kapı açıktır. Birkaç dakika içinde nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolar. Ve iman kelimesi bu üçlüden fazlaları etrafında toplamaya başlar. Böylece mutluluğun anahtarını yakalamış olursunuz. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuzun anahtarı başkasında değildir. Mutluluğunuzun anahtarı sizin ellerinize tevdi edilmiştir Allah-u Teala tarafından. İnsanlar sadece cehaletleri sebebiyle mutsuzdurlar. Allah'ın güzelliklerini bilmedikleri, tanımadıkları sebeple mutsuzdurlar. Öyleyse
mutluluğun sizin için Allah-u Teala'nın bir vetiresi olarak hüküm ferma olduğunu bilmelisiniz. O Allah'tır. Sizi yaratandır. Kainatta en çok sizi sevendir. Üzerinize titrer. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşması onun yegane hedefi ve sizden beklediğidir. Başka bir şey beklemez. İbadet etmek için yaratılmadınız. İbadet ederek Allah'a teslim olmak için yaratıldınız. Her teslim daha üst seviyede bir mutluluğu ifade eder. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman cennet saadeti üçüncü katta dahil olmak üzere sizindir. Üçüncü kat cennet, üçüncü katın sahibisiniz. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %51'dir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetiniz %91'e çıkar. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetiniz %100'dür. Her olaydan sadece mutluluk duyarsınız. Sonra irşada ulaşırsınız. Sonra iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Saadetiniz sonsuzdur. Öyleyse ibadetlerle bir yerlere geldiniz. İbadetler o yerlere gelmenizin vasıtasıdır. Ve şu vücudunuz ve nefsiniz o ibadetleri yapacağınız ve onlardan faydalanacağınız bir dizaynla hani fıtratıyla yaratılmıştır. Hani fıtratı fizik vücudunuz için, nefsiniz için, ruhunuz için çok şeyler ifade eder. Nedir nefsinizin hani fıtratıyla ilişkisi? Nefsinizin bir kalbi var. Bu kalbin içinde sadece afetler var doğuşunuzdan itibaren. İşte hani fıtratına göre yaratılan nefsinizin kalbinde küfür kelimesi var. Ve siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz hep o küfür kelimesiyle kalacaksınız. Sırf Allah'ın size önerdiği reçeteyi tatbik etmediğiniz için mutluluğunuzu kendi ellerinizle engellediğiniz için hep mutsuz bir insan olarak kalacaksınız. Oysa ki hani fıtratının gereği olarak yapınızda bir muhteva, öyle bir muhteva var ki bütün kapılar, Allah'ın bütün kapıları kapalı, şeytanın bütün kapıları açık. Gözleriniz mi kapalı? Bütün insanların gözlerini, baş gözlerinin üzerinde onların göremedikleri, hissedemedikleri bir perde var. Hicab-ı mestura. O gözlerle Irşad makamına baktığınız zaman onu herhangi bir insandan ayırt edemezsiniz. O herhangi bir insandır size göre, herhangi bir adamdır. Çünkü gözlerinizde hicab-ı mestura var. Gizli perde. Kulaklarınızda vakra var. İrşad makamının irşada mütalik olan şeyleri, söylediği şeyleri işitemezsiniz, manasına varamazsınız. O işittiklerinizi kalbinize indirseniz de idrak edemezsiniz. Çünkü kalbinizde de ekinnet var. İdraki önleyen, irşat makamına sevgiyi önleyen bir mekanizma. Bir ilahi kompütür. Öyleyse görme hastanız vesayet altında,
işitme hastanız vesayet altında, idrak hastanız vesayet altında. Hepsi kapalı. Öyleyse Allah-u Teala sizden bir şey istiyor. Ne istiyor? Şu iradeniz var ya, o iradenizi kullanmanızı istiyor. İradenizi Allah'a ulaşmak istikametinde kullanmanızı istiyor Allah-u Teala. Kullanmadınız. Kullanmıyorsanız ebediyen sizin için bir kurtuluş söz konusu değildir. Allah cennetini yaratmıştır. O iradesini kullanıp da Allah'a ulaşmayı dileyecek olanlar için. Eğer kullanmıyorsanız, kullanmamakta serbestsiniz. Allah-u Teala sizi zorlamaz. Sadece müeyyidelerini koymuştur. Dileyen yerine getirir Allah'ın emirlerini, dileyen getirmez. Ama dileyen ve dilediği için yerine getirmeyenler, bunun sonucuna katlanmak mecburiyetindedirler. Çünkü Allah'ın kanunları değişmez. Ya Allah Teala'nın sizi mutlulaştırmak için koyduğu genel prensiplere itaat edeceksiniz ve kendi mutluluğunuzu kendi ellerinizle kazanacaksınız. Kendi iradenizin mahsulü bir mutluluğa ulaşmayı realize edeceksiniz ya da bunu yapmayacaksınız. O zaman sonucuna katlanmak mecburiyetindesiniz. Eğer iradenizi sebk ederek, iradenizi devreye sokarak, kullanarak Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, cehennemden kurtulmanız ne yaparsanız yapın mümkün değildir. Bir iradi yapının talebine bağlanmış her şey. Cennetin anahtarı veya kilidi, cehennemin anahtarı veya kilidi. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Niçin Allah kaidesini koymuş ve hepinize haber vermiş? Demiş ki, bana ulaşmayı dilemenizi emrediyorum, farz kılıyorum. Sizin mutlu olabilmeniz için bu farzdır. Ve kim bana ulaşmayı dilerse, o kişiyi ben kendi zatıma ulaştırıp, benim evliyam, dostum yapmayı garanti ediyorum. Yani sıfır koddaki bu kişiyi 22. basamağa çıkarmayı garanti ediyorum diyor Allah Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, eğer o diyorsa ki, ey insanlar sizin için cennet var, ey insanlar sizin için cehennem var. Kim benim cennetimi isterse ben ondan çok bir şey istemiyorum diyor. Sadece bir dilek. Benim talep ettiğim şey bu kadar diyor. E diyor, benim kullarım düşünsünler, ben onlar için çok bir şey mi emrediyorum? Ben onlar için zorluk dilemem. Ben onlar için kolaylık dilerim. Ve soruyor Allah-u Teala, acaba daha kolay bir şey var mı diyor. Bir insanın bu dünyadaki hayatı 50 senedir, 60 senedir, 100 sene olsun. Olmaz ama 200 sene olsun. Ne yazar ki sonsuz bir cennet veya cehennem hayatının yanında 200 senenin lafı mı olur? O sonsuz cehennem hayatından sizi kurtaracak olan, sonsuz bir cennet mutluluğuna ulaştıracak olan şey, eğer sadece bir dilekse, Allah'a ulaşmayı dilemekse, o zaman daha ne istiyorsunuz Allah'tan sevgili kardeşlerim? Daha ne yapsın Allah Teala? Hepinize kapıları ardına kadar açmış. Ey kullarım diyor.
Ben sizden hepinizi öylesine cennetime almayı istiyorum ki sizden sadece bir dilek sahibi olmanızı istiyorum. Geri kalanı ben yapacağım diyor. Siz yapmayacaksınız. Benden bana ulaşmayı dilediğinizde ben derhal size 10 tane ard arda ihsanda bulunurum diyor. Sizi 10 tane ihsanla mürşidinize ulaştırırım diyor. Dikkat edin, Allah'ın genel kanunu 1'e 10'dur. Siz bir adım attınız, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah ne yaptı? 10 tane ihsan verdi, 10 katını verdi size. 10. ihsanını mürşide ulaştırdı. Tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Kim yaptı? Siz yaptınız. İradenizi gene devreye soktunuz. Baştan iradenizi devreye soktunuz, Allah'a ulaşmayı dilediniz. 10 tane insandan sonra gene siz kendinize düşeni yapacaksınız. Yeniden iradenizi devreye sokacaksınız. İrşat makamına, Allah'ın sizin için tayin ettiği irşat makamına ulaşacaksınız. Ve tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz zaman bu sefer de 10 tane ihsan alırsınız. Veren kim? O. Hazinelerinin haddi hesabı yoktur. İster manevi hazineler mutluluk, ister maddi hazineler, hepsi onun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki ona hayranlık duyabilirsiniz sadece. Onu tanıdıkça ondan hoşlanırsınız. Sonra daha ileride onu seversiniz. Çok seversiniz. Sonra ona aşık olursunuz. Daha sonra ise aşkınız hayranlığa dönüşür. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala garanti ediyor bu güzellikleri yaşayacağınızı. O kendine düşenleri yapmaya hazır. Siz hazır mısınız? Allah kendine düşenleri yapmaya hazır. Siz hazır mısınız? Fıkra şöyle. Bir delikanlı üniversitede okuyor, ablasına telgraf çekmiş. Sınıfta kaldım, babama hazırla. Ablası da ona telgraf çekmiş. Baba hazır, sen kendini hazırla. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, o hazır. Sizin sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemeniz, ona ulaşsın ki dilediğiniz anda ulaşır. O hep

derhal 10 tane ihsanda bulunur size. Sonra da irşat makamına ulaştıktan sonra siz nefs tezkiyesini yapmanızı mümkün kılar. Ruhunuzun kendisine ulaşmasını mümkün kılar. Ve dikkat edin, sizin iradenizin elinde bir şey yoktur. Eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerseniz, namazı sevmemezlik edemezsiniz. Orucu sevmemezlik edemezsiniz. Zekatı sevmemezlik edemezsiniz. Zikri sevmemezlik edemezsiniz. Allah Teala hepsini size sevdirecektir. Sözüme dikkat edin. Mutlaka sevdirecektir. %100 sevdirecektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği sizin ona ulaşma gününüz mutlaka gelecektir. Mutlaka kendisine ulaştıracak. Belki ölüm ondan evvel gelecek, gelsin, gelse de ulaştıracak ve sanki ölmeden evvel ruhunuz Allah'a ulaşmış gibi sizi gene cennetine alacak. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Sadece sizi düşünüyor. Sadece sizi mutlu etmeyi düşünüyor. İstediği şey bu kadar basit bir şeyken şimdi düşünebiliyor musunuz ki insanların %90'dan fazlası istemiyor bunu? Allah'a ulaşmayı istemiyorlar. Dilemiyorlar böyle bir şeyi. Allah Teala emrini vermiş. Demiş ki ben her şeyi size sağlayacağım. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve insanlar istemiyorlar. İnsanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Böyle bir talebin sahibi değiller. Ve bu ne ifade eder? Bu çok şeyler ifade eder sevgili kardeşlerim. Allah'ın bütün güzelliklerine sırt çevirmeyi ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilememek. Şeytana Allah'tan daha çok değer verdiğinizi ifade eder. Ve mutluluğu değil, mutsuzluğu sevdiğinizi, tercih ettiğinizi ifade eder. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hep şikayet eden bir insan olursunuz. Başkaları sizi üzüyordur, onları şikayet edersiniz. Evladınız, anneniz, babanız, etrafınızdaki kişiler, öğretmeniniz, talebeniz, amiriniz, memurunuz. Sevgili kardeşlerim, hayatınız hep şikayet etmekle geçer. Ve kendinize yazık edersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir tarafta bütün güzellikler terazinin bir tarafını almış. Diyor ki Allah Teala, ey kulum, benim cennetime girmek istiyor musun, istemiyor musun? Eğer istiyorsan yapman lazım gelen şey sadece bana ulaşmayı dilemek. Ulaşmak demiyor. Ulaşmayı dilemek diyor. Çünkü diyor ben ulaştıracağım. Sizin hiçbir dahliniz olmayacak. Namazı size sevdireceğim diyor. Zorla ibadet etmeyeceksiniz. Etrafınızdaki insanların zoruyla ibadet etmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Severek yapacaksınız ibadetinizi. İşte bazı kardeşlerimiz bize soruyor, acaba ben yolun neresindeyim?

Bu söylediklerimizi hiç dinlememişe benziyor birçok kardeşimiz. Bazen onlara sormak mecburiyetinde kalıyorum. İbadetlerle aran nasıl? Namaz kılmayı seviyor musun? Tasavvufa girdikten sonra İslam'ı yaşamaya başlamak kapısından içeriye girdikten sonra ilk perşembe günü oruç tuttun mu? Açlık hissettin mi? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyenler o açlığı hissetmezler. Allah Teala açlık hissini alır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin namaz kılması bir angarya değildir, bir zevktir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah yolundaki hizmeti bir angarya değildir, bir zevktir. Allah-u Teala o zevki onlara yaşatır. O sevdirir. Kendisini bununla vazifeli kılmış, hem bizi yaratmış, hem de sadece bir dilekle Allah'a ulaştırmayı, bizi Allah'ın evliyası yapmayı garanti etmiş. Öyleyse bize niye soruyorsunuz ben hangi durumdayım diye? Kendinize sorun. Namazı seviyor musunuz? Oruç tutmayı seviyor musunuz? Zikir yapmayı seviyor musunuz? Bunlar sizin için bir zevk mi? Bir angarya mı? Erzurum Üniversitesi'nde konferans verdikten sonra bir delikanlı geldi. Dedi ki, efendim dedi, biz bu Ramazan dedi çok güzel bir şey yaptık. Öğle vakti dedi lokantada yemek yiyenleri gördüğümüz zaman tepemiz attı. Lokantanın kapısını kırdık. İçeriye girdik. O yemek yiyenleri temiz bir sofa çektik. Anladılar Hanya'yı, Konya'yı. Biz de ona dedik ki, sen şimdi burada marifet mi yaptığını zannediyorsun? Düşün bakalım dedik. Şimdi o dayak attığınız insanlardan herhangi birisi oruç tutmaya mı başlamıştır siz onları dövdünüz diye? Siz sadece nefsinizin hıncını aldınız onlardan. Çünkü siz oruçtan zevk almıyorsunuz. Orucu bir işkence gibi görüyorsunuz. Allah Teala bizi açlıkla imtihan ediyor. Ama bu adamlar o imtihandan kaçıyorlar. Biz burada açlık çekerken, sigara içemezken onlar fosur fosur sigaraları yakıyorlar. Bir de gözümüzün önünde, bizim gözümüzün önünde biz açlıktan ölürken onlar yemek yiyorlar ha. Sevgili kardeşlerim, o zaman düşündü kardeşimiz. Ben dedim sizin yerinizde olsaydım ne yapardım biliyor musunuz dedim. Gene girerdim o lokantaya. Lokantanın sahibi bilirdi ki ben onlara hiç kötülük yapmayacağım. Ama onlara şunu söyleyebilirdiniz. Oruç tutmak Allah'ın bir büyük zevkidir. Eğer bir gün Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman içinizden oruç tutma ihtiyacı gelecek. Oruç tutmak sizin için bir zevk olacak. O zaman Ramazan'da oruçlu olacaksınız. Deneyin. İşte ben buradayım, bu üniversitedeyim ve adresim de bu. Deneyin ve bana sonucu bildirin. Eğer söylediğim çıkmazsa beni mahcup etmenizi isterim. Bunları söylediğiniz zaman belki o sizi dinleyen 5-6 kişiden bir tanesi gerçekten Allah'a ulaşmayı diler. İşte siz o kişiye hidayeti konusunda yardımcı olmuş olacaksınız o zaman. Allah Teala diyor ki, kimin hidayetine sebebiyet verdiyseniz onun kazandıklarından size de verilir. Kimin dalaletine sebebiyet verdiyseniz onun kayıplarından size de verilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir tarafta
Allah var. Sizi yaratan, kainatı yaratan, sizin de kainatın da sahibi olan Allah. Ve sizi o kadar çok seviyor ki, öylesine sizin üzerinize titriyor ki, istediği tek şey sizi mutlu kılmak. Öyleyse ve bunun için sadece Allah'a ulaşmayı dileyin, bu kadarı yeter, geri kalan her şeyi ben yapacağım diyorsa, her türlü sorumluluğu sizin üzerinizden alıyorsa, sadece Allah'a ulaşmayı dilemenin dışındaki bütün sorumluluklar. Öyleyse o zaman sormaz mıyız size sevgili kardeşlerim, kendinize düşeni yaptınız mı? Bize sorulduğu zaman biz namaz kılmaktan hoşlanmıyoruz. Oruç tutmak da ağır geliyor. Zikir yapmak da bize çok zor geliyor. Acaba ben yolun neresindeyim? Sevgili kardeşlerim, yolun hiçbir yerinde değil böyle olanlar, yolun hiçbir yerinde değil. Onlar evvela Allah'a ulaşmayı dileyecekler ve dilediklerine inanç getirdikleri zaman tekrar tövbe alacaklar. Çünkü tövbe etmiş değiller. Dolayısıyla bir defa hidayet erdikten sonra fıska düşme olayı onlar için geçerli değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sözlerime dikkatle bakın. Ben eminim ki zor bir şey söylemiyorum. Allah Teala sizin için zorluk dilemez. Bir dileğinizle sizi sonsuz bir cennet hayatına Allah Teala almayı, sonsuz bir saadeti size takdim etmeyi, bir dileğiniz karşılığı olarak size adeta kainatı takdim etmeyi, teslim etmeyi garanti ediyor Allah Teala, sizi yaratan Allah. Sevgili kardeşlerim, söylediğim gibi bir ot olabilirdiniz. Daha ötesi hiç olmazdınız. Allah Teala sizi var etmezdi. Var ettiğine göre sizden bir şeyler bekliyor. O benim insan kulum diyor. Mutlaka söylediklerimi anlıyordur diyor. Anlayabilecek idrak verdim ben ona diyor. Ve bekliyor. Şeytanın sizi aldatmasından ne zaman kurtulacaksınız da Allah'ı dileyeceksiniz diye Allah bekliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Öyleyse mutluluk sizi bekliyor. Allah Teala sizi evliya yapacağına dair garantiyi vermiş Kur'an-ı Kerim'inde. Mutlaka kendisine ulaştıracak. Ulaştırınca ne olursunuz? Allah'ın evliyasından biri olursunuz. Veliyullah'tan veliyullah olursunuz. Allah'ın velisi, dostu olursunuz. Ve mutlu olursunuz. Her gün artan bir mutluluğun içinde yaşarsınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, saadet
burnunuzun dibinde. Bu sohbeti sizler için yapıyorum. Allah'ın yolunda olanlar. Bu sohbeti sizler için yapıyorum. Henüz Allah'ın yolunda olmayanlar ama yakında olacak olanlar. Bu sohbeti sizler için yapıyorum. Bugün de Allah'ın yolunda olmayanlar, yarın da olmayacak olanlar. Öyleyse boşuna mı uğraşıyorum? Hayır, bu bizim tebliğ görevimiz. Her halükarda mutlaka bunu Allah yoluna girecek olanlara da, girmeyecek olanlara da yaparız. Sevgili kardeşlerim, hani dağlarda yabani armut ağaçları açar, gelişir, ahlat ağaçları meyvelerini verir. İnsanlar o meyvelerden yeseler de, yemeseler de, ahlat ağaçları hep meyvelerini verir. Hiç kimse onları ekmemiştir. Hiç kimse onlara bakmamıştır. Onu meyve verecek hale getirmemiştir. Hiç kimsenin gayreti yoktur üzerlerinde. Sadece Allah onu yaratmıştır ve meyve verir hale getirmiştir. Şu anda belki bu dünya üzerinde en çok taşlanan insan biziz. İnsanlar bizi hep kendilerine yanlış aktarılan açılardan tanıyorlar. Hiçbir esasa istinad etmeyen. Ama sevgili kardeşlerim, biz Allah'ın dostuyuz. Allah'a tevekkül etmişiz. Ve sonucu söylüyorum. Ne diyor Allah Teala? Eğer beni seviyorsanız, eğer bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin. Beni vekil tayin edin. Bana güvenin. Eğer güveniyorsanız, tevekkül ediyorsanız, bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Bilin ki sizi yenecek yoktur. İşte sevgili kardeşlerim, hayatımızı Allah yoluna adamışız. İnsanlar, onların çoğu bize düşman. Ama ne yazar? Allah bize dost. Allah'ın dostları, Allah'ın gerçek dostları dost. Ve en kuvvetli biziz. Biz kuvvetli olduğumuz için mi en kuvvetli biziz? Hayır. Biz kuvvetli değiliz. Ama en kuvvetli olan bizimle beraber. Öyleyse sevgili kardeşlerim, en güzel duyguların içinde bilin ki Allah'ın yolunda olan siz sevgili kardeşlerim, bilin ki Allah sizinle beraber, sizi yenecek de yoktur. Ne diyor Allah Teala? Ben dostunuz isem diyor. Yani bunun manası, eğer bana tevekkül ediyorsanız, bütün dünya düşmanınız olsa ben onların hepsine yeterim diyor. Hepsini yenerim. Ama diyor, eğer ben düşmanınızsam, ben dostunuz değilsem, o zaman bütün dünya sizin dostunuz olsa gene yenilirsiniz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, bir mutluluk masalı anlattığım şey size, bir mutluluk öyküsü, kanınızda dolaşan Allah'ın bir nimeti, sizinle iç içe, gönül gönüle bir şey. Allah'a dost olmak, mutluluğu yaşamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
Can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbet daha burada sona eriyor. Bir mutluluk sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdiği için. Bu mutluluğu bizlere yaşattığı için. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de onun ötesine yani dünya saadetine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a ve salam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanların mutlu bir hayat geçirmesini hedef almıştır. İster ki Yüce Rabbimiz Allah-u Teala ister ki herkes mutlu olsun. Herkes saadeti yaşasın. Huzursuzluk olmasın, insanlar sıkıntı çekmesin, insanlar birbirini sevsin, asla nefret etmesin. Bütün bunlar neye hedeflenmiş durumda? İnsanın mutluluğuna. Sevgili kardeşlerim, düşünelim ki, yaratılan bütün mahlukatın içinde Allah'ın ruhundan üfürdüğü bir tek mahluk var. O insan. Biz insanlar Allah'ın ruhundan üfürmek şerefine nail olan tek yaratıklarıyız. Tek grup yaratıklarıyız. Öyleyse bir sual olundukta Allah bizi seviyor mu? El cevap, evet seviyor. Sevdiği için bizim mutlu olmamızı istiyor. Peki Allah-u Teala cinleri seviyor mu? Cinleri de seviyor. Onların da mutlu olmasını istiyor. Onlarda da nefs tezkiyesi var, tasfiyesi var. Allah-u Teala... Sevgili kardeşlerim, insan olarak yarattığı bu mahlukların hepsinin mutlu olmasını ister. Ama bir varlık var. İblis, yani şeytan. O da bir yaratık netice itibariyle Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği. Ama sevgili kardeşlerim, bu yaratık insana da verilen mahlukatı kendisine düşman ittihaz etmiş. Ve de sadece tek bir hedefe yönelik olarak uğraşı veriyor. Bu uğraşı insanı mutsuz etmek uğraşısıdır. Şeytan, hiç insan olarak yaratılan hiç kimsenin mutlu olmasını istemez. Hedefi bütün insanları mutsuz etmektir. Milyonlarca yardımcısı şeytanlar, herkesin etrafında birkaç tane şeytan mutlaka vardır. Bütün gayretleriyle o kişinin düşünce yapısına girmeye ve onları mutsuz etmeye çalışırlar. Gayretleri hep bu istikamette. Ve düşüncemize gelen birçok ulaşım, dikkat ederseniz, bizi hep mutsuz etmek istikametindedir. Arkasında hep iblis var, şeytan var. Şeytanın adamları var. Şeytanlar sadece cin şeytanlar olarak kalmıyor. Allah-u Teala öyle insanlardan bahsediyor ki onlar da insan. Bizim gibi ruhları olan, nefsleri olan, fizik vücutları olan insan. Ama Allah-u Teala onlara
İnsan şeytanlar diyor. İnsanlar ama kalpleri kapkaranlık ve bir tek hedefle yaşıyorlar, başkalarını mutsuz etmek. Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek, onların huzur içinde, mutluluk içinde olduğunu görerek, bundan büyük kâm almak, huzur sahibi olmak, onları mutlu ettiği için insanın mutlu olması Allah'ın temel kanunudur. İster ki toplumun içindeki herkes etrafındaki insanları mutlu etmeye çalışsın ve her birinin verdiği mutluluk kadar kendisi de mutlu olsun. Ya böyle oluyor ya da tersi, insanların bir kısmı başka insanları mutsuz etmeyi kendilerine şiar etmişler ve o istikamette çalışıyorlar. Hırsızlar, katiller. Ve sevgili kardeşlerim, hem kendileri mutsuz hem de başka insanları vücuda getirdikleri yanlış davranışlarla mutsuz ediyorlar. Öyleyse Allah Teala'nın tayin ettiği bir hedef bütün insanlar için vardır ve geçerlidir. Bu mutlu olmaktır. Ama mutlu olmanın yolu mutlu etmekten geçiyor. Herkesin etrafında mutlaka birçok insan vardır tanıdıkları, sık sık beraber oldukları insanlar. İşte sevgili kardeşlerim, bilmecenin çözümü burada. Bir insan etrafındaki insanları ne kadar mutlu etmek isterse ve bunu düşünceden fiile geçirirse, yani onları mutlu etmek istikametinde fizik standartlarda gayret ederse, o zaman sevgili kardeşlerim o gayretleri kadar asıl kendisi mutlu olur. Öyleyse etrafımızda 5 kişi var diyelim. 5 kişinin her birine kişi mutluluk vermeye çalışıyor. Onları mutlu etmeyi de başarmış. Her birine verdiği mutluluk kadarını kendisi de yaşayacağı için onlardan her birinin yaşadığı mutluluğun 5 katını bu kişi yaşayacaktır. Etrafında 10 kişi olsaydı, 10 kişiye mutluluk verseydi, 10 katını yaşayacaktır. Yaşayacaktı. Öyleyse, burada duralım ve o sözü söyleyelim. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala mutluluk hedefini elinize teslim etmiş. Mutlu kalın, mutlu olun diyor. O zaman anlıyor musunuz? İnsanları rahatsız eden, huzursuz eden, zavallı insanların Allah'ın kanunlarından ne kadar habersiz olduklarını. Halbuki tersini yapsalar, her mutluluk verdikleri, mutlu kıldıkları insan için onlar kadar onları mutlu ettikleri kadar kendileri de mutlu edecekler. Kendilerini de mutlu edecekler. Her şey bu kadar açık, bu kadar güzel sevgili kardeşlerim. İşte bizleri mutlu etmek isteyen Allah Teala hep etrafımızdaki insanları buna vasıta kılar. Allah Teala ister ki A, B'ye en güzel davranışlarda bulunsun, onu mutlu etsin. Böylece onun yaşadığı mutluluk veren de yaşasın. Yani mutluluk verdiği kişinin yaşadığı mutluluk veren de yaşayacağı için mutluluk veren de yaşasın. Ama bir kişinin etrafında bir kişi değil birçok kişi var. 10 kişi olduğunu düşünelim. Her birine mutluluk verirse, her birinin yaşadığı mutluluğun aynını kendisi de yaşayacağı cennetle bu kişi için bir muhteşem dizayn olur.
Sevgili kardeşlerim, insanların asli hedefi bu olmalıdır. Başkalarını mutlu etmek. İşte Allah'ın kalplerine vahyettiği veya ilham verdiği veya bir şeyleri hissettirdiği insanlar başkalarını mutlu etmek için yaşarlar. Arkasında ne var? Arkasında kendi mutlulukları var. Etrafınızda 10 kişi olsa her birine A kadar mutluluk verseniz Allah-u Teala size de onların yaşadığı mutluluğu yaşatacağı için siz 10 A kadar mutlu olursunuz. Onların her birinin 10 katı mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize mutlu olmayı ve mutlu kılmayı öğretti. Biz de size öğretmekle vazifeli kılındık. Şimdi düşünelim. Bir insan iki çeşit davranışta bulunabilir etrafındakilere. Onları mutsuz eden davranışlar veya mutlu eden davranışlar. Birincisini dikkate alalım. Onları mutsuz eden davranışlar söz konusuysa, mutsuzluk veren kişi karşısındaki insandan onun yaşadığı huzursuzluğun onun üzerinde vücuda getirdiği negatif tesir sebebiyle onun öfkesini davet edecektir. Karşısındaki insandan bu sebeple negatif bir, öfkeli bir davranış gelecektir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynında hep mutluluk asıldır. İnsanların temel gayesi buysa o zaman dünyada sülh ve sükun oluşur. Ama ne yazık ki insanlar bu hakikatlerden haberdar olmadıkları için hep birbirlerinin kalplerini kırarlar. A, B'nin kalbini kırınca B de A'nın kalbini kıracaktır. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Çalma kapını, çalarlar kapını. O zaman ne olacaktır? A, B'nin kalbini kırdığı zaman B huzursuz olacaktır. Ama B de onun kalbini kıracaktır. A da huzursuz olacaktır. Halbuki A, B'ye mutluluk vereceği davranışlarda bulunsa, onu mutlu etse, B de A'yı mutlu edecektir. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Ama şeytan her zaman devrededir. İşte etrafınıza baktığınız zaman insanların çoğunun mutlu değil, mutsuz olduğunu görürsünüz. Arkasında daima şeytan vardır. Sevgili kardeşlerim, sevmek öylesine güzel bir müessese ki, insanlar için o kadar kıymetli ki, hep Allah-u Teala'ya dua ediyoruz. Herkes sevmeyi öğrensin. Herkes birbirini sevsin. Ve dünyada sulh ve sükun oluşsun. Bu o kadar kolay bir şey değil sevgili kardeşlerim. İnsanların bu felsefeyi ait olduğu standartlarda yerli yerine oturtabilmesi onların bunu istemesiyle mümkün. Ama etrafındaki insanlardan hep negatif tesirler alan birisi o etrafındaki insanlara negatif davranışlarla cevap verecektir. Eşyanın tabiatına uygun sonuç budur.
Öyleyse nasıl bir yeni devir başlatmalıyız? Bu basit dairenin içinden çıkmalıyız. Bu çemberi kırmalıyız. Demeliyiz ki etrafımdaki insanlar bana kötü davranabilir. Bu onların nefslerinin afetlerinden kaynaklanan bir husustur. Çoğunun da elinde değildir. Nefsleri öyle istediği için öyle davranırlar. Ama ben onlar bana kötü davranıyor diye onlara asla kötü davranmamalıyım. Ben onlara örnek olmalıyım. Onların kötülüklerine asla kötülükle cevap vermemeliyim. Benim hakkımda kötü bir şey söyledikleri zaman ben onlar için asla konuşmamalıyım. Benim hakkımda iftira söz konusu olduğu zaman onun bile müdafaasını yapmamalıyım. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'ın emrettiği bu dizayn başkalarının mutluluğu konusunda kişinin Allah'ın emrettiğini yapmasıdır. Allah Teala bir tek şey ister. Herkesin etrafındaki insanları mutlu kılmasını. Sevgili kardeşlerim,

Bir insanın mutlu olması ise etrafındaki insanlara vereceği mutlulukla paralel bir seyir takip eder. Öyleyse formülü biliyoruz demektir. Biz başkalarını mutlu edeceğiz ki asıl biz mutlu olalım. Neden asıl kelimesini de kullandık? Çünkü etrafımızda 10 kişi varsa biz 10 kişinin her birini mutlu ettiğimiz zaman onların her birinin mutluluğunun 10 katını yaşamış oluruz. Formül bu kadar açık, bu kadar insan için ümit verici. Sevgili kardeşlerim, o zaman neden acaba insanlar hep birbirlerinin kalbini kırarlar? Kendileri de üzülürler, karşısındaki insanları da üzerler. Arkasında hep o vardır. Herkesin etrafındaki şeytanlar harekete geçmiştir. Kişinin kalbine öyle duygular vermişlerdir ki onlar başkalarına kötü davranışlarda bulunurlar. Her an etrafınızdaki insanların kötü davranışlarına muhatap olabilir insanlar. İşte sevgili kardeşlerim, Mir Vakfı'nın değerli mensupları. Unutmayın, bu devrin imamı biziz. Ve bu devir bütün dünyada bir sulh ve sükunun yerleşeceği öyleyse insanların bu hedefe ulaşması için yapmanız lazım gelen şey, size iyi davrananlara iyi davranmanın ötesinde kötü davrananlara da iyi davranmanızdır. Sevgili kardeşlerim, evvela affetmeyi öğrenmelisiniz. İnsanlar şeytanın bir anlık bir saldırısıyla başka insanlara kötü davranışlarda bulunabilirler. Bunların çoğu sonradan pişmanlık duyacaktır. İşte onların size yaptığı kötü bir davranışı affetmek büyüklüğünü gösterdiğiniz gün siz Allah'ın sevdiği birisi olduğunuzu ispat edeceksiniz Yüce Rabbinize. Allah Teala sizden bunu istiyor. Affetmenizi istiyor. Size yapılan kötülüklerin sahibini affetmenizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, böyle yaparsanız bunun ne kadar büyük bir huzur verici unsur olduğunu o zaman idrak edeceksiniz. Dostluk varken, sevgi varken neden nefret, neden sevgisizlik? Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamanın düsturu başkaları için yaşamaktır. Başkaları için yaşayan kişi Allah için yaşayandır. Çünkü Allah Teala hepinizden başkalarını mutlu etmenizi ister. Bütün dünyanın bir sevgi halesi içinde huzuru ve mutluluğu yaşayacağı günler çok uzakta değil sevgili kardeşlerim. Onlara dostluğu, sevgiyi Allah'ın emirleri olarak intikal ettireceğiz. Allah Teala seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor.
bütün insanlar için Allah Teala'nın emrettiği şey onları sevmenizdir. Kanun açık ve kesin. Sevenler sevilir. Nefret edenlerden üst seviyede tasavvufu yaşayanlar nefret etmese bile onları daha sevdiklerini net olarak hissederler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala neden az zikride, çok zikride, daimi zikride farz kılmış? Bu bir sıralamadır. Önce az zikirle başlanır, sonra zikir artar, günün yarısını aşar. Devam ederse kişi, azimliyse, Allah'tan yardım istemiş de, bu yardım Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılmışsa, daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikir, her an Allah'ın katından nefsinizin kalbine nurların doğmasını ifade eder. Kalbiniz her zaman nurla doluysa, onun yüzdesi oranında mutlusunuz. Zikir yapan bir kişinin kalbi her zaman nurlarla dolar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya aslında yaşanmaya değer bir yerdir. Ama Allah Teala'nın emirlerini yerine getirmek kaydıyla. İnsanlar başkalarının yanlış davranışlarına kapılarak her an şeytanın bir tuzağıyla karşılaşabilirler. Çünkü şeytan mutlaka intikam almanızı size öğütleyecektir. İşte sevgili kardeşlerim, intikam almamanın ötesini biz sizlere tavsiye ediyoruz. Size kötülük yapana iyilikle mukabele edin. Siz Mir Vakfı'nın mensupları bu devrin imamının etrafındaki en kuvvetli cepheyi teşkil edersiniz. Biz Allah Teala tarafından bu noktaya getirildik. Dinle uzaktan yakından hiç ilişkisi olmayan bir çocuk olarak yaşadık. Bir gençlik devresinin geçirilmesi söz konusu oldu. Dinden, Allah'tan uzak, yani şeytanın devamlı tesirine maruz kalabilecek olan bir hüviyette çocukluğumuz ve gençliğimiz geçti. Sevgili kardeşlerim, sonra Allah Teala bize yardım elini uzattı. Ve bu devrin imamı olarak vazifelendirdi. Bize bir de ikimizin arasında bir sohbet kitabı olan bir de kitap yazdırdı. Risaletnameleri. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize nefreti bizden silerek, sevgiyi onun yerine yerleştirerek bir değişik hüviyet sağladı. Biz yalnız severiz. Nefret etmeyi Allah Teala bizden aldı. Sevgili kardeşlerim, sevmek öylesine güzel bir duygu ki nefretin ortadan kalktığı o noktadan itibaren insanlar büyük bir mutluluğun içine girerler. Onların da problemleri vardır. Onlara da şeytan bir sürü dert çıkarmaya çalışır.
ama tesirsizdir. Allah Teala onlara üst seviye yardım eder. Sevgili kardeşlerim, eğer madalyonun bu tarafından bakarsanız, öylesine mutluluk verici bir olayla karşılaşırsınız ki, her an Allah'ın sizi yönettiğini, her an güzel bir şeyler yaptırdığını ve sizi kötülüklerden, sizin yapabileceğiniz kötülüklerden, sizin başkalarına verebileceğiniz zararlardan devamlı koruduğunu bir hayat boyu yaşarsınız, hissedersiniz. İliklerinize, kemiklerinize işler bu. Siz size düşman olanların da düşmanı olamazsınız. Onlar size her şeyi yapabilirler. Ama siz onlara bir şey yapmazsınız. İçinizden bu asla gelmez. İşte bunun adı sizi sevmeyenleri de, sizden nefret edenleri de sevmektir. Sevgili kardeşlerim, bu noktaya ulaşmış olan insanlara dikkatle bakın. Onların düşmanları çoktur. Çünkü onlar manevi açıdan yücelmiş insanlardır ve şeytanın dostları onlara tahammül edemezler. Ama onlar Allah'ın dostları olan bu insanlar başkalarından nefret edemezler. Onlara kin besleyemezler. Onlara bir kötülük edemezler. Bu asla onların içinden gelen bir şey değildir ve olması da mümkün değildir. Vücut bulması da mümkün değildir. Onlar Allah tarafından sadece sevmeye hedeflenmişlerdir. En az sevdiklerinden en çok sevdiklerine doğru bir sevilenler dizisi vardır sadece. Bu dairenin içinde nefret yoktur. Bu dairenin içinde kin yoktur. Kendilerine yapılan kötülükleri affetmekle kalmazlar. Her kötülüğün normal standartlardaki bir insanda intikam duyguları doğurması eşyanın tabiatına son derece uygundur. Ama onlar hiçbir zaman böyle bir noktaya inmezler. İntikam almak onların harcı değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı devreye aldığınız zaman Allah Teala her kötü insana onların yaptığı kötülüğün bedelini mutlaka ödettiğini artık hepiniz öğrenmişsinizdir. Öyleyse size bir kötülük yapıldığı zaman bunun bedelini o insan Allah'a ödeyecektir. Ama Allah Teala insanların nefsleri olduğu için onlara kısas için müsaade de vermiştir. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'ı sevenler, çok sevenler, Allah'ın en yakın dostları, onlar kendilerine yapılan kötülükler karşısında hiç kimseden intikam almazlar. Almaları mümkün değildir. Kendilerine yapılan bütün kötülüklere onlar sadece sabrederler. Dikkat edin. Onlar bana şöyle şöyle kötülük ettiler. Ya Rabbi sen de onların cezasını ver. Böyle bir şeyi Allah'ın gerçek dostları hiçbir zaman söylememişlerdir. Söylemeleri mümkün değildir. Onların
kalplerindeki bütün afetler daimi zikirler sebebiyle yok olduğu için kin ve nefret onların kalbinin içinde barınamaz. Öyleyse onlara dikkatle bakın. Yüzlerinden onları tanırsınız. Kötü bir bakışın sahibi olamazlar. Sevgili kardeşlerim, onlar Allah'ın sevgilileridir. Ve sadece Allah-u Teala onlara bütün hudutları kapatarak sevgi deryalarını vermiştir. Onlar bir sevgi ikliminde yaşarlar. Nefret, kin, buna benzer duygular onlara Allah'ın bu koruyucu kalkanı sebebiyle ulaşamaz. Onların öfkeyle, kinle şu veya bu hareketi yaptığını hiç kimse göremez. Sevgili kardeşlerim, ne kadar güzel bir şey biliyor musunuz? Allah'ın sevgilisi olmak. Ufuklarını sadece sevgi güneşine açmak. Şeytanın en büyük düşmanlık beslediği bir kişi olmak. Bu arada buna en çok kızan her zamanki gibi gene şeytandır. Ne kadar intikam almak istese bu intikamı gerçekleştirmesi mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, etrafındaki insanlara sevgi tohumları atan bir insan, onları gerçek anlamda seven, onlarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyan bir insan, sevgili kardeşlerim, sadece sever. Nefret edemez. Sevginin dutları ise insanları sadece mutluluk dünyasında yaşatır. Allah Teala mı seviniz diyor. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyin. Seviniz. İnsanlara derece derece insan olduğu için intikam almak hakkını vermiş Allah-u Teala adına kısas diyor. Ama intikam almazsanız diyor sizin için daha hayırlıdır. İşte Allah-u Teala'nın gerçek dostları kendilerine yapılan her türlü kötü davranış karşısında soğukkanlıklarını hiç bozmazlar. Onlar kimsenin intikam almayı düşünemezler. Böyle bir hedefe ulaşmak istikabinde bir niyetleri hiçbir zaman vücuda gelmeyecektir. Onlar bilirler ki hesap insanlarla insanlar arasında değildir. Hesap insanlarla Allah arasındadır. Her yaptığı davranış biçiminin karşılığını negatif veya pozitif derecelerle Allah-u Teala anında kişiye ödetir. Biliyorsunuz ki bir kişinin günahları ve sevapları ayrı ayrı iki önem taşır. Günahları, sevaplarını aşanlar için cezalanma mutlak seviyede bir huzursuz hayatı ifade eder.
Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah Teala 7 kat cennet yaratmış. Allah'a ulaşmayı dileyenler, bundan sonra ölenler 1. kat cennetin sahipleridir. Mürşidine tabi olarak ölenler 2. kat cennetin sahipleridir.

Salihler, muhlisler ve daimi zikrin sahibi olanlar en üst seviye grupları oluştururlar. Görüyorsunuz ki zikirle insanın mutluluğu arasında çok yakın bir ilişki söz konusudur. Görüyorsunuz ki mutluluk zikrin artışıyla paralel bir seyir takip eder. Görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkileriniz size sadece o ilişkiler arttıkça daha çok, daha çok, daha çok mutluluğu sağlar. Ve de hepinizi mutlu, daha mutlu, daha mutlu kılar. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz sevgili kardeşlerimiz. Bizi dinleyen kardeşimiz olmayan diğerleri de bizim kardeşimizdir. Onlar bizim aramızda değillerdir ama onlar da bizim kardeşimizdir. Çünkü bu devrin imamı biziz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah'ın katında kılınan huzur namazının imamı olarak hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını ona en yakın olan biz Yüce Rabbimizden her zaman dileriz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle dualarımızla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أي الرحمن الرحيم. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda bir aradayız. Allah sizi niçin yarattı biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak için yaratıldınız. Allah hepinizden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemiyor. Allah'ın şu kainatta en çok sevdiği mahluk insan. Her şeyi insan için yaratmış. En çok sevdiği mahlukuna bir ayrıcalık tanımış, ona ruh vermiş. Allah'a geri dönebilecek özellikte olan bir varlık, Allah'ın zatına geri dönecek olan bir emanet taşıyorsunuz hepiniz. Ve bu emanet sadece sizlerde var, insanlarda var. Ne melekler, ne cinler, ne de herhangi bir mahluk ruha sahip değil. Sadece sizler sahipsiniz. Allah'ın en çok sevdiklerisiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dizaynda Allah'ın en çok sevdikleri

izlersek Allah en çok sevdiğinden ne ister? Ben size sormak istiyorum. Çocuklarınız var. Çocuklarınızı seviyorsunuz. Eşiniz var. Eşinizi seviyorsunuz. Anneniz babanızı seviyorsunuz. Peki sevdiklerinizin ne olmasını istersiniz? Sevdikleriniz için nedir temenniniz? Temenniniz onların mutlu olmasıdır, öyle değil mi? Hepinizden telefonlar alıyorum, e-mailler alıyorum. Etrafınızdaki insanların daha mutlu olması için hep talepte bulunuyorsunuz. Eşyanın tabiatına uygun olan da budur. Sevdiklerinizin mutlu olması hepiniz için hedeftir. İşte kainatta en çok sevdiği mahlukunun da insanın da Allah-u Teala sadece mutlu olmasını ister. Şu insana dikkatle bakın. Bir emanet taşıyor. Allah'a dönecek olan bir emanet. Allah-u Teala diyor ki Câsiye 13'te, biz bütün göklerde ve bütün arzlarda var olan yarattığımız her şeyi sizlerin, insanların emrine musahhar kıldık. Emrinize amade kıldık diyor Allah-u Teala. Öyleyse her şey insan için yaratılmış. Niçin? En çok sevdiği mahluk insan olduğu için. Madem ki Allah-u Teala her şeyi biz insanlar için yaratmış, öyleyse en çok bizleri seviyor. Madem ki ruhu Allah'ın zatına dönebilecek efsaftaki bir şeyi şu bizim fizik vücudumuza emanet etmiş, Allah'ın zatına dönecek olan bir özelliğin sahibi ruh sadece insana emanet etmiş. Öyleyse en çok bizi seviyor. Ve Adem Aleyhisselam'ı yarattığında oradaki bütün meleklere ve cinlere diyor ki Allah-u Teala, ona ruh verdim. Şimdi onun önünde secde edin. Yani ona verdiğim ruh bu secdenin sahibidir diyor Allah-u Teala. Bütün melekler secde ediyor. Ama şeytan, iblis, kibir cin secde etmiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın en kıymetli mahluklarısınız. Allah Teala sizi en çok seviyor. En çok insanları seviyor. Ve kendisine en çok sevdiği mahluku kendisi için en değerli olduğu için, başkalarından onu üstün kıldığı için, ona ruh vermek suretiyle üstün kıldığı için ona secde edilmesini istiyor. Öyleyse en çok sevdiği mahluk bir, Allah'ın katındaki en değerli mahluk iki, öyleyse Allah sizlerden ne ister? Siz sevdiklerinizin ne olmasını temenni edersiniz? Sevdikleriniz için temenni ettiğiniz şey nedir? Değerli olarak mütalaa ettiğiniz insanlar için temenniniz nedir? Onların mutluluğu değil mi? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın da en sevgilisi sizler olduğunuz için,
En çok değer verdiği mahluk sizler olduğunuz için Allah Teala sizlerin sadece mutlu olmasını ister. İşte Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim baştan aşağı, tepeden tırnağa bir mutluluk kitabıdır. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk rehberidir, reçetesidir. Nasıl mutlu olabileceğinizin bütün detayları A'dan Z'ye hiçbir şey eksik bırakılmaksızın oraya konmuştur. Ve sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bu iki hedefin ötesinde daha muhteşem bir şey önerir. Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah Teala mutluluğunuzu garanti ediyor Kur'an-ı Kerim ile. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk Allah Teala'nın sizin için hedef gösterdiği bir olgudur. Mutlaka saadete ulaşmanızı istiyor. Bütün emirleri hep sizi mutlu etmek istikametinde, dünya saadetini, cennet saadetinin de en üstününü size vermeyi amaç edinmiş. Hedefi bu. İstiyor ki şu dünyada büyük bir mutluluğu, en üstün mutluluğu yaşayın. İstiyor ki kıyametten sonra en üst kat cennette, adın cennetlerinde olun. Bu hedefe sizi yöneltmek için konulması lazım gelen her şeyi Kur'an-ı Kerim'e koymuş Allah Teala, yerleştirmiş. İşte böyle bir dizayn. Kur'an bir saadet davetiyesi, bir saadet reçetesi, rehberi, bir saadet garantisidir. Kalplerinizdeki hastalıklara şifadır. Sizi mutluluğa ulaştıracak olan yegane nurdur. Bütün Kur'an-ı Kerim'in özü mutluluktur. Allah sizden başka hiçbir şey istemez. Hepinizden istediği bir tek şey vardır. Sizlerin mutlu olmanız. Başka bir talep yok. Öyleyse mutlu olmak standardına dikkatle bakın. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki bana kul olasınız diye sizi yarattım. Zariyat 56 ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Ne olur kul olursanız? Kul olursanız mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz hayata tam bir denge halinde gönderilirsiniz. Bir ruhunuz var, bir nefsiniz var, bir de fizik vücudunuz var. Nefsiniz her gece rüyayı yaşadığınız vücudunuz. Hangi rüyayı hatırlıyorsanız, ki yüzlerce rüyanızı hatırlayabilirsiniz, işte o nefsiniz, rüyayı yaşadığınız vücudunuz. Şu fizik vücudunuz hakkında da bir şey söylemeye gerek yok. Geriye ruh kalıyor. Ruh da Allah'ın sizdeki emaneti. Onu Allah'a iade etmeniz emrolunuyor. İade etmek bir mutluluk hedefi. Çünkü ruhunuzu Allah'a iade edebilmek için nefsinizin kalbindeki afetleri
%51 oranında temizlemek mecburiyetindesiniz. O zaman karanlıkla aydınlık dengesi, kötülükle iyilik dengesi, mutlulukla mutsuzluk dengesi başlangıçta %50 %50 eşit standartlarda iken, Allah-u Teala'nın hepinize verdiği emir bunu %50 %50'den %75 %25'e çıkartmanız. Öyleyse bunun için ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı Allah üzerinize farz kılmış. Yeter mi? Hayır, yetmez. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Ruhunuzu Allah'a kul edecek olan, fizik vücudunuzun kulluğunun %50'den fazla oluşmasını sağlayacak olan, nefsinizin kulluğunun %50'den daha ötesini sağlayacak olan Allah Teala garanti veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Şura 13. Öyleyse Allah'ın bir sözü var. Sizleri o kadar çok seviyor ki bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı sizi üçüncü kat cennetine götürmeye hazır. Cennet deyince bir sonsuzluk düşünün sevgili kardeşlerim. Şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın. Olmaz ama 150 sene yaşayın. 200 sene yaşayın. Orada sonsuz bir hayatınız olacak. Bu dünyada doğarsınız, büyürsünüz, ihtiyarlarsınız ve ölürsünüz. Orada ölüm yok. İhtiyarlamak yok. Enerji bedeninizde hep aynı yaşta kalacaksınız. Bütün insanlar, kadın olsun, erkek olsun, aynı yaşta olacaklar orada cennette ve hiç ölmeyecekler. Sonsuza kadar yaşayacaklar. Ve Allah Teala cennetin üçüncü katını size garanti ediyor. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Daha büyük torpil kime var ki sevgili kardeşlerim? Bir tek dilek, Allah'a ulaşma dileği, Allah Teala derhal kalbinizdeki bu talebi işitiyor, biliyor, görüyor, derhal müdahale ediyor duruma. Rahim esmasıyla üzerinizde tecelli ediyor. Peki ne olur? Bu tecelli sizi 14. basamakta mürşidinize ulaştırır. O noktaya kadar Allah Teala size tam 10 tane ihsanda bulunmuştur. Mürşidinize ulaştıktan sonra nefs tezkiyesine başlarsınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak Allah Teala'nın sözüdür. Oysa ki sizin de bir şeyler yapmanız lazım. Siz bunları yapmak istemeyebilirsiniz. Ama Allah Teala sizi öyle bir hale sokuyor ki Allah'a ruhunuzu ulaştırmak konusundaki namaz emrini, oruç emrini, zekat emrini, özellikle zikir emrini severek yapmaya başlıyorsunuz. O davranış biçimini size veren, onları severek yaptıran gene Allah. Neden? Sevdirmese yapmazsınız. Yapmazsanız ruhunuz Allah'a ulaşmaz. Oysa ki Allah Teala'nın sözü var. Ruhunuzu mutlaka Allah'a ulaştıracak, kendisine ulaştıracak. Ama bunun bir ucu sizde olduğu için sizi de kumandası altına alıyor.
ve sevgi veriyor içinize. İrşat makamına karşı sevgi, namaza karşı sevgi, zikre karşı sevgi, Allah'ın güzelliklerini yaşamak konusunda sevgi, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda hep onları yapabilecek, ifa edebilecek olan arzuyu koyuyor içinize. İstekli oluyorsunuz Allah-u Teala'nın güzelliklerini işlemeye, namaz ibadetini, zikir ibadetini yapmaya. O ibadetleri yaptığınız zaman zevk aldığınız için istekli kılıyor size. Zevk almanızı temin ediyor. Böyle bir dizaynla Allah-u Teala sizi kendisine ulaştırıyor. Muradı ne? Bütün bunları yapmaktan Allah-u Teala'nın muradı ne? Muradı sizi mutlu kılmak. Ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaşıyor. Nefsinizin kalbindeki nurlar sıfırken yaşayabileceğiniz mutlulukla nefsinizin kalbindeki nurlar %51'i bulduğu zaman yaşayacağınız mutluluk, dünya saadeti aynı olabilir mi? Öyleyse saadetiniz adım adım gelişecek. Daha ötede ne yapıyor? Fena, beka, züht makamlarını aşırarak fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmenizi sağlıyor Allah-u Teala. Neden? Sizi daha üstün bir mutluluk seviyesine ulaştırmak için. Orada nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaşıyor. Fizik vücudunuzda Allah'a teslim ediyor, oluyor. Artık dünya saadetinin de bütünlüğünü yaşamaya başlıyorsunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman dünya saadetiniz %100 oluyor. Öyleyse Allah Teala'nın muradı ne sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah'ın muradı sadece tek bir murat. Sadece o sizin mutlu olmanızı ister. Mutluluk içinde bir dünya hayatı ve mutlaka cennet. Allah'ın size istediği şey işte bu. Sizi o kadar çok seviyor ki sizin mutlaka mutlu olmanız Allah'ın temel hedefi. Acaba mutluluğu engelleyen ne? Madde bir, şeytan. Bütün insanların sadece mutsuz olmasını ister ve elinden gelen her şeyi sarf eder bu hedefine ulaşmak ve insanları mutsuz etmek için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. En güzel ortam mutlu ortamdır. Cennet saadeti bir sonsuzluktur. Sonsuza kadar hiç ihtiyarlamadan enerji bedenlerinizle aynı yaşta olarak yaşayacaksınız. Herkes aynı yaşta. 3 yaşında ölen, doğarken ölen çocuklar da aynı yaşta olarak dirilecekler. 90 yaşında, 100 yaşında, 130 yaşında ölenler de aynı yaşta dirilecekler kıyamet günü.
Dikkat edin ki kıyamet günü Allah'ın size nasip kılacağı yer Allah'ın cenneti olsun. Bu ise söylediğimiz gibi son derece kolay ve basit bir olay. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını Allah yapacak, ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracak. Peki, saadetiniz, dünya saadetinizin unsurları neler? Dünya saadetinizin birinci unsuru, bütün öteki unsurların toplamından çok daha ötede mutluluğunuzda yeri olan unsur zikirdir. Zikir, Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edilmesidir, sesli veya sessiz. Neticede bu zikri kalbinize ulaştıracaksınız. Kalp zikri yapacaksınız. Kalbiniz her çift atışında daima çift atar kalp, iki heceyle Allah kelimesini tekrar etmeye başlayacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ne olur zikir yaparsanız? Zikir yaparsanız Allah'ın katından gelen rahmetle, faz ve rahmetle salavat nurları kalbinize gelir, iman kelimesinin üzerinde toparlanmaya başlar. Bu toparlanma oranı büyüdükçe buna paralel olarak mutluluğunuz artar. Neden? Mutsuzluğunuzun kökeninde iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki diyalektik kavga, savaş söz konusudur. Mutluluğunuzun sebebi bu kavga halidir, kaos halidir. Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkar. Allah'ın bütün yasaklarını mutlaka yapmak ister. Talebi bellidir. Şeytanla aynı istikamette. Ruhunuzun talebi ise Allah'la aynı istikamette. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasaklarını asla işlememek ister. Ama karar verecek olan ne ruhunuzdur ne nefsinizdir. Karar verecek olan aklınızdır. Öyleyse ikisi de aynı anda akla emir ulaştırırlar. Mutlaka benim dediğimi yap diye. Karar merci akıldır. Eğer akıl zünvani bir ortamda Allah'ın emirlerinin hiçe sayıldığı, yasaklarının işlendiği, bunun usul haline geldiği bir ortamda akıl şuur kazanmışsa, aklın her aleme ait özellikleri o alemin yaşantısında kazanması söz konusudur. Kazandığı şuurla hareket edecektir. Eğer Allah'ın yasak ettiği her şey rahatlıkla işlenebiliyorsa, Allah'ın emrettikleri yasaklanmışsa, orada aklınızın kazandığı şuur negatif şuurdur. Ve nefsinizin taleplerine yeşil ışık yakacaktır. Onları kabul edecektir. Ruhunuzun taleplerini kabul etmeyecektir. Bu mutsuzluğunuzu ifade eder. Ama Allah'ın hakikatlerini öğrendikçe, nefsinizin afetleri azaldıkça mutluluk oranınız giderek artacaktır. Eşit şartlarda kulvara giriyorsunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirecek, yasak ettiği fiilleri işlemeyecek ünite %100 ruh,
Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ve tevhidleri işleyecek olan ünite %100 bununla dolu nefs, denge. Akıl negatif istikamette şuurlandığı için nefsin taleplerine genellikle evet diyor. Başlangıç noktası. Eşitlik var ama akıl taraf tutuyor. Ve yavaş yavaş bu dengeyi değiştirmek, değişmez bir şekilde mutluluğu yaşamak üzere Allah-u Teala her şeyi dizayn etmiş. Bu denge unsurunun başlangıç noktası olduğunu düşünün ve şimdi daimi zikre ulaştığınızı düşün. Daimi zikirde ne olur? Daimi zikirde nefsinizin kalbinin üzerinde bulunan mühür zikir sebebiyle zülvani kapıya indirilmiştir ve rahmet fazla salavat nurları mührün üzerine baskı yaptığı sürece mührün zülvani kapıdan ayrılması mümkün değildir. Daimi zikre ulaştığınız için bunun manası zülvani kapı daima kapalı kalacaktır. Hal böyleyse, zülvani kapı kapalı kalacaksa, o zaman ne olur? Zülvani kapı kapalı kalacaksa, karanlıklar nefsinizin kalbine asla giremezler. Nefsinizin kalbi %100 hasletlerle, faziletlerle, hasletlerin eş değeri olan faziletlerle dolar. Ve bu denge bir daha bozulmaz. Hayatta olduğunuz sürece daimi zikrin sahibisiniz. Nefsinizin kalbine en ufak bir şekilde karanlıkların girmesi mümkün değil. Ve bu ortamda siz sonsuz bir mutluluğu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın da sizi ulaştırmak istediği şey cennet mutluluğu. Bu noktada daimi zikre ulaşıp, irşada ulaşıp, iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim etmişseniz, yedinci kat cennetin sahibisiniz. Cennetin en üst kademesi olan, en üstünü olan adın cennetleri sizin için. Dünya saadetinin de %100'üne sahipsiniz. Neden öyle? Nefsinizdeki bütün afetler yok olmuş, yerlerini fazıllara bırakmış. Fazılların hüviyetine Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek, yasaklarını asla işlememek. Ruhunuzun hasletlerinin özelliğine aynı. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasaklarını asla işlememek. İç dünyanızdaki diyalektik kavga, diyalektik savaş, ruhunuzun ordularıyla nefsinizin orduları arasındaki savaş bitmiştir. Sona ermiştir. Sonuç muhteşem. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sonuç muhteşem bir dünya saadeti. Öyleyse şu dünya saadetinin muhtevasına gelin beraberce bir bakalım. İnsanlar daimi zikre ulaştıkları zaman kavga bitiyor. Kavga bitmişse, kaos bitmişse, mutsuzluk ve belirsizlik ortamı artık yoktur. Her şey kesinleşmiştir. Allah'ın bütün emirleri zevkle, iştiyakle yerine getirilecektir. Yasak ettiği fiillerin işlenmesi mümkün olmayacaktır. Çünkü ne nefs ne de ruh Allah'ın yasak ettiği fiilleri artık talep etmiyor. Nefsin afetleri bütünüyle yok olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, negatif talepler tarihe karışmış. Ruhunuz da Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyor.
Hiç istisna yok. Nefsiniz de Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyor. Hiç istisna yok. İkisi de %100, %200 Allah'ın bütün emirleri yerine getirilmek isteniyor. Yasaklarına gelince gene ruhunuzun hasletleri de gene nefsinizin fazılları da %100 Allah'ın yasaklarını işlemek istemiyor. Öyleyse bütün emirlerin baş tacı edildiği, bütün emirlerin yapıldığı, yasakların asla işlenmediği bir ortamda yaşayacaksınız. Öyleyse mutluluk nedir? Dünya mutluluğu bir sulh ve sükun halidir. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Kaosun, kavganın, savaşın bittiği bir muhteşem dizayn. Allah ile beraber olma dizaynı. Bu dizayn üç alemde birden oluşmak mecburiyetindedir. Yoksa mutluluğu yaşayamazsınız. İç aleminizde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk. Dış aleminizde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk. Kulvara girdiğiniz noktada mutsuzluğunuz, daimi zikre ulaştığınız noktada mutluluğunuz söz konusu. Allah ile olan ilişkilerinizde de devreye girmesi lazım. Emirler cephesinde bütün emirleri yapan birisiniz, %100 mutlusunuz. Yasaklar cephesinde bütün yasaklara riayet ediyorsunuz, gene %100 mutlusunuz. Öyleyse Allah-u Teala'nın istediği şey ne? Sizi bu %100 mutluluk haline ulaştırabilmek, iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde. İşte Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala buna göre dizayn etmiş. Kur'an-ı Kerim bütün insanlara iradelerini de Allah'a teslim ederek Allah'ın ahdini yerine getirmelerini emreder. Emreder mi? İşte Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimûn. Ey amine olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki Allah'a hakka tukatihi takva olsun. Bir hakkın takva olsun. Allah'ın ahdinin, Allah'ın vasiyetinin yerine getirildiği bir takva olsun. İradenizin de Allah'a teslim edildiği bir takva olsun. O noktadaki kişinin muhtevasına bakın. O kişi mutludur. İç dünyasında da, dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de. Bir genç tasavvufa girmeye karar vermiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah da ona irşat makamını göstermiş. 14. basamakta bu genç delikanlı gidiyor mürşidine tabi oluyor. Tabiyetin arkasından irşat makamı diyor ki evladım, ilk imtihanına giriyorsun. Dünya bir imtihan dünyasıdır.
Merdivenlerden in. Alt katta tam karşına gelen odaya gir. Orada birisini göreceksin. Şu anda Kur'an okuyor. Onun gidip ensesine bir tane tokat atacaksın. Delikanlı biraz şaşırmış bu işe. Tasavvufa girmiş. Başkalarını mutlu etmek hedefi ama aldığı emirde birisine bir tokat atmak. Mutlaka diyor arkasında bir hikmet vardır. Gidiyor o kişinin ensesine bir tane tokat atıyor. O adam da yerinden kalkıyor. O da onun ensesine bir tane tokat atıyor. Ve delikanlı sonucu bildirmek üzere ensesini ovuştura ovuştura geliyor. İrşat makamını anlatıyor durumu. Ha diyor öyle mi oldu diyor. Tamam diyor. Zaten öyle olması lazımdı. Şimdi o oda var ya diyor. Gittiğin oda onun sağında bir başka oda var. İkinci odaya gideceksin. Oradaki kişi de şu andaki Kur'an okuyor diyor. Bir tokat da onun ensesine atacaksın diyor. Ben de neticeye gelip bana anlatacaksın. Delikanlı gidiyor biraz çekinerek kapıyı açıp içeri giriyor ve dalgın bir şekilde Kur'an'ını okumaya devam eden kişiye yaklaşıyor. Ensesine biraz da çekinerek bir tokat atıyor. İki adım da geri çekiliyor. Tokatı atmış. Karşıdan da bir tokat gelecek bekliyor. Hayır, tokat gelmiyor. O zat yukarıya doğru gözlerini kaldırmış. Ondan sonra yukarıya bakmış, gülümsemiş, bir de göz kırpmış. Ondan sonra da okumasına devam. Alakadar bile olmamış bizim delikanlıyla. İlgilenmemiş. Bizimki beklemiş biraz. Bir tokat da oradan gelecek diye. Hayır, tokat gelmemiş. Kişi Kur'an-ı Kerim okumasına devam etmiş. Delikanlı bu yukarıya bakmasına, gülümsemesine, bir de göz kırpmasına ona da bir mana verememiş. Çıkmış anlatmış durumu yukarıya. Demiş ki mürşidi, tamam demiş evladım. Böyle olması lazımdı. Son imtihana giriyorsun. Onun sağ tarafında biraz daha öbür tarafta bir oda daha var. Oraya da gir. Oradakinin de ensesine bir tokat at. Ve neticeyi bana söyle. Delikanlı gidiyor, ensesine bir tokat atıyor, 2-3 adım geri çevirerek, çekilerek bekliyor. Eyvah, adam kalkıyor yerinden. Bizimkine doğru da 1-2 adım geliyor ve ha şimdi tokat geldi, ha şimdi tokat gelecek derken tokat falan gelmiyor. O zat gelmiş onun yanına kadar. Demiş ki evladım demiş enseme bir tokat attın. Hay Allah senden razı olsun demiş. Mutlaka Allah-u Teala'nın demiş bana sana bu tokatı attırmakla vermek istediği bir mesaj var. Şimdi demiş ben senden bir sual sormak istiyorum. Acaba bu tokat benim sana yaptığım bir yanlış davranışın, bir haksız fiilin, seni üzecek olan bir benim tarafımdan vücuda getirilmiş olayın aksülemeli midir? Sonucu mudur? Böyle yaptığım için mi, şu veya bu şekilde seni üzdüğüm için mi benim enseme tokat attın? Öyleyse eğer bu sebeple bana tokat attıysan ben kendimi şu anda suçlu mevkiinde görüyorum. Sana demek ki bilmeden bir şeyler yapmışım. Öyleyse ben Allah'tan tövbe ve istiğfarda bulunmak istiyorum. Lütfen sana yaptığım hatayı bana söyle ki ben Allah Teala'ya müracaatımı yapayım. Ondan af dileyim. Senden de af dilerim. Hangi hatayı yaptıysam o hata sebebiyle. Delikanlı diyor ki siz bana hiçbir şey yapmadınız. Ben size siz bana hiçbir şey yapmadan bu tokatı attım.
Yaşlı adam gülümsemiş. Demiş ki, hay Allah razı olsun. Ama demiş, mutlaka benim ensem tokata attığın zaman senin elini acıtmıştır. Öyleyse demiş, ben Allah-u Teala'nın huzurunda ensem senin elini acıttığı için senden af dilerim. Beni bağışla. Delikanlı şaşırmış. Eli falan acımamış. Ama adamın ensesini attığı tokat sebebiyle onun ensesinin acıdığı konusunda hayır, cevap beklemediği bir tarzda geliyor. Onun ensesi bizim delikanlının elini acıtmış. O ondan af diliyor. Diyor ki, o zat tokatı yiyen ama bundan hiç alınmayan o yaşlı zat diyor ki, ya yavrum diyor, sen diyor bugün bana bu tokatı atmakla bir dost kazandın diyor. Ne zaman bir problemin olursa diyor, bana ulaş. O problemi çözmek için sana yardımcı olmak istikametinde elimde gelen her şeyi yaparım diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu bir muhteva var. Fussilet suresinin 33, 34 ve 35. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki, onlar ki Allah'a teslim oldum diyerek, teslim olduklarını söyleyerek Allah'a çağırırlar. Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Seyyiate hasenatla cevap verenler, onlar bu haslet, bu sonuç herkese verilmez. Bu noktaya ulaşanlar hazzün azimin sahipleridir diyor Allah-u Teala. Demek ki kötülüğe iyilikle mukabele etmek diye, seyyiate hasenatla mukabele etmek diye bir şey var Kur'an-ı Kerim'imizde. Bu üçüncü kişinin davranışını anlatıyor. Nitekim bizim genç kardeşimiz mürşidine ulaşıp da orada misafir olarak bulunan o diğer mürşidin davranışını anlatıyor efendisine. Ve aldığı cevap, bu bizim söylediğimiz Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetleri. O diyor, son gittiğin kişi bir mürşitti diyor. Burada misafirimiz şu anda. Ve diyor, o irşat makamının sahibi. O hazzün azimin sahibi. Ötekilere gelince Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor. İnsanlar şununla emrolunurlar. Sizden evvelkilere yazıldığı gibi sizin de üzerinize kısas yazıldı. Yani size kısas hakkı tanındı. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Affınız günahlarınıza kefaret olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, demiş ki mürşidi bu delikanlıya, o birinci kişi vardı ya demiş, tokatı attın, o da sana bir tokat attı. O demiş, henüz nefsini tasfiye edemedi. Bu sebeple
nefsinin öfke afeti galip intikam hissinin içerisinde. Böyle bir hak Kur'an'da kendisine verildiği için sen ona tokat atınca o da aynı şiddette bir tokatı senin ensene attı. Ama ikincisi evliyaydı diyor. Onun nefsindeki afetlerden daha fazla haset oluşmuştu nefsinin kalbinde. O intikam almayı dilemedi. Affedersiniz, sizin için daha hayırlıdır tezinin sahibiydi. Onun için yukarıya doğru baktı. Gülümsedi Allah-u Teala'ya, bir de göz kırptı. Yani biliyorum ki sen bu delikanlıyı beni imtihan etmek için gönderdin ama ben onun ensesine tokat atmayacağım dedi diyor içinden. Onun için göz kırptı, onun için gülümsedi. Kendisi için bunun bir imtihan olduğunun farkındaydı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, üç ayrı davranış biçimi. Birincilerde mutsuzluk var, ikincilerde denge, üçüncülerde hiçbir şekilde kötülüğe, kötülükle mukabele etmemek. Öyleyse daimi zikre ulaşmış olan bir insan iç dünyası neden mutsuzdur? Evvela nefs tezkiyesi yapmayan bir insan neden mutsuzdur? Çünkü devamlı iç dünyasında nefsiyle ruh arasında kavga var, çekişme var, çatışma var. Bir sürü de yanlışlık yapıyor kişi. Bu kavga ve çatışma sebebiyle kişi huzursuz iç dünyasında. Ama daimi zikre ulaştığı zaman nefs de ruh da aynı şeyleri isteyeceği için kavga, çatışma sona ermiştir. Kişi iç dünyasında artık sonsuz bir mutluluğun içine girmiştir. Diyalektik kavga sona erdiği için kesintisiz bir sulh ve sükun hali iç dünyasına hakim olduğu için ruhla nefs en güzel bir anlaşma zemini içerisinde nefsin ahsen olmasıyla hedefine erdiği için. Peki dış dünyasında kişi neden başlangıçta mutsuzdur, huzursuzdur? Çünkü etrafındaki insanları kırar, Allah'ın emirlerini yerine getirmez. Ama etrafındaki insanlarla devamlı bir kavga halindedir. Bu sebeple kavga sebebiyle başkalarının kalbini kırdığı için, devamlı onları rencide ettiği için huzursuzdur. Günah işlemek sebebiyle. Bir sebepten daha huzursuzdur. Çünkü kötü işlemde bulunduğu kişi mutlaka intikam alacaktır kendisine fırsatını bulursa. Fırsatını bulduğu zaman intikam alır. Kişi kendisine intikam alındığı için kendisine haksız bir davranışta bulunduğu kanısındadır. Bir defa daha huzursuz olur. Başkasını rencide ettiği zaman huzursuzdur bir günah işlediği için. Şimdi de ona haksızlık yapıldığı için gene huzursuzdur. İki tane alternatifi kalır. O kişiden intikam almak. İntikam alabilirse yeni bir günah işlediği için gene huzursuzdur. Alamazsa şuur altı birikimi sebebiyle, stres sebebiyle huzursuzdur. Ama kişi hep huzursuzdur. Ya daimi zikre ulaştığı zaman hiç huzursuz değildir. Neden değildir? Çünkü başkalarının kalbini kıracak, onları incitecek bir şey yapması söz konusu olmaz. Hep insanların kalbini kazanacak şekilde davranır. Hiç kimseyi incitmemek onun temel hedefidir. İncitmez. O zaman etrafında ki insanlarla anlaşamadığı onları rencide edecek bir olay tahakkuk etmez. Öyleyse böyle bir olay tahakkuk etmediği için huzursuz değildir. Aksine hep başkalarına yardımda bulunduğu için, başka insanların mutluluğu için var olduğu için hep huzur içindedir. Bir. Hiç kimse kendisinden intikam almaya yeltenmeyecektir. Çünkü intikamını alacak olan bir ortamı bu kişi onun üzerinde hiç oluşturmamıştır.
onu rencide etmemiştir. Öyleyse hiç kimse ondan intikam almayacaktır. Kendisine intikam alınan kişi gibi huzursuz olmayacaktır. Kendisine intikam alınmadığı için de bu kişinin karşı intikam alması hiçbir zaman söz konusu olmayacaktır. Şuuraltı birikimi ise, stresse böyle bir insanda hiçbir zaman oluşmaz. Çünkü başkaları kendisine hasbelkader bir kötülük yapsa da onu kötülük hanesine kaydetmez. Onun için alelade bir olay olmuştur. Anında affetmiştir. Hatta bu o kişiye bir iyilik yapması için bir fırsattır onun için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyorsunuz ki daimi zikir insanları iç alemlerinde de mutluluğa ulaştırıyor, kesintisiz bir mutluluk, sülfe sükun haline. Dış alemlerinde de kesintisiz bir mutluluk ve sülfe sükun haline ulaştırıyor. Ya Allah ile olan ilişkiler, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmediği için kişi huzursuz, yasak ettiği fiilleri işlediği için huzursuz başlangıçta. Ama sonunda Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği için her birinin arkasından sadece mutluluğu yaşıyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği için onların da arkasından mutluluğu yaşıyor. Bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir sülh ve sükun halindedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın Kur'an-ı Kerim ile size gösterdiği hedef daimi zikre ulaşmanız, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeniz ve bu müstesna mutluluğu ömrünüz boyunca kesintisiz bir şekilde iç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de yaşamanız. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir zikir sohbetinde daha hepimiz birlikteyiz. Bir hurafeden bahsetmek için buradayız. Allah'a ulaşılamaz diyorlar. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması, Allah'a geri dönmesi, Allah'ın zatında yok olması diye bir şey yoktur diyorlar.

Dönecek olan Allah'ın ruhuna sahip değiller. Ne melekler, ne cinler, ne de Allah'ın yarattığı başka herhangi bir yaratık. Hiçbirisi, Allah onlara ruh üfürmediği için Allah'a geri dönecek olan bir ruha sahip değiller. Ama insanoğlu böyle bir ruhun sahibi ve o ruhu mutlaka Allah'a ulaştırmak mecburiyetinde. Gerçekten ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak üzerimize farz mı? Ayetlere bakalım, gelin beraberce sevgili kardeşlerim. Hadi gelin hep beraber ayetlere bakalım. Ne diyor Allah Teala? Evvela Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vezkür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila." Allah'ın ismini zikret. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Yani ruhunu her şeyden kesilerek Allah'a ulaştır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse insan ruhunun o kişi hayattayken Allah'a geri dönmesi üzerimize farz kılınmış. Sadece bu ayetle mi? Hayır. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiküm azâbe buyuruyor Allah Teala. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a ulaşın. Allah'a teslim olun. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu, beyninizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Bugünkü konumuz sadece bir tanesi, ruhun Allah'a geri dönmesi. Ama bu ayet-i kerime Nisa 164 hepsini ifade ediyor. Ruhu da ve çide nefsi de iradeyi de Allah'a ulaştırmayı ihate ediyor. Allah'a teslim etmeyi. Ulaşan sadece ruhumuzdur. Geri kalanlar teslim olurlar ama Allah'a ulaşmazlar. Şimdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsan ruhunun Allah'a ulaşması demek ki bu ayet-i kerimede farz kılınmış. O kadar mı? Hayır. Allah Teala buyuruyor ki: "Fefirru ilallahi." Öyleyse Allah'a firar edin. Yani Allah'a kaçarak Allah'a sığının. Allah Teala buyuruyor ki Müzzemmil 8'de "Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Gene bir geri dönüş emri. Bir defa daha farz. Nisa 58. "İnne Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha." Allah emanetleri, o emanetlerin ehli olana teslim etmenizi emreder diyor. Dikkat edin, emanetler emanet olarak çoğul kullanılıyor. Ama sahipleri onun ehline diyor. Ehliha, onların ehline, sahibine, sahiplerine demiyor. Bir tane sahibi var, Allah. Ruhumuz da bir emanet. Fizik vücudumuzda bir emanet,
nefsimiz de

emanet, irademiz de bir emanet. Hepsini de onların sahibi olan Allah'a teslim etmeye mecburuz. Bu bizim üzerimize farz. Ve Allah Teala diyor ki: Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi ibadî vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Fecr 27, 28, 29, 30. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Öyleyse Allah Teala açık bir şekilde, ey ruh, Rabbine geri dön diyor. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Emir kesin ve açık olarak geliyor. Sonra bir başka ayet-i kerimede gene aynı farzı görüyoruz. Rad 21'de. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Demek ki bir şeyin Allah'a ulaştırılması emrediliyor. Fizik olarak bir emir söz konusuydu. Kur'an-ı Kerim'de bir emir yer almışsa, o mutlaka üzerimize farzdır. Burada da, ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona ulaştırırlar ifadesinde, Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şey olarak geçiyor. Ulaştırılması emredildiğine göre ruhumuzun, bu bir farz hüküm doğuruyor. Sevgili kardeşlerim, ruhumuzun Allah'a biz ölmeden evvel ulaştırılması üzerimize görüyorsunuz ki defaatle farz kılınmış. Şimdi hepimiz için bir sonuç var sevgili kardeşlerim. Allah'ın dizaynında açıkça yer alan bir teslim müessesesi var ruhumuzun. Biz hayattayken Allah'a ulaşarak Allah'ın zatında yok olması, yani Allah'a teslim olması. Allah Teala Allah'a dönüşün farz olduğunu ifade ediyor. Diyor ki Allahu yedu darüsselam. Allah selam yurduna, aslı ifadesiyle teslim yurduna davet eder. Ve kimi oraya selam yurduna ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Allah Teala Yunus suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde. Ondan sonra da onlara ahsen-i hüsna da var, ziyadesi de var diyor Allah Teala. Selam yurdu Allah'ın zatını temsil ediyor bu ayet-i kerimede. Selam yurduna davet eder ifadesi, Allah'ın zatına insan ruhunun geri dönüşünü temsil ediyor. Nereden çıkarıyoruz bu hükmü? Çünkü oraya selam yurduna ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Sırat-ı müstakimse Allah'a ulaştıran yolun adı. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor:
Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor Allah-u Teala. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse sırat-ı müstakim isimli bir yol var. Bu yol insanların ruhlarını Allah'a ulaştırıyor. Evvela ne gördük? Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak defaatle üzerimize farz kılınmış. Her bir emir açıkça ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a geri dönmesini, Allah'a ulaşmasını emrediyor. Ve sevgili kardeşlerim, bu çağın adı Hidayet Çağı. Hidayet nedir? İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. İşte iki tane ayet-i kerime. Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bir kısım müellifler derler ki buradaki hüdallah kelimesi Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde tercüme edilirse daha doğru olur. Peki, ağabeyim, aziz kardeşlerim, madem ki öyle diyorsunuz, öyle tercüme edelim. Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır. O zaman iki tarafın da aynı suali sorması lazım. Nereye? Allah'ın Hidayet Allah'ın nereye ulaştırmasıdır? İşte cevabı geliyor. Yunus Suresi 27. ayet-i kerime. Allah Teala şöyle buyuruyor. Rad Suresi 27. ayet-i kerime, affedersiniz. Diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani dalalette olan kişiyle meşgul olmaz. Onu kendi haline bırakır. Ama onlardan kim, dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Böylece görüyoruz ki o kişinin ruhunu kişi Allah'a ulaştırmıyor. Allah kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinin sonunda da aynı husus geçerli. Allahü yeştevi ileyhi men yeşâü buyuruyor Allah Teala ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların pek azı hariç hepsi seçilirler. Kimleri seçmez Allah-u Teala? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden başka insanları da
Allah'a ulaşmayı dinlemekten men edenler, işte sadece onlar seçilmezler. Onlar da çok küçük bir azınlıktır. %11'e olmaz sayılır insanların arasında. Onlar seçilmezler. Ama onların dışındaki herkes Allah-u Teala tarafından seçilir. Ve o seçtiklerinden, Allah'ın seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Öyleyse, ister Ali İmran Suresinin 73. ayet-i kerimesi olsun, innel hüda hüdallah olsun, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır olsun, onu hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde isterlerse tercüme etsinler, netice değişmez. Allah'ın nereye ulaştırmasıdır? Sualinin cevabı Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır şeklinde tecelli ediyor. İşte Bakara suresi 120. ayet-i kerime inne hüdallahi huvel hüda. Muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Ama öyle olmadığını söylesinler. Desinler ki bu Allah'ın ulaştırmasıdır. Tamam. Yine aynı sonuç. Nereye ulaştırmasıdır? İki ayet-i kerime Rad 27 ile Zümer suresinin 13. ayet-i kerimesi açık ve kesin bir şekilde bu ulaştırmanın Allah'a ulaştırmak olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu ruh adı verilen müessese bizde ne arıyor? Allah'a dönecekse bizde ne arıyor? Allah Teala Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona fuatler verdik diyor. Yani görme, işitme ve idrak etme hassalarını verdik diyor. Ama önce ruhundan üfürmüş. İşte Allah-u Teala'nın şeytanı cehenneme yolcu ettiği, cehenneme mahkum ettiği olay. Adem Aleyhisselam Allah-u Teala salsarın adı verilen bir topraktan, organik hale gelebilen özellikle bir topraktan yaratıyor insanı. Ve can veriyor ona, hayat veriyor. Ve ona ruhundan üfürüyor. Ona ruhumdan üfürdüm diyor. Ve diyor ona hayat verdim. Ona hayat verdim ve ona ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi hepiniz onun önünde, Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edeceksiniz diyor Allah-u Teala. Bütün melekler secde ediyorlar. Ama iblis secde etmiyor sevgili kardeşlerim. Şeytan, iblis secde etmiyor. Allah-u Teala onu topraktan yarattım diyor ve ona hayat verdim diyor ve ona ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi diyor, ben ona ruhumdan üfürdüm dedikten sonra ruh üfürülmüş olan bu Adem Aleyhisselam'a secde edeceksiniz diyor Allah-u Teala. Neden? Üstünlüğüne insanoğlunun kendisinde Allah'ın ruhunu taşıması. Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala insana ruhundan üfürdüğünü söylüyor.
sonra ona vaatler verdiğini söylüyor. İki ayet-i kerime bir araya geldiği zaman Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala'nın bu konudaki ifadesi önem kazanıyor. Ona ruhumdan üfürdüm. Ona hayat verdim, sonra da ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Bir kısım insanlar da Allah-u Teala ruhundan üfürdü diye o ruhun insana hayat verdiğini zannediyorlar. Öyleyse şu anda karşınızda bir ölü konuşuyor. Bizim ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a ulaşması 30 seneden daha fazla bir zamanın evveline dayanır. Öyleyse 30 seneden beri ruhsuz bir adam yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, insanların kendi aralarındaki tartışmaları bizi hep hayal sukutuna uğratır. Bu söz de hep yanlış kullanılır. Hayal sükutu denir. Sükut, susma demek. Sukut, düşme demek. Hayal susmaz. Hayali insanın yıkılır, düşer. Sevgili kardeşlerim, insanın ruhu var. Allah-u Teala tarafından üfürülmüş ve Allah-u Teala o ruhun kendisine dönmesini açık ve kesin bir şekilde emretmiş bize. Öyleyse yapılması lazım gelen şey ne? Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak. E peki Allah'ın bu tarzdaki açıklamasından sonra ne olmuş? Ona hayat verdim ve ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi ona secde edin. Herkes secde ediyor. İblis secde etmiyor. Cin tayfesinden olan, dumansız ateşten yaratılan, yani enerjiden yaratılan iblis. Ve secde etmiyor. Kibirli iblis. Allah Teala diyor ki, ya iblis seni emrime rağmen Adem Aleyhisselam'a secde etmekten men eden nedir? Bu Adem'e secde etmekten seni men eden nedir? İblis diyor ki, beni azdırmana yemin ederim ki, sen beni ateşten yarattın. Yani dumansız ateşten, yani enerjiden. Onuysa topraktan yarattın diyor. Ben ondan bu sebeple üstünüm. Toprak necistir diyor. Ama enerji ondan üstündür. Beni enerjiden yarattığın için ben ondan üstünüm diyor. Onun önünde secde etmem diyor. Allah-u Teala kendisine karşı bunu bir isyan olarak telakki ediyor. Çünkü emrini açık bir şekilde vermiş. Ama iblis itaat etmemiş. Diyor ki, Allah-u Teala huzurumdan kovuldun. Burasını terk et. Seni sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım. İblis Allah-u Teala'dan müsaade istiyor. Bir talebim var diyor. Ya Rabbi beni, madem ki bu Adem Aleyhisselam yüzünden huzurundan kovuyorsun, madem ki cehennemde sonsuza kadar cezalandıracaksın, o zaman bana
bu Adem Aleyhisselam'dan ve onun bütün zürriyetinden intikam almak fırsatı var. Beni de, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Kıyamet gününe kadar bana izin ver. Ben onların, insanoğullarının sırat-ı müstakimlerine üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından, onların sırat-ı müstakime ulaşmasına, sırat-ı müstakim üzerinde olmalarına engel olacağım. Ve onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Allah Teala diyor, atlılarınla, yayalarınla dilediğin şekilde insanlara saldırabilirsin. Onları kendine bağlayabilirsin. Bu yetkiyi sana veriyorum. Ama sen ve sana tabi olanlar hepinizin gideceği yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor Allah Teala. Şimdi sırat-ı müstakimin üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onları sana ulaşmaktan men edeceğim diyor İblis. Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a söylediği bir şey var. Onların üzerine kanatlarını ger diyor. Sahabenin üzerine kanatlarını ger diyor. Ne demek diyor? Bütün sahabe biliyoruz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlardır. Gene bir açmaz var burada. Din adamlarımız hakikatleri değiştirmek konusunda sanki bir söz birliği etmişler gibi görünüyor. Sahabe kimdir diyoruz? Hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler diyorlar. Bu ifade doğru değil sevgili kardeşlerim. Hayattayken Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Tabi olanlar oldu kesin. Ali İmran 20'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala'nın söyledikleri, Habibim, o ümmileri ve kitaplara, kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimlermiş teslim edenler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere. Ona tabi olanlar. İşte sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardan oluşuyor sevgili kardeşlerim. Görenler değil, tabi olanlar. Peki, tabi'in kimdir diyoruz bu sevgili alimlerimize? Bize diyorlar ki hayattayken sahabeyi görenler. Hayır sevgili kardeşlerim diyoruz, görenler değil. Tabi olanlar, çünkü bunların zaten adları üzerinde bunlar tabi'in, tabi olmuşlar. Görmek maslarıyla bu konu çözümlenemez. Bu bir uydurmacadır. İnsanların asırlarca bir gayret içerisinde olduğunu görüyoruz. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışan bir sürü insan. Sevgili kardeşlerim, korkunç bir tuzak bu. Şeytanın insanların başına ulaştırdığı, başına ördüğü korkunç bir çorap, korkunç bir tuzak. Ve hala Kur'an-ı Kerim yazarlarından bir kısmı
açık ve kesin olarak diyor ki, insan ruhu ölümden sonra Allah'a döner. Hiç kimsenin ruhu hayattayken Allah'a geri dönemez. Çünkü ruh vücuttan çıkarsa insan ölür. İşte böyle bir yalanla insanları asırlarca avutmuşlar ya da uyutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Biz bu ilmi bizim alimlerimizden, onların yazdıkları kitaplardan, ehl-i sünnet ve cemaat alimlerinden öğrenmedik. Öğrenseydik, biz de onların söylediğini sizlere söyleyecektik. Ve Allah'ın bize verdiği risalet görevimizi hiçbir şekilde yapamayacaktık. Zaten böyle bir görevin verilmesi de söz konusu olmazdı. Bu doğruları öğrendiğimiz için bunları öğretmekle mükellef kılındık. Bu bizim Allah Teala tarafından omuzlarımıza yüklenmiş kainatın en ağır vazifesidir şu anda. Ama o yükü Allah Teala bize hiç hissettirmiyor. Hamdolsun ki bize Kur'an'ı öğretti. Öyleyse biz de alimlere de bu yarım Arapçamızla Kur'an'ı öğretmekle vazifeliyiz. Ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, İslam sadece ruhun Allah'a ulaşması değil, yedi safhadan teşekkür ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Olay üçüncü basamakta. 14. basamakta kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. 21. basamakta kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. 25. basamakta kişi fizik vücudunu Allah'a ulaştırmaz ama Allah'a teslim eder. 26. basamakta nefsini Allah'a teslim eder, daimi zikre ulaşmıştır. 27. basamakta muhlis olur. Ve irşad olur. 28. basamağın 5. kademesinde de iradesini Allah'a teslim eder ve teslimleri tamamlanır. İslam 7 safhadan 4 tane de teslimden oluşan bir vetiredir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın öğretisi açık ve kesin bir öğreti olarak çıkıyor karşımıza. Allah Teala insan ruhunun Allah'a ulaşmasını defaatle üzerimize farz kılıyor, hayattayken ulaşmasını. Öldükten sonra fizik vücudunuz ne nefsinizi ne ruhunuzu kendisine çekemez. Çünkü ölümünüz, ölüm meleklerinin gelerek mitokondrilerinizin ürettiği elektrik enerjisini kesmesiyle gerçekleşir. Elektrik enerjisi artık vücudunuzda üretilmiyorsa, görevlerin hiçbirisinin ifade edilmesi artık mümkün değildir. İnsanoğlu ölür. Elektrik enerjisi mevcut olmadığı için, bu elektrik enerjisinin sağladığı elektromanyetik alan da nefs için negatif kutup, ruh için pozitif kutup artık geçerli olmaz. Fizik vücut onları artık bünyesinde tutamaz.
böyle olduğu için nefs için ve ruh için fizik vücut sadece bir görüntü olduğu için artık. İçinde barınamayacakları sadece bir görüntü. Çünkü manyetik alanlar yok. Fizik vücudun içinden geçebilirler. Ama onun içinde kalamazlar. Fizik vücut, o da her şey fizik alemde. Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları için artık sadece bir görüntüdür. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, vücuttan ayrılan ruh, ölüm melekleri tarafından Allah'a ulaştırılır. Nefs bir süre fizik vücutla beraber kalır kabirde, sonra da berzah alemine gider. Aslında herkes ölürken mutlaka berzah aleminde evvelce ölmüş olan yakınları tarafından karşılanır. Ölüm anında hiç bulundunuz mu birisinin yanında sevgili kardeşlerim? Size hayretle bakar. Sen görmüyor musun derler. O sırada ölüm anında ölümden birkaç dakika evvelinden itibaren artık onu tanıyanlar, ölmüş olanlar birer birer yanına ulaşacaklardır. O hayretle size bakar, gerçekten görmüyor musunuz diye. Çünkü onun için ölüm anında artık o normal bir görüntüdür. Onun gözleri diğer alem için artık açılmıştır. Bütün gelenleri görür. Sevgili kardeşlerim, bir sonuca ulaşıyoruz. Ruhunuz sizden ayrılacaktır ve Allah'a ulaşacaktır. Marifet, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. De gördük ki ruhumuzun Allah'a dönüşü üzerimize defaatle farz kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki din adamlarının bir kısmı ruh vücuttan çıkarsa o kişi derhal ölür. Çünkü ruh vücuda hayat verir şeklinde bir açıklamanın sahibidirler. Bu Kur'an'ın ruhuna da lafzına da ters düşen bir iddiadır. Ve bu iddianın sahipleri ne yazık ki Kur'an-ı Kerim mealleri bile yazmışlar. Sevgili kardeşlerim, bu konuşmamız boyunca verdiğimiz bunca delil, insanlar için hiçbir şey ifade etmiyor.

İblise kapıyı açık bırakmamak mecburiyetindeyiz. Bunun bir tek yolu var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz andan itibaren Allah'ın mutlak muhafazası altına girersiniz. Çünkü Allah Teala söz vermiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse o bana ulaşmayacak diyor. Ben onu kendime ulaştıracağım. Ben onun ruhunu kendime ulaştıracağım diyor. Ruhunuz siz hayattayken her an sizden ayrılabilir. Hiçbir günah işlerken ruhunuz vücudunuzda kalmaz. Günah işleyen nefsiniz ve fizik vücudunuzdur. Ruhunuz dışarı çıkarak olayı görür ve nefsinize huzursuzluk verir. Allah da ruhunuza, fizik vücudunuza, Allah fizik vücudunuza azap verir. Her yaptığınız yanlıştan sonra bir huzursuzluk hissedersiniz. Ruh, nefsi sıkıntıya sokar. Allah da fizik vücudunuzu azaplandırır. Her yaptığınız yanlışın arkasından bunu mutlaka yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın söylediklerine dikkatli bakın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi mürşidine ulaştığı zaman devrin imamının ruhu onun başının üzerine gider ve onun ruhuna senin Allah'a mülaki olma günün yevmettel hakkın geldi, vücudu terk et emrini verir. Allah'a geri dön emrini verir. Bütün ruhlar bu tabiyet müessesesinin hemen akibinde vücuttan ayrılırlar, Allah'a doğru yola çıkarlar. İşte Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir mürşidindeki tövbe merasiminden bahsediyor. Arşı tutan melekler devrin imamı şahit olarak orada bulunmaktadırlar. Ve devrin imamı o kişiye derecelerinin arttırıldığını ifade ediyor. Rum 39'da Allah Teala diyor ki zalikel yevmül hakkı femen şahittaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, yani dileyen kişinin ruhu kendisine Allah'a ulaştıran bir yol, sırat-ı müstakim yol ittihaz eder. Ve Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle diyor: Vallahi indehu hüsnül meab. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Güzellerin en güzeli olan sığınaktır diyor Allah'ın zatı. İşte sizlere bu kadar delil. İnsan ruhunun ölmeden evvel ulaşıp Allah'a geri dönmesi üzerimize defaatle farz kılınmış. Bütün sahabe ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmışlar. Açık ve kesin olarak Kur'an-ı Kerim'imizde bunların hepsi yer almış. Buna rağmen insanlar, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması mümkün değildir. Ruh vücuttan ayrılınca insan ölür ifadesini kullanabiliyorlarsa ve bunlar öğretim üyesi olabilecek durumda olan, üstelik de Kur'an meali hazırlayanlarsa burada çok ciddi bir
problemle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Bu seviyede olan insanlar, onlar Kur'an'ı bilmiyorlar. Hepsi için Allah'tan af ve mağfiret dileriz. İnşallah Allah Teala onları da af buyurur. Kur'an'a aykırı bunca şeyi iddia ettikleri için büyük bir sorumluluk altındadırlar. Sevgili kardeşlerim, safsatalardan, Kur'an'a ters düşen açıklamalardan bir tanesini daha böylece tamamlamış oluyoruz. Ölmeden evvel insanın ruhunun vücudundan ayrılamayacağını, ruh bedenden çıkarsa fizik vücudun öleceğini zanneden kişilere ithaf olunur. İnşallah Kur'an'ı inceleyip bütün söylediklerimizin doğru olduğunu onlar da tespit ederler sevgili kardeşlerim. Sözlerimizi ciddiye almamak, deve kuşunun başını kuma sokması gibidir. Nasıl deve kuşu başını kuma soktu diye kendisinin görünmeyeceğini zannediyorsa, söylediklerimizin Kur'an hakikatleri olduğunu görmemek için kör olmak lazımdır sevgili kardeşlerim. Din adamlarımıza ithaf olunur. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

0: وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah içinsiniz. Allah için yaşıyorsunuz. Allah için yaşamak, başkaları için yaşamayı gerektirir. Yani başkalarını mutlu etmek için yaşamayı gerektirir. Kim birisine bir mutluluk ulaştırabilmişse, o kişi başkasına ulaştırdığı mutluluğun daha ötesini yaşar. Öyleyse mutlu olmak istiyorsanız başkalarını mutlu etmeye çalışın. Başkalarına huzur vermeye çalışın. Konuşmalarınız, beraberliğiniz başka insanlarda bir mutluluk, bir huzur oluşturmalı. Sizinle birlikte olmaktan mutluluk duymalılar. Onlara tasavvuftan bahsetmenizden huzur duymalılar. Öyleyse bütün insanlar için bir hedef var. Hepimiz sevgili kardeşlerim, başkalarına mutluluk ulaştırmakla vazifeliyiz. Ne kadar başka insanları mutlu edersek, biz de en az onlar kadar mutluluğu yaşarız. Etrafımızdaki insanların hepsine ayrı ayrı ulaşarak, onları mutlu etmek istikametinde bir şeyler söylersek, bunu hangi ölçüde başarabilirsek, o kadar mutluluğu biz de yaşarız. Öyleyse çevremizde 3 kişiye hitap etsek, onlara mutluluk vermeye çalışsak, onlara huzur vermeye çalışsak, konuşmalarımız hep onları memnun edecek konuşmalar olsa, o zaman biz her birine verdiğimiz mutluluğun aynını Allah-u Teala bize mutlaka yaşatacağı için birinin yaşadığı mutluluğun 3 katını biz yaşamış oluruz. Bunların sayısını her gün arttırmak mümkün. O zaman mutluluğumuz kat kat artacaktır. Sevgili kardeşlerim, hedefiniz başka insanları mutlu etmek olmalı. Onlara huzur ve mutluluk vermek üzere yaratıldınız. Her insan başkalarının mutluluğuna da mutsuzluğuna da sebebiyet verecek olan imkanların sahibidir. Nefslerine tabi olan insanlar nefslerindeki afetler yüzünden hem başkalarını huzursuz ederler konuşmalarıyla, davranışlarıyla, hem de o başka insanları huzursuz ettikleri için Allah Teala onları cezalandırır. Onlar da huzursuz olurlar. Hep iç dünyalarında bir sıkıntı, bir huzursuzluktur. Devam eder gider. Ama ya insanlar başkalarının mutluluğu için yaşarsa, ya gayesi sadece onları mutlu etmekse, o zaman bunun mükafatı çok üst seviyede gelir. O kişi sever, seven bir insandır, sevecen bir insandır. Başka insanları sevdiği için de onları mutlu etmek ister. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes sizin için bir imkandır. Onları mutlu ederek mutlu olabileceğiniz bir imkan. Ne kaybedersiniz ki? Etrafınızdaki insanları sevseniz, onlara sevdiğinizi hissettirseniz, seni çok seviyorum deseniz, ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bir şeyi kaybetmediğiniz gibi çok şeyler kazanabilirsiniz. Sizin mutluluğunuz başkalarına verdiğiniz mutluluğun neticesidir. Etrafınızdaki insanlara ne kadar mutluluk verebiliyorsunuz? Onları ne kadar mutlu ediyorsunuz? İşte siz o kadar mutlusunuz. Etrafınızdaki herkes aslında sizin için bir mutluluk aracıdır. Huzur aracıdır. Vasıtadırlar. Gayeniz halis. Siz onları mutlu etmek için yaratıldınız. Onların her birisi de başka insanlarla beraber sizi mutlu etmek için yaratıldı. İşte bir tarafta Allah var. Allah herkesi sevmenizi ve bu sebeple onların da sizi sevmesini sağlamanız için size lazım gelen yardımlarda bulunmaya her zaman hazırdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yardım edin. İnsanların huzura kavuşması için yardımcı olun. Onlara en güzeli ulaştırmak için seferber olun. Bir hedefin sahibi olun, tek bir hedef. Etrafınızdaki herkesi mutlu etmek. O insanlar hangi şartlarda olurlarsa olsunlar, hedefiniz onları mutlu etmek olmalı. Ama falanca çok kötü bir insanmış. Başkalarına hep kötülük ediyormuş. Ben de ona kötülük etmeliyim diye düşünmek son derece hatalı, yanlış, kaçınılması lazım gelen bir davranış biçimidir. Allah Teala onu emretmiyor sevgili kardeşlerim. Tam aksine size kötülük yapanları da seveceksiniz diyor. Acaba bunun arkasında ne var? Arkasında şu var. Eğer siz sizi sevenleri sevdikten daha ötede size kötülük edenleri de sevebilirseniz ve bu sevginizi onlara ishar edebilirseniz, yani açıklayabilirseniz, belli edebilirseniz, onlar size yapılan kötülüklere rağmen onları sevdiğinizi idrak ederlerse, o zaman onlar için kaçacak bir delik kalmaz. Onlar da sizi sevmek mecburiyetinde kalırlar. İşte başkası beni severse ben de onu severim. Yoksa olmaz. Böyle düşünen bir insan çok büyük bir hatanın içindedir. Şeytan ona hep onu söyler. O seni sevmiyor ki. Sen onun için seveceksin? O sana bir güzel güler yüzü gösterdi mi? Hiçbir zaman senin onu sevmeni temin edecek olan bir davranışta bulunmadı. Niçin onu sevecekmişin? O zaman şeytana diyeceksiniz ki sen bana ne söylersen söyle, bu kulağımdan girer, bu taraftan da çıkar gider. Sen şeytansın. Sen insanları birbirine düşürmek istersin. Senin gayen bizim birbirimize dost olamamamızı ve böylece mutluluğu yaşayamamamızı temin etmek. Bunun için gayret edersin. İstediğin bir tek şey vardır. Hepimiz mutsuz olalım. Ama artık kazınaya öyle değil. Sen böyle yapmak için, bu hedefe ulaşmak için ne yaparsan yap, bu kulağımızdan girer, bu taraftan da çıkar. Artık sana papuç bırakacak değiliz. Söylediklerini yapacak da değiliz. Biz artık öğrendik Allah-u Teala'dan. Bizim mutlu olabilmemiz için başkalarını mutlu etmemiz lazım. Etrafımızdaki insanlardan ne kadarını mutlu edebiliyorsak biz o kadar mutlu olabiliriz. Her birisi, etrafımızdaki herkes bizim mutluluğumuzun bir vasıtasıdır. Bir Allah-u Teala'nın bize verdiği imkandır. Onları mutlu edersek nasıl mutlu olduğumuzu gördüğümüz zaman onları daha çok mutlu etmek için bir gayretin sahibi oluruz. Bu ise onları mutlu ettikçe bizi daha çok, daha çok, daha çok mutlu eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, başkaları sizi sevmesin. Siz onları sevin. Şunu göreceksiniz ki sizi sevmeyen bir insanı eğer severseniz ve bu sevginizi ona ishar ederseniz, açıklarsanız, hissettirirseniz o zaman onun sizi sevmemesi mümkün değildir. Göreceksiniz ki o da sizi sevecektir. Düşman, asık suratlı, size karşı hep cephe alıyor. Olsun, ne yaparsa yapsın. Ama siz onu gene sevmelisiniz. Öyle bir gün gelecektir ki o kişi size yaptığı onca kötülüğe karşılık onu sevdiğinizi idrak edecektir. İşte o zaman ayakları suya erecektir. Ben bu adama

O ve onun etrafındakiler birbirlerini çok seviyorlar. Ama ben onları sevmiyorum. Ben onları sevmememe rağmen onların hepsi beni seviyor. O zaman hata bende değil mi? Böyle bir düşünceye mutlaka herkes ulaşır. Eğer etrafındaki herkes onu seviyorsa, o ise onların hiçbirini sevmiyorsa bu devamlı bir vetire olamaz. Bir süre sonra kişinin iç dünyası hakikati anlayacaktır. Sevgiye karşı nefretin geçersiz olduğunu anlayacaktır. Onu sevenlerin hepsi birbirleri arasında çok iyi ilişkiler kurmuş, hepsi birbirini seviyor ve mutlular. Ama o sevmeyen kişi mutsuz. En azından bunun sebebini araştıracaktır. Niçin onlar mutlu da ben mutsuzum? O zaman ne çıkacaktır ortaya? Bir tablo çıkacaktır. Öyleyse onların davranış biçimlerini inceleyecektir kişi, mutsuz olan kişi. Kendisinin mutsuzluğun arkasında neyin yattığını anlamak isteyecektir. İstese de istemese de bu olay onun etrafındaki insanların mutluluğu ve kendisinin mutsuzluğu onu bu konuda bir araştırma yapmaya, daha derinden olaylara bakmaya bir vesile teşkil edecektir. Bir sebep teşkil edecektir. Ve kişi onları inceleyecektir. Ya falanca A, B, C, D bunlar birbirlerini çok seviyorlar. Görüyorum ki beni de seviyorlar ama ben onları sevmiyorum. Yalnız bir gariplik var bu işte. Çünkü o birbirlerini sevenler mutlular. Ben onları sevmiyorum ama mutsuzum. Öyleyse o zaman sevgili kardeşlerim şöyle düşünmeyecek mi kişi? Madem ki onlar birbirlerini seviyorlar ve görüyorum açık ve kesin bir şekilde bunların hepsi mutlu. Ben mutsuzum. Onlar beni sevdikleri halde ben onları sevmiyorum. Öyleyse bu benim eksikliğim. Ben sevmesini öğrenmeliyim. Onlar nasıl birbirlerini sevmişlerse ben de onları sevmeliyim. Ancak o zaman onlar gibi olabilirim. Ne kadar güzel onlar birbiriyle dost, konuşuyorlar, gülüşüyorlar, mutlu insanlar. Seviyorlar birbirlerini. Öyleyse ben de sevmeliyim. Onlar nasıl huzur içinde bir dünyada yaşıyorlarsa ben de o huzura ulaşmalıyım. Demek ki bunun için benim etrafımdakileri sevmem lazım. Şimdiye kadar hep etrafımdaki insanlardan nefret ettim. Onlar da benden nefret ettiler. Ama benden nefret eden o insanlar başkalarını seviyorlar. Birbirlerini seviyorlar. Öyleyse ben bunu görebildiğime göre onlar birbirlerini seviyorlarsa bu sevginin halesi altında, ışığı altında, nuru altında mutlularsa, Allah'tan yardım alıyorlarsa, bense hep şeytanla baş başa kalıyorsam, şeytan beni daha kötüye daha kötüye sürüklemeye çalışıyorsa, o zaman ben yanlış yoldayım. Mutlaka onların ulaştığı mutluluğa ben de ulaşmalıyım. Aynı şartların sahibiyiz. Ben de insanım, onlar da insan. Onların da nefsi var, benim de nefsim var. Öyleyse ben de onlar gibi olabilmeliyim. Bu imkan muhakkak Allah-u Teala tarafından bana da sağlanacaktır. O zaman ben hatalıyım. Ben başkalarını sevemediğim için, onlara sevgimi hissettiremediğim için onlar da beni sevmiyorlar. Sevgisiz bir dünyada huzursuz ve mutsuz yaşıyorum. İşte kişinin varacağı yer burasıdır. Öyleyse ben de onlar gibi olmalıyım. Onlar beni sevmeseler bile

Ben onları sevmeliyim. Oysa ki onların birbirini sevdiğini görüyorum. Öyleyse bu insanlar sevgiyi biliyorlar, ben bilmiyorum. Ben de sevmeliyim. Seversem sevgi bağlarıyla onlara yaklaşırım. Onlar nasıl mutlu olmuşlarsa birbirlerini severek, ben de o topluluğun içine girer, onların sevgisini paylaşırım. O sevgide ben de kendime bir melce ararım. Bir sığınacak yer ararım. Ben onları severim. Onlar beni o zaman mutlaka severler. Neden mutlaka? Madem ki birbirlerini seviyorlar, sevdiğini açık ve net olarak görüyorum, idrak ediyorum. Onlar birbirlerini, birisi diğerini sevdiği için diğeri de onu seviyor. Öyleyse ben insanları sevemiyorsam ve mutsuzsam, o zaman bunun arkasında bendeki sevgi eksikliği yatıyor. İnsanları sevmeliyim. Sevgili kardeşlerim, nefret eden insanlar her zaman huzursuz ve sıkıntılıdırlar. Mutluluğu yaşayamazlar. Mutluluğu yaşayanlar nefreti kapı dışarı edebilenlerdir. Nefret afetlerinizden bir tanesidir. Öfke, kin, nefret, düşmanlık, bunlar sizi sadece huzursuz edebilecek olan duygulardır. Ama eğer sevmeyi başarırsanız, burada önemli olan bir şey var. Özellikle vurgulamanız lazım gelen, sizi sevmeyen insanları da sevmeyi başarabilirseniz, siz onlara sevginizi hissettirdikçe, onların kötü davranmalarına rağmen onları sevmeye devam ettiğinizi onlara ispat ettikçe, onlar yanlış olduklarının farkına varacaklardır. Sizi hiçbir şeyle suçlayamazlar. Çünkü onların nefretine karşı siz sevgiyle mukabele ettiniz. Her vesileyle onları sevdiğinizi ispat ettiniz. Siz onlardan nefret etmediniz. Onlar size kötülük yaptılar. Kötülüklerine mukabele etmediniz. Önemli olan sevgili kardeşlerim, hayatınızda en güzel davranış size kötülük edenlere kötülük yapmamayı başarmaktır. Size kötülük edebilirler. Aleyhinizde konuşabilirler. Hakkınızda iftiralar atabilirler. Hepsi mümkün. Ama buna rağmen siz onlara kızmamayı, onlardan intikam almamayı başarabilirseniz, o zaman Allah'ın istediği standartlarda birisi olduğunuzu ispatlarsınız. Zikrinizi arttırdıkça bunun mümkün olduğunu göreceksiniz. Hele bir gün daimi zikre ulaşırsanız hiç kimseye kızamazsınız. Kızmanız mümkün olmaz. Çünkü Allah Teala nefreti, kini bütün boyutlarıyla sizden almış olur. Hakkınızda her kötülüğü yaparlar. İftiralar atarlar. Kötü şeyler söylerler. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Söylesinler. Atsınlar, ne yazar? Sizin hesabınız onlarla değil ki sevgili kardeşlerim. Sizin hesabınız Allah'la. Allah sizin kalbinizden geçenleri bilendir. Allah sizin yaptıklarınızı en iyi değerlendirendir. Ve de eğer insanları severseniz, onlara hiçbir şekilde kötülük yapamazsınız. Marifet sizi sevenleri sevmek değildir. Bu
herkesin yapacağı bir şeydir. Marifet, sizi sevmeyenleri şeytanın tesiriyle sizden nefret edenleri onları da sevebilmektir. Size kötülük yapanları sevebilmektir. Eğer severseniz, size kötülük edenleri de sevebilirseniz, o zaman mutluluğu yaşarsınız. Mutlu bir insan kimdir? İntikam almayı aklına bile getirmeyen, böyle bir hedefe hiçbir zaman yürümeyecek olanlardır. Herkes herkese kötülük yapabilir. Size de kötülük yapabilirler. Niçin yapıyorlar sevgili kardeşlerim? Nefslerindeki afetler sebebiyle. Afetleri onları da yok edebilseydiler, o zaman size çok yakın dostlar olacaklardı. İşte Allah'a yakın olmak, zikrin artışıyla paralel bir seyir takip eder. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız, o zaman bizim yaşadıklarımızı yaşayacaksınız. Onlar, başkaları, size ne kadar düşman olursa olsun, siz onlara düşman olamazsınız. Kızamazsınız. Onların aleyhinde konuşamazsınız. Şeytan onları dilediği gibi kullanır. Her şeyi yapabilirler. Size kötülükleri de dokunabilir. Olsun. Kaybeden hiçbir zaman siz olmazsınız. Size yapılan her kötülükte kazanan siz olursunuz. Kötülük yapan derecat kaybeder. Kötülük yaptığı kişi de onun kaybettiği derecatı kazanır. Size kötü davranan herkes sizi Allah'a biraz daha yaklaştıran bir seyrin içindedir. Sevgili kardeşlerim, hakkınızda varsın dedikodular yapılsın. Hakkınızda bir şeyler söylensin. Ne olur sevgili kardeşlerim? Allah sizinle birlikteyse, siz Allah'a en yakın olansanız, onların için cevap vereceksiniz ki, onlar seviyesine niçin ineceksiniz ki? Allah'ın dostuysanız, Allah size yeter. Sevgili kardeşlerim, kötülük yapana siz iyilikle mukabele ederseniz, kin tutmazsanız, onları da o kin bataklığından kurtarmaya çalışırsanız, sadece kazananlardan olursunuz. Nefretin ve kinin sahipleri hep huzursuzdurlar, sıkıntılıdırlar. Hayatları kötülüklere muhatap olmakla geçer. Sevgili kardeşlerim, eğer siz size kötülük edenleri de sevebilirseniz, o zaman çok farklı bir dünyada yaşarsınız. Çünkü üzülecek hiçbir şeyiniz olmaz. Allah-u Teala size yapılan kötülükler sebebiyle sizin üzülmenize müsaade etmez. Allah her zaman sizi teselli eder. Onlar kötülük yapabilir der. Ama sen onlara kötülük yapamazsın. Sen onları da sevmek mecburiyetinde olansın. Çünkü sen bize yakın olansın. Biz senin kalbindeki kini, nefreti, öfkeyi aldık. Sen kolay kolay sinirlenmezsin. Sen kimseye kin tutmazsın. Ben sana yapılan kötülüğe kötülükle mukabele etmezsin. Ve o kötülüğü yapana bir iyilik edebilmek için çırpınırsın.
Af dilediği anda onu affetmeye hazır olduğunu, hatta af dilemese bile affettiğini iç dünyan söylüyorsa sen Allah'ın yakınında olan birisi. Sevgili kardeşlerim, herkes hata yapabilir. Hatanın arkasında, başkalarına zarar verecek şekilde çalışmaların arkasında daima şeytan vardır. Başkalarını mutlu edecek çalışmaların arkasında da daima Allah vardır. Öyleyse Allah'ın dostlarının vazifesi etraflarındaki bütün insanları mutlu etmektir. Huzur içinde bir dünyada yaşamaktır. Ve başkalarına da huzuru ve mutluluğu yaşatmaktır. İnsanları severseniz bir şey kaybetmezsiniz. Hep kazanırsınız. Dostlar kazanırsınız. Huzur içinde yaşayan insanlar sizlerin dostu olur. Öyle bir gün gelir ki hiç kimseye, size en büyük fenalıkları yapanlara da kızamazsınız. Onlara karşı öfke duyamazsınız. Allah-u Teala'dan onlara bir zarar vermesini asla isteyemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, sevmek öylesine güzel bir duygu ki daimi zikre ulaşan herkes bunu en üst boyutlarda yaşayanlardır. Sevgiyi sevenlerdir. Kendilerini sevmeyenleri de sevenlerdir. Kendilerinden nefret edenleri de sevenlerdir. Neden? Çünkü o nefretin sahiplerinin şeytanın onları kışkırtmasıyla vücuda geldiğinin farkındasınızdır. Allah'tan doğruları öğrenirsiniz. O zavallı insanların nasıl o zavallı bir düşman haline geldiğini Allah Teala size söyler. Nasıl bir tesir altında bunları yapmışlar. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları öyle bir noktaya ulaştırır ki o insanlar düşman oldukları kişinin kendilerine hangi zaman parçalarında ne kadar büyük iyiliklerde bulunduğunu unutuverdiler. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın yolunda başkalarını mutlu etmeye çalışanlar olmalısınız. Başkalarına sizden ne kadar mutluluk ulaşırsa, siz onların yaşadığı mutluluğun daha fazlasını yaşarsınız. Etrafınızdaki her kişiye onu mutlu etmek sadedinde bir yakın davranışta bulunursanız, en güzelini yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını ister. Şu dünyada mutlu olabilmek, nefreti hangi ölçüde silebiliyorsanız o ölçüde mümkündür. Nefretle sevgi birbirini yok eden iki tane faktördür. Nefret arttıkça sevgi yok olur. Sevgi arttıkça nefret yok olur. Öyleyse Allah Teala ne istiyor bizden sevgili kardeşlerim? İşte bakınız, size sevgili kardeşlerim diye hitap ediyorum. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Öyleyse
Sevmek varken böylece huzuru ve başkalarını sevmenin mutluluğunu yaşamak varken neden nefret sevgili kardeşlerim? Neden nefret? Neden kin? Neden düşmanlık? Bunlar hep şeytanın insanları birbirine düşürmek için asıl amacı insanları mutsuz etmek olduğu cihetle bir vasıtasıdır. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Şuraya ulaşıyoruz. Eğer başka insanları mutlu etmek için yaşarsak, dünyadaki en mutlu insan biz oluruz. Bize düşman olanları da sevebiliyorsak, onların da mutluluğu için gayret ediyorsak, etrafımızdaki herkese mutluluğu ulaştırmak istiyorsak, gayemiz sadece onları mutlu etmekse, Allah Teala bunu en iyi bilendir. O zaman en çok biz mutlu oluruz. Allah Teala bizi mutlu kılar. Onun için sevgili kardeşlerim, hedefiniz başka insanları mutlu etmek olmalı. Her an birileriyle berabersiniz. Ne olur ona biraz mutluluk verseniz, ona güzel sözler söyleseniz, onu sevdiğinizi belirtseniz. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Ama çok şeyler kazanırsınız. Sizin sebebiyet verdiğiniz bir mutluluk olayı, o kişide o mutluluğu gördüğünüz zaman sizi mutlaka ondan daha fazla mutlu eder. Çünkü onun mutlu olmasına siz sebebiyet verdiniz. Onun mutlu olmasına siz sebebiyet verdiniz. Siz onu da mutlu ettiniz. Öyleyse her istikamette insanları mutluluğa ulaştırmak için faaliyet hedefine ulaşamasa bile o faaliyet süresince mutlaka siz huzuru yaşarsınız, mutluluğu yaşarsınız. Gayretiniz netice verse de sizi mutlu eder, netice vermese de o neticeye ulaşamamışsınız da sizi mutlu eder. Bütün mesele bütün iç dünyanızla o bütün insanlara açık, onların hepsini mutlu etmeye çalışan o tertemiz kalbinizle o insanları mutlu ettiğiniz sürece onlar mutlu olurlar. Ama onları mutlu eden siz onların her birine verdiğiniz mutluluk kadar mutluluğu yaşarsınız. Öyleyse etrafınızda 10 kişi varsa onları mutlu etmişseniz her birinin yaşadığı mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız demektir. Eğer kendinize her halükarda sadece ve sadece insanlara mutluluk vermek hedefini gerçekleştirmek istiyorsanız, bu ideal sizi bir ömür boyunca hep mutlu kılar. Hep sonuçlar alırsınız. O sonuçların hepsi A'yı, B'yi, C'yi, D'yi mutlu edebilecek olan kapıların açılmasıdır. Kaybettiğiniz bir şeyler mi var? Hayır. Başkasını açtığınız her mutluluk kapısında bir kazancınız var. İçiniz huzur dolu, mutluluğu yaşarsanız. Allah'a şükürler olsun. Onu da mutlu etmeyi nasip etti bana. Allah'a şükürler olsun. Diğerini de mutlu etmeyi nasip kıldı bana. Allah'a şükürler olsun. Ben insanları Rabbimin bana emrettiği gibi mutlu etmeye çalışan biriyim. Huzursuzluğu hiç yaşamıyorum. Mutluluğu yaşıyorum. İşte böyle diyeceksiniz sevgili kardeşlerim o zaman.
Zor mu? Deneyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. O zaman Allah Teala'nın başkaları için yaşamak deyince neyi kastettiğini, size ne kadar büyük bir mutluluk sağladığını yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, o zaman her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Eğer siz herkese karşı en güzel davranışları sergilerseniz, o zaman siz her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor sözlerinin gerçek sahibi olursunuz. Çünkü siz başkalarına hep onları mutlu edecek davranışlar sundukça Allah Teala size her birinin yaşadığı mutluluğu mutlaka yaşatır. Etrafınızdaki herkese en güzel davranışlarda bulunuyorsanız her birine verdiğiniz mutluluğun aynını siz de yaşayacaksınız. O zaman 10 kişiye mutluluk verdiyseniz birinin yaşadığı mutluluğun 10 katını yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Sabahtan akşama kadar geçen gün devrede birileriyle muhatap oluyorsunuz. Ne kaybedersiniz onların gönlünü alsanız? Onlara sevdiğinizi hissettirseniz? Onlara yardımcı olsanız? O zaman her şeyin çok güzel olduğunu göreceksiniz. O zaman söyleyeceksiniz her şey çok mu güzel? Yoksa bana böyle geliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı o dizayn ki hedefiniz başka insanları mutluluğa ulaştırmak olmalı. Allah Teala'nın hepinizi başkalarının mutluluk neticesine ulaştıran mutlu insanlar kılsın. Dualarımızda, dileklerimizde, konuşmamızda inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. El-Fatiha me'as-salavat.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği beraber yaşıyoruz. Bir mutluluğu yaşıyoruz. Sizlerle bir mutluluk sohbetinde bulunurum. Mutluluk. Uğruna yaratıldığınız yegane şey bu. Allah Teala hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Çünkü siz insansınız. Allah Teala'nın kainatta yarattığı en üstün mahluk. En üstünsünüz çünkü bütün kainat sizler için yaratılmış. Diyor ki Allah Teala Câsiye Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığımız her şeyi katımızdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Musahhar kıldık diyor. Bütün gökler, bütün yerler, bütün kainat biz insanlar için yaratılmış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bunun için varız. Allah Teala bizden sadece mutlu olmamızı istiyor. Öyleyse mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavgaların bittiği, barışın her cephede tahakkuk ettiği bir güzelliktir mutluluk. İç aleminizde kesintisiz bir sulh ve sükun. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bittiği yer. Nefsinizin bütün afetlerinin yok olduğu, ruhunuzun bütün hasletlerine paralel olan faziletlerin nefsinizin kalbini tamamen doldurduğu, nefsinizin de ruhunuzun da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği bir özelliği yaşama. Bu iç dünyanızda mutluluktur. İçinizdeki kavga sona ermiştir. İçinizdeki kavga bitmiştir. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona erdiği için sulh ve sükun içinde yeni bir hayata başladınız. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Daimi zikirle olgunlaşan bir meyve, nefsinizin kalbinin bütün afetlerden temizlenmesi hali, nefsinizin de faziletlerle süslenerek ruhunuz gibi, ruhunuzun hasletleri gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getireceği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyeceği bir hüviyete kavuşmanız. Ruhunuzla nefsiniz arasındaki kavganın böylece sıfırlanması, sulh ve sükunun iç dünyanızda yerleşmesi. Peki dış dünyanızdaki durumunuz ne? Dış dünyanızda da aynı şey söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dış dünyanızda ne var? Dış dünyanızda başka insanlar var. Nefsinizin kalbindeki afetler yok olmuşsa, Allah'ın bütün emirlerini uyguluyorsanız, bütün davranışlarınız başkalarına huzursuzluk verici değil, onlara yardım edici, huzur verici davranışlar olacaktır.
Nefsinizdeki bütün afetler yok olup ruhunuzun bütün hasletleri sizde faziletler adıyla oluşmuşsa nefsinizin kalbinde Allah'ın yasak ettiği şeyleri işlemeyeceksiniz. Başka insanların hiçbir zaman kalbini kırmayacaksınız. Onları gücendirmeyeceksiniz. Onlara zulmetmeyeceksiniz. Hiçbir zaman böyle bir işlem sizden sadır olmayacak. Eğer böyleyseniz, başkalarıyla aranızdaki kavga bitmişse, o zaman dış aleminizde de sulh ve sükun tesis etmiştir. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Sizin açınızdan kesintisiz bir sulh ve sükun hali kurulmuştur. Tesis edilmiştir. Öyleyse başka insanlara ilişkilerinde de aynı sonuç söz konusu. Peki ya Allah'ın emirleri ve nehiileri orada daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'ın bütün emirlerini Allah'ın emrettiği biçimi boyutta mutlak olarak gerçekleştiriyorsunuz. Daimi zikre ulaşmışsınız iç dünyanızda nefsinizin zikre iştiraki fizik vücudunuzun kalbinin her çift atışında iç dünyanızdaki bir sesin Allah Allah diye yankılanması söz konusu. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmeniz, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeniz söz konusu. Öyleyse bütün emirler, bütün nehiler bütünüyle yerine getiriliyor. Böylece Allah'ın emirleri cephesinde de, nehileri cephesinde de tam bir sulh ve sükun halinin sahibisiniz. Öyleyse işte bu mutluluktur. İç dünyada, dış dünyada, Allah ile olan ilişkilerde kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Ve söz konusu olan şey sadece sizin mutluluğunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk müessesesi. Saadet. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i bir saadet davetiyesi, bir saadet rehberi, reçetesi ve bir saadet garantisi olarak indirmiş. Bu söylediğim iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde o muhteşem mutluluğu yakalayabilmeniz olayı neye bağlı? Sizin o saadete layık olmanıza bağlı. Biliniz ki İslam'da, tasavvufta, Hazreti İbrahim'in Hanif dininde üçü de aynı şeydir. Tasavvuf İslam'ın sadece yaşanmasıdır, hayata geçirilmesidir. Aynı şey söz konusudur. Mutluluğu yaşamak için ehil olmak mecburiyetindesiniz. Cennete mi girmek istiyorsunuz? Allah-u Teala inanılmayacak kadar kolay bir sebeple bunu size bahşetmiş. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse o benim cennetime mutlaka girer. Yetmez. Ben onu kendime ulaştırırım. Ben onu evliyam kılarım. Allah'ın evliyası olur. Evliyasından birisi olur. Allah'ın velisi olur.
Ve o üçüncü kat cennetin sahibi kılınır benim tarafımdan diyor. Ve de diyor, dünya mutluluğunun da yarısından fazlasını mutlaka ona tattırırım diyor. Bunu diyor, garanti ederim. Allah Teala saadetinizi garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah'a mutlaka Allah Teala onu ulaştırır. Bakınız ne diyor Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Bunlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları, bu dileyenleri seçtiklerinden, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Garanti veriyor Allah Teala. Peki ulaşmak nedir? Ruhun Allah'a, siz bu dünya hayatını yaşarken ulaşması hidayettir. Ruhunuzun hidayete ermesi ise sizi Allah'ın velisi kılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir müessesenin Allah-u Teala tarafından size hediye edilmesi bir garantiyi ifade ediyor. Cennete girmeniz garanti ediliyor. Diyor ki Allah-u Teala Vel Asr suresinde Vel Asr İnnel insane lefî husr illellezîne âmenû. Asra zamana yemin olsun. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre gidecekleri yer cehennemdir. Allah Teala diyor ki Müminin 103'te kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları günah tartılarından az olursa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Burada da diyor ki Allah Teala onlar hüsranda olanlar değillerdir. Onlar hüsranda olanlardan hariçtirler. Yani onların gidecekleri yer cehennem değildir. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Amin olanların. Amin olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer Allah'a inanıyorsa insanlar, birinci şart. Eğer ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanıyorlarsa, ikinci şart. Bunun üzerlerine 12 defa farz kılındığına inanıyorlarsa, üçüncü şart. Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde Allah'ın mutlaka kendilerini Allah'a ulaştıracağını, ruhlarını Allah'a ulaştıracağını kesin şekilde bilerek, yakin hasıl ederek kesin şekilde biliyorlar ve buna inanıyorlarsa, işte bu insanlar Allah'ı diledikleri zaman bu özelliklerle diliyorlar. Bu dört özellik Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin temel faktörleridir. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse cehenneme gideceklerine inananlardır. Beşinci inanç. Allah'a ulaşmayı dilerlerse cennete gideceklerine ve dünya saadetinin de yarısından fazlasına ulaşacaklarına inananlardır. Altıncı şart. Altıncı özellikleri
Ve onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bunların bilincinde olarak, bunlara tam bir inançla inanarak dileyenlerdir. İşte Allah-u Teala bu insanları mutlaka seçmiştir. Ve Allah'a ulaşmayı diledikleri için, yani Allah'a yöneldikleri için mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, kurtuluş için Allah'ın zatına ulaşmak gerekli değil. Allah'a ulaşmayı dilemek gerekli ve yeterli. Cennete bir insanın girebilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilerse mutlaka cennet saadeti onundur. İşte böyle bir dizaynda sizler Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Dileyenlerin Allah'a ulaşmayı dilemek de dahil tam 7 tane özellikleri var. Söylediğimiz özellikler. Ya dilemeselerdi ne olacaktı? Dilemeselerdi gidecekleri yer cehennem olacaktı. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı, hayattayken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Ayetlerimizden gaflette olanlardır, diyor Allah-u Teala. Ve sonra ne diyor? Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, hüsranda olanlar, kazandıkları dereceler itibariyle cehenneme gidiyorlar. Hüsranda olanların durumu ne? Kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla. Öyleyse cehenneme gidecek onlar, hüsranda olanlar, kaybettikleri dereceler fazla. Özellikleri tek bir özellikte, parantez içine hepsini alabilirsiniz. Kim olursa olsun, Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilemiyorlarsa Allah'ın cennetine girmeleri mümkün değil. Kim olurlarsa olsunlar, ne yaparlarsa yapsınlar, Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında hiçbir şey onları Allah'ın cennetine götüremez. Dikkat edin, burası cennetin başlangıcıdır. Birinci kat cennet. Salt Allah'a ulaşmayı dilemeye açıktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah neyi garanti etmiş? Allah'a ulaşmayı dilerseniz dalaletten kurtulacağınızı, Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine gireceğinizi Allah garanti etmiş. Cennet, cennet dedikleri birkaç huri, birkaç melek, birkaç huri diyor Yunus. İsteyene vergil ani, bana seni gerek, seni diyor. Öyleyse Allah'ın istediği ne zaten? Bana seni gerek, seni sözünün gereğini gerçekleştirmemiz, o Allah'a ulaşmamız, Allah'ın zatına geri dönmek mecburiyetinde olan ruhumuzu ona ulaştırmamız. Sevgili kardeşlerim, ulaştırmamız desem de aslında realite bu değil. Biz ulaştırmıyoruz. Bu ruhun biz hayattayken Allah'a ulaşma müessesesi Allah-u Teala tarafından kurulmuş ve insanlık tarihi boyunca hep Allah tarafından gerçekleştirilmiş. Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunun manası ne? Bunun manası 21. basamak. Bunun manası nefsin kalbindeki afetlerin %51'inin mutlaka yok olması. Bunun manası şeytanın hakimiyetinin, insan üzerindeki hakimiyetinin
%51 azalması, %100'den %49'a düşmesi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada ne var? Allah'ın bir muhteşem vaadi. Hemen hemen bedavadan Allah'ın cennetine girmek. Neden hemen hemen bedavadan diyoruz? Çünkü sadece bir dileğiniz kafi. Allah'ın sizden beklediği şey sadece bu dileğin sahibi olmanız. Geri kalan mı? Her şey Allah'a ait. Bir kısım insanlar var. Hadi canım sen de. Ben mi cennete gireceğim? Sahabeden bile 10 tanesine cennet vaat olunmuş. Geri kalanı cehenneme gidecekler. Böyle söyleyen saflar da var. Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe cennetin sahibidir. İşte Allah Teala'nın A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesinde söylediği, diyor ki Allah Teala, kim o ümmi, nebi, resule tabi olduysa, dikkat edin, tabi olanlar sahabedir. Onların hepsi felaha erdiler diyor. Cennet saadetine hepsi ulaştı diyor Allah Teala. Kimdir sahabe? Hayattayken Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı görenler diyeceksiniz şimdi birçoğunuz, bizi ilk defa dinleyenler, o yanlış kültürün tesiri altında bunu söyleyecekler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı hayattayken görenler. Hayır, değil sevgili kardeşlerim. Hayattayken ona tabi olanlar. Bakınız ne diyor Allah Teala Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, kalp gözümüzdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur. Kimlerden bahsediyor? Benim ve bana tabi olanların diyor. Sahabe, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlar, görenler değil. Putperestler de görmüş. Şeytana tapanlar da görmüş. Hristiyanlar da görmüş, Yahudiler de görmüş. Herkes görmüş Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı. Ama bu görenler sahabe değiller. Sahabe, onu görenlerin arasında ona 10 tane ihsanla tabi olanlar. Tabiyet yoksa sahabe olmak yok. Öyleyse Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime ne söylüyor? Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimmiş kimmiş? Ben ve bana tabi olanlar diyor. Sahabeden bahsediyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Bana tabi olanlar. Tabiyet dinin vazgeçilmez bir kalesidir. Tabiyet olmadan kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Kişiye mürşit sevgisini veren, hidayetçi sevgisini veren Allah'tır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluğunuz bir taleple başlar. Bir tek talep. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma talebi. Öyleyse ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmak
üzerinize Allah Teala tarafından 12 defa farz kılınmış. Allah Teala'nın bunu yapmaktan muradı ne? Muradı sizi bedavadan sadece bir tek dilekle kendisine ulaştırmak ve evliya yapmak. Evliya veliler demek. Veli de dost demek. Allah dostu yapmak. Herkes Allah dostu olabilir. Hiç kimse bunun istisnası değildir. Herkes bir tek dilekle Allah'ın dostu, evliya olabilir. Herkes üçüncü kat cenneti bir tek dilekle hak edebilir. Allah'a ulaşmayı gerçekten dilediği anda bu mesele tamamlanmıştır. Efendim ben Allah'a ulaşmayı diledim ama Allah'a ulaşamıyorum. İbadetlerimi yapamıyorum. Namazlarımı kılamıyorum. Böyle bir şey söyledikleri zaman onlara deyin ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemiş değilsin. Çünkü bu söylediklerim var ya, eğer Allah'a ulaşmayı dileseydin ruhun Allah'a ulaşana kadar geçecek olan 3-4 aylık devre içinde, 5-6 aylık devre içinde sen mutlaka namazı sevecektin, zikri sevecektin, ibadetleri sevecektin. Allah da mutlaka seni 10 tane ihsanla mürşidine ulaştıracaktı ve mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktı. Kim derse ki ben Allah'a ulaşmayı diledim ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor, ona deyin ki sen yanlış söylüyorsun. Allah'a ulaşmayı dileseydin Allah'a ulaşmış olacaktın. Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'a ulaşamayan hiç kimse olmamıştır. Peki ama o kişinin ömrü vefa etmezse etmesin. Etmediği takdirde ölecek kişi. Öldüğü zaman ruhu gene Allah'a ulaşacak. Ama normal şartlarda Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi öldüğü zaman ruhu Allah'a ulaştığında o kişi Allah'ın cennetine giremez. Kim olursa olsun, hangi şartların sahibi olursa olsun Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi öldüğünde onun Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Hiçbir şekilde. Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayet-i kerimesi bunu net olarak söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun da cehenneme gitmesi mümkün değildir. Ruhunuzu bu sebeple ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya 12 defa farzla davet edildiniz. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Çünkü ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman cennet saadetinin 3. katının sahibisiniz. Dünya saadetinin de yarısından fazlasının sahibisiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 12 tane ayet-i kerime Allah-u Teala hepimizi ölmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırmaya davet ediyor. 12 defa farz, 12 defa davetiye çıkarmış bize. 1. Zümer 54. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümül azabe sümme la tünsarun. Diyor ki Allah Teala, üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yönelmekle kalmayın. Biz sizi kendimize ulaştırırız.
Bize teslim olursunuz. Öyleyse Allah'a teslim olun. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, Allah'a yönelmezseniz o zaman yardım olunmazsınız diyor Allah-u Teala. Ne demek bu? Ne yardımı? Allah'ın yardımı. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir adam, Allah'a ulaşmayı dileyen ikinci bir adam, Allah'a ulaşmayı dilemeyen adama Allah'ın hiçbir yardımı olmaz. Kendi zatına ulaştırmak konusunda. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o Allah'a ulaşmaz. Allah onu, yani onun ruhunu kendisine ulaştırır. İşte bu Allah'ın ulaştırma yardımıdır. Kişiyi evliya kılma yardımıdır. Kişiyi cennet sahibi kılma yardımıdır. Dünya saadetinin en az yarısını ona sağlama yardımıdır ve garanti edilmiştir. Allah'a

münibine kullanıyor. Aynı kök. Allah'a yönelme, ulaşmayı dileme ve ulaşma. Kim dilerse, kim yönelirse mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacak. Şura 13. Onun için yönelme, ulaşma demek. Allah'a yönelme, Allah'a ulaşma demek. İstisna yok. Kişi sağda kalsa Allah'a ulaşacak, ölse de Allah'a ulaşacak. Ama hayattayken ruhu Allah'a ölmüş gibi kabul edilecek, Allah'a ulaşmış gibi kabul edilecek. Üçüncü ayet-i kerime, Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine ricu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah Teala. Ruha. Dördüncü ayet-i kerime. Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç. Allah'a sığın. Hazreti Nuh'un Allah'a söylediğini unutmayın. Diyor ki ben bugüne kadar bu insanları gece gündüz sana davet ettim. Senin yoluna çağırdım. Sana ulaşmaya çağırdım. Sadece aralarından birkaç tanesinin firar etmesine sebebiyet verebildim. Firar, kaçma ve sığınma demek. Hazreti Nuh'un gayretleriyle birkaç kişi Allah'a, Allah tarafından ulaştırılmış. Yani Allah'a, bu dünyadan Allah'a firar etmişler. Sevgili kardeşlerim, bu beşinci ayet-i kerime. Dördüncü ayet-i kerime, affedersiniz. Beşinci ayet-i kerime, Lokman 15. Ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse ve yönelerek kim bana ulaşmışsa, sen de onun yoluna tabi ol. Sen de aynı yoldan, sırat-ı müstakim üzerinden sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. Altıncı ayet-i kerime, Yunus 25. Diyor ki Allah-u Teala, Allahu yedu darüsselamü yehdi men yeşayu ila sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna ulaştırır diyor Allah-u Teala. Allah'ın selam yurduna ulaştırması, teslim yurduna ulaştırması kimi? Dilediği kişiyi, Allah'ın dilediği kişiyi. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ne yaparmış onları? Sırat-ı müstakime ulaştırırmış. Sırat-ı müstakim, insanları Allah'a ulaştıran yolun adı. Ne diyor Allah Teala Nisa 125'te? Kim Allah'a ulaşmayı ve ona sarılmayı, Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka Allah onu, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Başka bir ayet-i kerimede. Bu ayet-i kerime, Allah onu sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Allah onu kendi zatına ulaştıracaktır. Öyleyse Allah-u Teala ile kişinin ilişkilerine baktığımız zaman, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir ilişkide ne görüyoruz? Allah'ın kişiyi kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırması. Sırat-ı müstakim, Allah'a ulaştıran yolun adı. Hicr suresinin 41. ayet-i kerimesinde işte bu sırat-ı müstakim bana istikamet

İstikametlenmiş yoldur diyor Allah Teala. İstikameti ben olan bir yoldur. Bana ulaştıran yoldur diyor. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusu hayattayken. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tevettül ileyhi. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Her şeyden kesilerek ulaş diyor Allah Teala. Her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Allah Teala'nın dizaynı işte bu dizayn. Her şeyden kesilerek Allah'a dön. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu muhtevaya dikkatle bakın. 7 ayet-i kerimede Allah Teala Allah'a dönüşünüzü üzerinize farz kılıyor. 8. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki Rad 21'de vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Ruhun Allah'a ulaştırılmasının bir emir olduğu kesinlik kazanıyor Rad 21'de. Sonra Şura 47'de Allah Teala buyuruyor. Üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Daveti gördük. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde, 25. ayet-i kerimesinde Allah zatına davet ediyor. Öyleyse 9 oldu. 10. ayet Enam 152 ve bi ahdillahi efu haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu. Allah ile Allah'ın ahdini ifa edin. Ruhunuzu da beçinizde, nefsinizi de Allah'a, iradenizi de Allah'a teslim edin. Birincisi ruh, hepsinin teslimini ifa edin diyor Allah Teala. Üzerimize farz kılmış Enam 152 ile. 10. ayet-i kerime. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de misakinizi üzerinize yükledik. Allah'a verdiğiniz ruhunuzu Allah Teala'ya ölmeden evvel ulaştırma konusundaki misakinizi üzerinize yükledik diyor Allah Teala. Misak ruhun Allah'a ölmeden ulaşması, yani Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmak. İşte bakınız Rad 20 Allah Teala buyuruyor. Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa edenlerdir. İfa ederler. Yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudunel misak ve misaklerini nakzetmezler, bozmazlar. Onların Allah'a verilmiş misakleri vardır. Herkesin var. Hepimiz ezelde Allah'a misak vermişiz. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağımıza dair. Peki sonra ne diyor Allah Teala? Onlar misaklerini bozmazlar. Ellezine la yenkudunel misake.
وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ Misaklarını bozmazlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ ulaştırırlar. Vasıl ederler. Ma şeyi emrallahı Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yusale ulaştırmayı ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ne oldu? 11. ayet-i kerime oldu. 12. ayet-i kerime Nisa 58. Allah Teala buyuruyor. İnna Allaha ya'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibine yani Allah'a teslim etmenizi, tevdi etmenizi, ulaştırmanızı, vermenizi emreder diyor Allah Teala. Ne olmuş? Üzerimize 12 defa Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını farz kılmış. 12 defa bize davetiye çıkarmış. Benim cennetime girin diye. Cennet davetiyesi hem de 3. kat cennetin davetiyesi. Dünya mutluluğunun davetiyesi. %50'den fazla dünya mutluluğu. Öyleyse bu ayetler Kur'an'ın ayetleri ise Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi değil midir? Hı? Ne diyorsunuz sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Ne diyorsunuz? Elinizdeki Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi, bir mutluluk davetiyesi değil mi? Ben lafın gelişi bir diyorum. Gördünüz ki 12 defa 70'ten fazla ayetle Allah insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağını ulaştığından bahsediyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Kur'an-ı Kerim 73 tane ayet-i kerime ile Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşmasından bahseden, 12 defa bu hedefe davetiye çıkaran, böylece sizi mutlaka cennet saadetine de, 3. kat cennet, dünya saadetinin %50'sinden fazlasına da mutlaka ulaştıracak olan bir saadet davetiyesi. Ve aynı zamanda mutluluğun garantisi. Ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Şura 13. Kulları Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Kimleri seçmez? Seçmeyecekleri belli. Kasitle Allah'a ulaşmayı yok sayan, hidayeti yok sayan, vuslatı yok sayan, kendileri Allah'a ruhlarını döndürmedikleri gibi, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi, başkalarını da hidayet yolundan men eden insanlar, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, tekzip edenler, Allah'ın ayetlerini inkar edenler, küfredenler, Allah'ın ayetlerini örtenler, bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyip de Allah-u Teala tarafından seçilmeyenlerdir. Çünkü Allah-u Teala sadece Allah'a ulaşacak olanları bırakır. Seçebilmek için sadece onları seçer. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa seçilirler.
Eğer bilmiyorlarsa Allah'a ulaşmayı dilemenin bir farz olduğunu, o insanlar mutlaka seçilirler. Seçilmeyenler inatla Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'a ulaşmasını ayetleri yalanlayarak, inkar ederek ve örterek, gizleyerek insanları Allah'ın yolundan kim men ediyorsa onlar seçilmez Allah Teala tarafından. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne diyor? Ben onları mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşırsanız ne olur? Çok basit. Üçüncü kat cennet sizin olur. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Âl-i İmrân suresinin 76 ve 77. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: Kim Allah'a olan yemin, misak ve ahdini gerçekleştirmezse onların gidecekleri yer cehennemdir. Kim misakını gerçekleştirirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever. Ve aynı surenin 15. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin cennete mutlaka gireceğini söylüyor Allah Teala. 198. ayet-i kerimesinde gene aynı şeyi söylüyor, takva sahiplerinin cennete gireceğini. Yeminleri yerine getiren, ruhunu Allah'a ulaştırma konusundaki Allah'a verdiği misaki yerine getiren, kim misakini yerine getirirse onlar takva sahipleridir diyor Allah Teala. Misakini yerine getiren kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesiyle o insanları kendisine ulaştırmayı garanti ediyor ve ulaşanları ise cennetini almayı garanti ediyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah Teala Allah'a teslim olmayı farz kılıyor. Ruhu ve için, nefsi, iradeyi. Hidayete ermeyi farz kılıyor. Ruh, veç, nefs ve irade açısından hidayete ermeyi farz kılıyor. Yani gene Allah'a teslim olmayı, Allah'a ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini teslim ederek dört kademe kulluk emrediyor Allah Teala. Yedi kademelik bir safhalar dizisinde dört tane teslim, dört tane kulluk farz kılıyor üzerimize. Kim Allah'ın kulu olursa onları mutlaka cennetle mükafatlandıracağını açıkça söylüyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o takva sahibidir. Diyor ki Allah Teala Maide 35'te: Ya eyyühellezine aminüttekullâhe, ey amin olanlar, takva sahibi olun. Vebtegû ileyhil vesilete, ona Allah'a ulaşmaya vesile olanı isteyin, Allah Teala'dan isteyin diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmaya vesileyi Allah'tan isteyin buyuruyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzel bir dizayn içerisinde olduğunu sizlere anlatıyorum.

كم محتوى هذا؟ Her şey çok güzel değil mi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bir hiç karşılığında, sadece bir dilek karşılığında dünya saadetinin yarısı ve Allah'ın bunu garanti etmesi. Öyleyse 12 defa davetle Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Bunu gerçekleştirenin mutlaka Allah-u Teala'nın cennetine ulaştıracağı, dünya saadetinin yarısını o kişiye mutlaka temin edeceği Allah-u Teala'nın bir garantisidir. Kim amel olmuşsa takva sahibi olmuştur. Diyor ki cennet takva sahipleri için hazırlandı diyor Allah-u Teala. Ve işte davet olunduğunuz cennet budur. Hadi buyurun içeri girin diyor Kaf 32. Peki Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir saadet rehberidir. Çünkü o mutluluğa, saadete nasıl ulaşacağımızı gösterir. Nasıl ulaşacakmışız? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o saadete mutlaka ulaşacak olan birisidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın cennet saadetinden üçüncüsü, dünya saadetinin yarısı bu kadar basit bir sonuçla, bu kadar basit bir şeyle, bir dilekle mutlaka gerçekleşiyor. Kişi bundan sonra Allah'a tevekkül ederse 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. 27. basamakta nefsini Allah'a teslim edecektir. 28. basamağın 5. kademesinde iradesini de Allah'a teslim edecektir. Ve böylece bir sonuca ulaşacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya geldik. Bir defa daha bir güzelliği yaşadık. Bir defa daha mutluluğu terennüm ettik. Kur'an-ı Kerim'in bir saadet davetiyesi, bir saadet garantisi ve bir saadet rehberi olduğunu tezekkür ettik. Öyleyse Allah'ın yolunda daha büyük mutlulukları hepinize Yüce Rabbimizin nasip etmesi için dualar ederek sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu akşamki sohbetimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, hepimiz birer mahlukuz. Allah'ın yarattığı birer yaratık. Ama biz insanlar birlikte yaşamak mecburiyetindeyiz. Tek başımıza hayatımızı idame ettiremeyiz. Öyleyse hayatımızı her açıdan başkalarıyla paylaşmak mecburiyetindeyiz. Her ihtiyaç duyduğumuz şeyi başkalarından satın almak mecburiyetindeyiz. Biz de onların ihtiyaç duyduğu bir şeyi üretebiliyorsak, onlar da bizden satın almak mecburiyetindeler. Öyleyse herkes birbirine ihtiyaçlı bir halde yaşar. İnsan olmak, beraber yaşamanın bir zorunluluğunu mutlak olarak var eden bir yaratık dizaynıdır. Allah Teala bizleri yaratmış. O Halik'tir, yaratandır. Bizler mahlukuz, yani yaratılanız. Yaratıkız. Öyleyse Allah'a evvela bizi var ettiği için çok şeyler borçluyuz. Ve bizler birlikte yaşamak mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Birlikte yaşamak. Nasıl birlikte yaşayabileceğiz ve de mutlu olabileceğiz? Bunun sadece bir tek yolu var. Birlikte yaşayan insanların kendi kör nefsleri için değil, başkaları için yaşamaları. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sahabeyi her zaman örnek alın. Osmanlı'yı her zaman örnek alın.

Onlar birbirini o kadar çok seviyorlardı ki herkes başkaları için fedakarlık yapmaya hazırdı. Herkesin birbirini sevdiği ve bir olmanın, beraber olmanın o müstesna mutluluğunu yaşadığı bir toplum hayatı, hepimiz için geçerli olan ve çözüme ulaşabileceğimiz tek saha orasıdır sevgili kardeşlerim. Birbirinizle çok iyi ilişkiler kurmak asıl hedefiniz hep bu olmalıdır. Bunun için de birbirinizi sevmelisiniz. Her şey sevginin dünyasında yeşerir veya nefretin dünyasında kurur. Bir gül bahçesi olmalısınız. Birbirini seven, sayan, birbiri için fedakarlık yapan, başkalarını, etrafındaki insanları mutlu etmeye kendisini adamış insanlar. İşte International Mihir Vakfı'nın mensupları böyle olmalıdır. Biz uluslararası bir kuruluşuz. Ve başka ülkelerden de insanlar, yabancı insanlar aramıza katılıyorlar. Öyleyse bütün güzellikler için sizlerin gayreti söz konusu. Ne kadar mutlu olmak istiyorsanız o kadar mutlu olursunuz. Bu başkalarına ne kadar iyi davrandığınıza bağlıdır. Bir başka ifadeyle mutluluğunuz başkalarının elinde değil sevgili kardeşlerim. Sizlerin elinde. Ne verirseniz sadece onu geri alırsınız. Etrafınızdaki toplum birleşik kapların diğer tarafıdır. Biliyorsunuz birleşik kaplarda suyun seviyesi kabın bir tanesinde ne kadar yükselmişse ikincisinde de mutlaka aynı seviye gerçekleşir. İşte sizden çevrenizdeki bir kişiye ulaşacak olan bir güzel davranış, çevrenizden size bir güzel davranışın geri dönmesini intihac eder, gerektirir, sonuçlandırır. Sizden çevrenize ulaşacak olan her kötü davranışsa sizin mutsuz olmanızı ifade eder. Öyleyse nereden geliyor haset, çekememezlik? Birbirinizin dostu değil, adeta düşmanı oluşunuz, birbirinizi kötülemeniz, birbirinizi sevmemeniz nereden geliyor sevgili kardeşlerim? Allah'ın hepinize emri çok açık ve kesin. Ne diyor Allah Teala? Birbirinizi sevin diyor. Sahabenin özelliği ne? Sahabenin özelliği sevmek,
birbirinizi sevmek sevgili kardeşlerim. Öyleyse sahabe birbirlerini o kadar çok seviyorlardı ki başka arkadaşları kendilerinden daha kıymetliydi. Aranızda sevgi tomurcukları açılmalı. Bir gül bahçesinin birer temsilcisi olmalısınız. Sizden çevrenize sadece onları mutlu edecek güzellikler yayılmalı. Kardeşleriniz sizi andıkları zaman sizden hep aynı şekilde bahsetmeliler. Sizin etrafa mutluluk veren bir mutlu insan olduğunuzu söylemeliler. Ülkemiz adım adım daha problemli bir ülke olmaya devam ediyor. İşsizlik konusu bir çözüme ulaşamadı. Tabiatıyla evvela fiziksel problemler var. Geçim problemi. Sevgili kardeşlerim, birbirinizi seviniz dediğimiz zaman bunun lafta kalması bize en çok üzen husustur. Eğer severseniz ne demek istediğimi anlamış olacaksınız. Eğer severseniz Allah Teala'nın sizin için duyduğu ya da gösterdiği hedefi gerçekleştirmiş olacaksınız. Bunun size ödenecek olan bir faturası vardır. Sevginin karşılığı sevgidir. Eğer severseniz başka insanlara dikkatle bakın. O zaman sevinirsiniz. İnsanlara ne kadar kötü davranırsanız o kadar kötü muamelelere hedef olursunuz. Bu nefretin bedelidir. İnsanları ne kadar severseniz o kadar güzel davranışlara muhatap olursunuz. Sevgiye muhatap olursunuz. Seven sevinir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sevgi hayatın temelidir. Aile yuvasının oluşmasında sevgi söz konusudur. Sevgiye dayalı bir beraberlik oluşmalıdır. Çocuklar bu sevginin mahsulü olmalıdırlar. Aile yuvası anneye, babaya ve çocuklara bir sevgi halesi içinde yaşamak dizaynını mutlaka oluşturmalıdır. Çocuklarınızı seviniz, eşinizi seviniz. Bu sevgi dizaynı içerisinde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı da mutlaka birlikte düşünün. Unutmayın, tasavvufun içindeki kardeşlerimiz için sevgilerimiz karşılıklıdır. Bizden size ulaşacak olan bir sevgi bizden direkt olarak size ulaşamaz. Mutlaka Allah'tan dolaşarak size gelir.
artarak gelir. Siz onu bizim hissettiğimizden daha çok hissedersiniz. Sizlerden bize ulaşacak olan sevgi de gene Allah'tan dolaşarak gelir. Sevginin yolu Allah'tan geçer. Ama nefret şeytandandır. Nefsin afetlerine tesir eden iblis, sizleri huzursuz kılacak olan bir sürü sebep icat eder. Ve inanırsınız iblisin söylediklerine ve bina ettiğiniz her şey aslında yanlıştır. Zan üzere davranışlarınızla insanları boşuna yaralarsınız. Oysa ki sevmeniz asıldır. Sevin sevgili kardeşlerim. Konunun başlangıcında da, içinde de, sonunda da hep mutluluk vardır. Sevgi mutluluktur. Nefret mutsuzluktur, hüsrandır. Sevgili kardeşlerim, eğer mutsuzsanız, bilin ki çevrenizdekiler size kötü davrandığı için değil, siz onlara kötü davrandığınız için mutsuzsunuz. Hem etrafınızdaki insanları mutsuz kılarsınız, hem de siz hep ama hep mutsuz olursunuz sevgili kardeşlerim. Öyleyse sevmeyi düşünün. Sevmek sizi kurtuluşa taşıyacak olan tek gemidir, tek uçaktır, tek trendir. Allah'ı seven, insanları sevendir. İnsanlara sadece sevginiz yansımalıdır. Burası nefretin döşeği değildir. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf erbabı içinde nefret yaşanmamalıdır. Var olması lazım gelen şey sevgidir. Allah'ın güzellikleri sizler için ne ifade ediyor? Eğer severseniz her geçen gün biraz daha güzel bir dizayna yaklaşacaksınız, ulaşacaksınız. Severseniz mutlu olacaksınız. Severseniz sevileceksiniz. Sevilmek de mutluluğun ikinci yarısıdır. Ve sevmek isimli birinci yarı yoksa ikinci yarı, yani sevilmek gerçekleşemez. Allah'ın yolunda olan insanlardan bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, sevmekle arzuyu sakın birbirine karıştırmayın. Sevmek karşılıksız bir özveridir. Fedakarlık gerektirir. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bana söyleyin bakalım. Ne kadar sevdiğinizin ölçüsünü mü istiyorsunuz? Her gün 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı yüzde ne kadar zikrediyorsanız, siz Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Hiç zikretmiyorsanız, hiç sevmiyorsunuz. Sadece kendinizi seviyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan bir beraberliğin
insanlara mutluluk verebilmesi, orada sevginin varlığı sebebiyledir. Allah varsa, iman varsa, o kalpte sevgi vardır. İnanç, iman, sevginin yönlendiricisidir. Sevginiz Allah'tan dolaşarak diğer kalbe ulaşır. Eğer iki kişi de Allah'ın yolundaysa, ama zulmani insanların o kapkara karanlık suratlarına baktığınız zaman zaten şeytanın izlerini hemen yakalarsınız. Onlarda sevgi yoktur. Onlarda nefret vardır. Menfaat vardır. Hakim olma hırsı vardır. Sizlerde sevgili kardeşlerim, en çok görmek istemediğimiz şey üstünlük hırsınızdır. İnsanlara üstün olmaya çalışmak, üstünlüğünü ispatlamak, bunun için yalan söyleyebilmek, başkalarını haksız yere kötülemek, kendi üstünlüğünü ispat etmek için bunu bir vasıta olarak kullanmak, gerçekten sizi sadece Allah'ın elinde küçültür. Sizin uygulama alanınızdaki ifadeler neyi muhtevasına alır ki? İnsanlar hakkında onları zem edecek şeyleri düşündüğünüz zaman ve bunu başkalarına ilettiğiniz zaman bir büyük yanlışa imza attınız demektir. Herkesi sevmeniz ve onların güzel taraflarını görmeye çalışmanız asıldır. Size kötü davransalar bile siz onlara iyi davranabildiğiniz takdirde meseleyi dört dörtlük olarak çözebilirsiniz. Güzellikler güzellikleri davet eder, çirkinlikler çirkinlikleri. Yalan yalanı, iftira iftirayı. Ama eğer severseniz, negatif faktörlerden hiçbirisi size yaklaşamaz. Onun için hangi toplumdaysanız, o toplumun diğer üyelerini mutlaka bir sevgi halesiyle bağrınıza basmalısınız. Onları sevin. Sevgili kardeşlerim, onları sevmeniz asıldır. Sevin ki sevilesiniz. Mutluluğun temelinde sevgi yatar. Mutlu olanlar sadece sevenlerdir. Allah'ı sevmekten başlayarak etrafınızdaki herkesi sevmeye çalışın. Velev ki onlar kötü olsunlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgi Allah'ın temel kanunudur. Allah'ın dostları arasında nefrete yer olmamalıdır. Birbirinden nefret eden insanlar bizim aramızda barınamazlar. Onlar bizden değillerdir. Allah'ın yolu sevmeyi, kardeşliği ifade eder. Bu sebeple tasavvuf mensuplarının hepsi için ahi denir. Yani kardeş. Uhuvvet, kardeşlik. Ahi, kardeş demek. Öyleyse Osmanlı'yı Osmanlı yapanın Ahi Evren Teşkilatı olduğunu hiç unutmayın.
Onlar Allah'ın evliyalarıydı. Evliya dediğimiz zaman gerçek anlamda evliyadan bahsediyoruz. Yani seven insanlar. Sevgiyi dört başı mavur bir hüviyette herkese uygulayanlar. Sevgi fedakarlıktır sevgili kardeşlerim. Kimi seviyorsanız onu ne ölçüde sevdiğiniz onun uğrunda katlanacağınız fedakarlığa bağlıdır. İşte nasıl Allah-u Teala'yı sevmek 24 saatlik zaman parçasında onu ne kadar zikretmenize bağımlıysa, bir saat zikrediyorsanız Allah-u Teala'yı 24'te bir seviyorsunuz. Yani yüzde 5 seviyorsunuz demektir. Bu da Allah'ı seviyorsunuz manasını tazamun etmez. Zikriniz günün yarısını geçtikten sonra, fizik vücudunuz Allah'a teslim olduktan sonra sevgi bütün boyutlarında meyvesini verecektir. Hepiniz birbirinizi severek bütünün bir parçası olun. Sevenlerden oluşan bir toplum. Sevgiye susamış olanların aranıza katılacağı bir toplum. Aranızda sevgiyi görsünler. Sevgili kardeşlerim, dışarıdan aranıza yeni katılanlar sizleri bir sevgi halisi taşıyan insanlar olarak görmeliler. Bunun için gerçek anlamda sevmelisiniz. Her davranışınızdan etrafınızdaki arkadaşlarınıza karşı olan sevginiz taşmalı. Siz Mihir Vakfı'nın mensuplarısınız. International Mihir Foundation'ın mensuplarısınız. Uluslararası bir kuruluşun mensupları. Unutmayın, International Mir Foundation bir kar gayesi gütmeyen organizasyondur ve resmen bu hüviyetini almıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevin, kardeşlerinizi sevin. Allah'ı sevenler, etrafındaki insanları da sevenlerdir. Şeytanı sevenler, etrafındaki insanlardan nefret edenlerdir. Dikkat edin ki, şeytana karşı sevgi duyan zavallılar, şeytandan sadece nefretle cevap alırlar. Şeytan ve onun avanesi, insan ve cin şeytanlar sevmezler. Dünyaları nefret üzerine kurulmuştur. Başkalarını aşağılamak, küçültmek ve böylece kendi üstünlüklerini etraflarındaki varlıklara ispat etmek onların temel faktörüdür, temel hedefidir. Aranızda böyleleri varsa onlar sevgili kardeşlerim bizden olamazlar. Biz şu dünya üzerinde sevginin temsilcileri hüviyetindeyiz. Bu hüviyeti oluşturmakla sorumlu değiliz. Oluşturduktan sonra muhafazasından da sorumluyuz. Öyleyse sadece sevginin varlığı değil, devamlılığı asıl hedeftir. Hiç kimsenin sizin etrafınızdaki insanları sevmenize engel olmasına müsaade etmeyin. Kardeşlerinizin arasında, arkadaşlarınızın arasında
dedikoduyu kesinlikle uygun görmeyin. Kim dedikodu yaparsa bunun manası kızdığı kişi için kendisine taraftar topluyor demektir. Toplamaya çalışıyor demektir. O birisine kızmıştır. Yanındakilere anlatıp o öfkesini, o kişinin ya kendisine yaptığı haksızlıkları anlatarak konuştuğu kişiyi hakkında konuştuğu kişiye karşı taraf olmaya zorlamaktadır. Hedef budur. Dedikodu Allah'ın yasak ettiği bir müessesidir. İftira ise ondan daha da kötü bir şeydir. Bir insanın yapmadığı şeyleri yapıyormuş intibanı vererek o kişiye iftira etmek Allah-u Teala'nın yasak ettiği bir fiili işlemektir. Sevgili kardeşlerim, insan olmanın temel vasfı sevmektir. İnsan olmak sevmekle mümkündür. Dikkat edin, hayvanlarda da sevgiyi göreceksiniz. Bir köpek sahibine büyük bir sevgiyle bağlıdır. Onu gördüğü zaman kuyruğunu sallayarak sevincini belirtir. O bir hayvandır. Ama sevgi onlarda vardır. Bütün hayvanlar kendi aralarında mutlak olarak konuşurlar. Allah'ı bilirler, tanırlar, Allah'a ibadet ederler. Sevgili kardeşlerim, başkalarını severek yücelirsiniz. Sevmek, yüceliğin merdivenlerini tırmandıran temel faktördür. Sevmek, yücelmenin merdivenidir. Öyleyse Allah'ın katında sevgili mi olmak istiyorsunuz? O zaman insanları seveceksiniz. İnsanları sevmeniz, Allah'ı sevmeniz anlamına gelir. Başka insanlar için yaptığınız her hayrı Allah Teala kendisi için yapılmış sayar. Sizi başka insanlara karşı ve kendisine karşı duyduğunuz sevginizin binlerce katı kadar fazla sever. Siz Allah'ı bir sevin, Allah Teala size en az 1000 sever. Öyleyse 2 sevin, 2000'e çıkartın. 3 sevin, 3000'e çıkartın. Allah sizi sevdikçe bunu hep hissedersiniz sevgili kardeşlerim. Zaman içerisinde onunla konuşmaya başlayacaksınız. Onun söylediklerini işitmeye başlayacaksınız. Hayır, kulağınızda değil, orayla kalbinizde. Ama bu size çok büyük bir mutluluk verecek. O zaman hatırlayacaksınız ki o noktaya sevgiyle ulaştınız. Sevgili kardeşlerim, neden tasavvuftasınız? Allah katında yücelmek için değil mi? Allah'ın daha çok sevgilisi olmak için değil mi? Öyleyse başkalarından nefret ederseniz, başkalarını küçülterek büyük olmak arzusundaysanız, o bir çıkmaz sokaktır sevgili kardeşlerim. Sizin büyümeniz, Allah katında büyümeniz, yücelmeniz, başkalarını yüceltmeniz de mümkündür. Ne kadar büyük bir tevazuun sahibi olursanız, Allah katında
o kadar yücedirsiniz. Öyleyse Allah ile olan ilişkileriniz, sevgili kardeşlerim, sizin sevginize dayalı bir seyir takip eder. Her nefret dalgası sizi Allah'ın karşısında küçülten bir müessesedir, derecat kaybettiren bir müessesedir. Nefsinizin nefret avedine yenik düştüğünüz bir muhteva taşır. Her zaman şunu düşünün. Ne uğruna başkalarına kötülük ediyorsunuz? Ne uğruna onları küçültmeye çalışıyorsunuz? Zannediyor musunuz ki siz onları küçülttüğünüz zaman siz büyürsünüz? Siz ondan küçültmeye çalıştığınız kişiden

diğerlerini bu güzel davranışları anlatmak suretiyle mutlu edeceksiniz. Güzellik güzelliği celbeder. Sevgi sevgiyi çeker. Nefret de nefreti. Öyleyse konuşmalarınıza bakın. Hep huzursuzluktan, hep sıkıntıdan, hep size yapılan kötülüklerden bahsediyorsunuz. Neden? Hiç mi etrafınızda sizi seven insan yok? Hiç mi anlaşma zemini yok? Herkes mi birbirine düşman? Herkes mi Allah'tan çok şeytana yakın? Nefretin müessesi olarak varlığı hüküm ferma olmadıkça çok bir şey ifade etmez. Kişisel bir nefret kişiyi sadece sevgiden uzak tutar aksiyona geçmedikçe. Ama nefret neticede nefret duyulan kişinin ezilmesi için mutlaka harekete geçilecektir. Öfke afetini, kin afetini, intikam afetini. O zaman ne kadar büyük hatalar yaptığınızı göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Aslında her şey en güzel standartlarda oluşuyor. Ama bunları nefret yönünde veya sevgi yönünde düzenlemek o sizin işiniz. Mutluluğu veya mutsuzluğu seçen sizsiniz. Nefretin sahibiyseniz mutsuzluğu seçtiniz. Sevginin sahibiyseniz mutluluğu seçtiniz. Seven insan her zaman mutludur. O karşılıksız olarak sever. Sevgisinin karşılığını Allah'tan alacağı için mutludur. İnsanlardan bir karşılık beklemeyin sevginize. Siz sadece sevin. Ve insanlara hep bir şeyler vermeye çalışın. Onları mutlu etmeye çalışın. Hedefiniz onlara mutluluk vermek olmalıdır. Öyleyse bu hedefin sahibi olan sevgili kardeşlerim, sevgi temel müesseseyi oluştursun hayatınızda. Sizi yücelten bir duyguyla hep iştiyakla, gayretle sevginin mimarı olmayı devam ettirin. Etrafınızdaki insanlar sizden nefret ediyorlarsa bunun arkasında sizin de onlardan nefret etmeniz vardır. Eğer siz severseniz başka bir alternatif yoktur onlar için. Onlar da sizi seveceklerdir. Mutlaka sevgi, sevgiyi fetheder. Nefret de nefreti. Bu durumda bütün güzellikleri yaşayabilmeniz, o sevgiyi, sadece iç dünyanızda oluşan sevgiyi, dış dünyanızda da aksettirmekten geçer. Sevgili kardeşlerim, çekinmeyin. Sevdiğinizi hissettirin etrafınızdaki insanlara. Onlarla meşgul olun. Onların gönüllerini alın. Onlar sizden hep bir şeyler beklerler. Bir güzelliği paylaşmanızı beklerler. Allah'a hizmet için her zaman hazırdırlar. Ve bütün güzellikler sevgiyle yaşanır.

her şeyin en güzel olduğu bir ortamda, mutlulukların doruğunda yaşamak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? O zaman etrafındaki insanlar da bir ayrım yapmadan onlara sevgi ulaştıran kişi başarılı olacaktır. Herkesi sevebilmelisiniz. Elbette bazılarından fazla seveceksiniz. Bu sizin elinizde olan bir şey değildir. Onların davranışlarına karşıdır. Ama size kötü davranan bir insanı bile kendinizi biraz zorlarsanız sevebildiğinizi göreceksiniz. Bir örtü olsun üzerinizde. Başkalarının kötü davranışlarını, yanlış davranışlarını görmekten sizi men eden bir hicap, bir perde. Yapabilir misiniz? Eğer yapabilirseniz mutluluğu mutlak olarak yakalarsınız. Başkalarının kötü davranışlarını size göstermeyen bir perde, bir hicabı mestûre, gizli perde. Eğer siz bütün boyutlarda size ulaşan her davranışa pozitif notlar verebiliyorsanız, o zaman siz o hicabın, o gizli perdenin sahibisiniz. Bilemezsiniz ki sevgili kardeşlerim, siz başka birinin size karşı olan davranışını kendi ölçülerinize göre ölçersiniz. Balanca bana kötü davrandı, sebebi mutlaka budur dersiniz. Size göre bir sebep vardır. Ama nereden biliyorsunuz başka bir sebeple size öyle davranmadığını? Nereden biliyorsunuz biraz evvel başka biriyle bir tartışma yapmadığını? Nereden biliyorsunuz size hiç dayalı olmayan bir sebepten dolayı size öfkeli davrandığını veya davranmadığını nereden biliyorsunuz? Yorumumuzu İblis hep negatif istikamette yaptırır. Muradı ne? Muradı insanları birbirine düşürmek, ondan sonra da karşılarına geçip onlarla alay etmek. İşte bu ikisini de birbirine düşürdüm. Artık birbirine düşmanlar diyebilmek. Bundan büyük zevk alır. Niçin şeytana bu zevki vereceksiniz? Vermeyin. O uğraşsın uğraşabildiği kadar sizi birbirinize düşman edebilmek için. Ama siz birbirinize düşman olmayın. İblis size düşman olsun, o bir şey yapamaz size. Siz onun söylediklerine kulak asmadıkça İblis size hiçbir şey yapamaz. Hatta her söylediği sizin için bir kurtuluş reçetesi, bir doğruluk rehberi olabilir. Nasıl? Ne söylerse tersini yapacaksınız. Yaparsanız hep başarılı olacaksınız sevmekte. Hayatınızdaki mutluluk ölçüsü sevgili kardeşlerim, mutlaka sevgiye dayalı bir vasata ihtiyaç duyar. Bir ortama ihtiyaç duyar. Neden sevmiyorsunuz? Bir düşünün bakalım. Neden nefret ediyorsunuz? Neden insanlar sizin için birer düşman? Ve bütün bunların arkasından bir sual sorun kendinize. Neden mutlu değilim? Arkasında hemen tespit edeceksiniz ki sevgisizlik var, hatta nefret var. İnsanlar insanları sever veya sevmez. Ama nefret sevmemenin ötesidir. Sevmemek nefret değildir. Nefret karşıdaki kişiye zarar verme taleplerinin var olduğu bir noktayı ifade eder. Sevmemek nefretle sevgi arasında bir orta noktadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
nefret, intikam duygusunu mutlaka oluşturur. Nefret eden kişi, nefret ettiği kişiye zarar vermek ister. Onu çekemez. Etraftaki insanların onu sevmesi de nefret eden kişiyi rencide eder, üzer. Halbuki o kişiyi sevseydi üzülmeyecekti. İşte sevgili kardeşlerim, eğer etrafınızdaki bütün kardeşlerinizi sevmeyi başarırsanız, o zaman siz seven birisi olacaksınız, nefret etmeyen birisi olacaksınız, kalbinizde sevgisizliğe, nefrete yer kalmayacak. Herkesi seveceksiniz. Sevdikçe onlar da sizi sevecekler. İşte burada bir hususa çok dikkat etmeniz lazım. İç dünyanızı sevmeniz bir şey ifade etmez. Onu sadece siz bilirsiniz. Sevginizi göstermelisiniz. Sevginizi anlatmalısınız etrafınızdaki insanlara. Sevginizi etrafınızdaki insanlara belirtmelisiniz. Davranışınızla, sözünüzle, her fırsatta bir sevgi rüzgarı, meltemi sizden çevrenizdeki insanlara akmalıdır. Bu, sizin onları sevmenizin ötesine geçirir olayları. Sevilen olursunuz. Sevilen kişi mutlaka önce seven kişidir. Önce sevmek, sonra da sevilmek. Sevgili kardeşlerim, genel olarak etrafınızdaki insanlara kin değil de sevgi duyabilirsiniz, bunun manası sizden çevrenize her zaman pozitif dalga boyları yayılmasıdır. Bu gözlerle görünmeyen bir dalga sistemi sizinle başka insanların arasında daima vardır. Severseniz hep pozitif dalga boyları yayarsınız ve çevrenizden de pozitif dalga boylarını çekersiniz. Sevmek mutluluğun anahtarıdır. Öyleyse sorabilir miyim? Neden birbirinizden nefret ediyorsunuz? Neden birbirinizi şikayet ediyorsunuz? Neden orada kendi aranızda nefreti sevgiye çevirecek olan bir davranışın içine girmiyorsunuz? Neden? Sevgisizliğin sizi nereye ulaştırabileceğini zannediyorsunuz? Başkalarını kötülediniz, yanlış şeyler yaptı, siz de onu kötülediniz. Etrafınızdaki insanlara hep onun kötülüklerini anlattınız. Peki ne kazandınız? Evvela sordunuz mu kendinize, ben falancanın kötülüklerini etrafımdaki insanlara anlattığım zaman acaba onların gözünde ben neyim? Sadece bir dedikoducusunuz. Ve hele o kişileri, o kendisinden nefretle bahsettiğiniz kişiye karşı kışkırtıp da ona düşman standartları ulaştırmak istiyorsanız, o zaman daha da vahim bir durumdasınız. Bu noktada kendinize sorun, ben niçin böyle yapıyorum? Niçin bu kardeşimi başkalarına kötülüyorum? Niçin onları benimle dost etmeye, ona düşman etmeye zorluyorum? Arkasında ne var? Nefret. Hiç düşünmez misiniz? Siz bir arkadaşınıza başka birini zem ettiğiniz zaman, kötülediğiniz zaman, onun hakkında olur olmaz şeyler söylediğiniz zaman, o söylediğiniz kişi sizin hakkında şöyle düşünmez mi? Falanca hakkında böyle konuşuyor. Kim bilir benim hakkımda da başkalarına
neler söyleyecektir demez mi zannediyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın yolunda yukarıya doğru yükselmek o kadar kolay bir şey ki, İblis bunu çok iyi bildiği için hepinizi nefretle teçhiz ediyor. Hepinizin sevgi halesinin dışına çıkmasını, nefretin sahibi olmanızı istiyor. Böylece birbirinize düşman olacaksınız. Onun ekmeğine yağ süreceksiniz. O sizin mutsuz olmanızdan büyük memnuniyet duyar. Dikkat edin ki İblis mutlu olamaz. Onun mutlu olması mümkün değildir. Sadece bazı olaylara sevinir ama ömrünün büyük kısmı sadece öfkeyle geçer. Sevgili kardeşlerim, buradaki dizayna güzelce bakın. Söz konusu olan sizin mutluluğunuz. Mutluluğunuz başkalarından nefret etmemenize bağlı. Peki ama ya başkaları benden nefret ediyorsa, ben onlardan nefret etmeyecek miyim? İşte göreviniz burada başlıyor. Nefret eden kişiye öyle bir sevgiyle yaklaşacaksınız ki, o kişi sizi ölçüp biçtiği zaman sizden nefret etmesi için bir sebebin olmadığını, aksine sizi sevmesi için birçok sebebin mevcut olduğunu keşfedecektir. Neden? Etrafınızdaki insanlara bu keşfi yaptırmıyorsunuz. Size düşman olan kişi hep ona düşman bir davranışınızı bekler, arar ki size daha çok düşman olsun. Ama size uzanan düşman elini siz dostça tutarsanız, onu dövmek yerine o eli okşarsanız, o kişiye kalbinizdeki sevgiyi ulaştırırsanız, o zaman size düşman olabilir mi? Düşmanlığın arkasında sebepler vardır. Size düşman olduğunu düşündüğünüz kişiye gidin sorun, hangi davranışınızın onu huzursuz ettiğini, bundan sonra kesinlikle onu yapmayacağınızı, onu mutlu etmek için hayatınızı vermeye hazır olduğunuzu, bundan sonraki devrede onu mutlu etmek için mutlaka bir gayretin sahibi olacağınızı ona anlatın. O zaman ne olur? O zaman mutlu bir toplumun ilk ikisini teşkil edersiniz. İki kişi. Her biriniz etrafınızdaki diğer insanlara mutluluğun sırlarını anlatmaya başladığınız zaman bu iki kişi her biri başka bir kişiyi daha devreye aldığı gün 4 kişi olacaktır. 4 kişi ise 8 kişi olacaktır. Her bir kişi yaşadığı bu tatsız hayattan, kendisini huzursuz eden bu dünyadan sadece sevgiyle mutluluğa doğru bir tırmanış yapabilir. İnsanları sevin sevgili kardeşlerim. Sevin ki sevilesiniz. Sevgi bir gül bahçesidir. Siz de o gül bahçesinde bir gül olun. Sevmenin hepinizi Allah'ın istediği birer insan olmaya ulaştıracağını artık kalbinize yerleştirmenin zamanı gelmedi mi sevgili kardeşlerim? Sahabenin sizden farkı neydi biliyor musunuz? Onlar herkese karşı doyumsuz bir sevginin sahipleriydi. Kur'an'ın bütüne iman ediyorlardı ve o Kur'an onlara sevmeyi öğretti. Başkalarını kendilerinden
daha çok sevmeyi öğretti sevgili kardeşlerim. Onları özlemle inceleyin. Onlar sahabeydi. Bütün güzelliklerin sahipleriydiler. Arkasında da arkadaşlarına duydukları sevgi vardı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgiyle sözümüze başladık, sevgiyle bitiriyoruz. Siz de bizden aldığınız bu sevgiyi başkalarına ulaştırmakla vazifeli değil misiniz? Biz Allah'tan bu emri aldık, size sevgiyi ulaştırdık. Siz de başkalarına ulaştırın. Bir sevgi halisiyle etrafınızdaki herkes sizi severek size bağlansın. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyerek sözlerimi bitirmek istiyorum inşallah. Allah-u Teala'nın hepinizi en büyük sevgilere ulaştırmasını, aranızda bütün dünyanın emrileceği muhteşem bir sevgi halisi oluşmasını, örnek insanlar olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: obrigado.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Sohbet etmek. Sizlerle kalp kalbi olmak demek sevgili kardeşlerim. Kalplerin konuşması demek. Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bunca yıldır sizlere hep Allah'ın çağrısını ulaştırmaya çalışıyoruz. Allah sizleri çağırıyor. Gelin diyor. Sizde size ait olmayan bir şey var diyor. Benim diyor sizlere üfürdüğüm bana ait olan ruh diyor Allah Teala. Onu geriye istiyorum diyor. O size bir emanet. O emaneti bana vermekle hepinizi mükellef tuttum diyor. Sonra ne diyor? Sonra da diyor ki üstelik bunun için hiç zahmet çekmeyeceksiniz. Sadece bir tek dileğiniz yani ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum diye bana böyle ellerinizi kaldırıp da bir dua edişiniz benim için yeterli diyor. Siz dileyeceksiniz diyor, ben de yerine getireceğim. Siz de diyor ruhunuzu, sizde bulunan benim ruhumu bana ulaştırmak istiyorsunuz. Ben de ruhumu sizden geri istiyorum diyor. Her ne kadar bir safsata asırlarca insanlar tarafından bir korku vesilesi olarak kullanılmışsa da durum böyle diyor Allah-u Teala. Neymiş o safsata? Ruh vücuttan ayrılırsa hafazan Allah insan ölür. Böyle zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim hala samimiyetle böyle zanneden din adamları var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizleri seviyor. İnsansınız. Allah'ın ruhunu taşıyorsunuz bünyenizde. O ruh ki size danışmak gereğini hiç duymadan canı istediği an vücudunuzu terk eder. Dilediği yere bir anda ulaşır. Oralarda gezer dolaşır. Sonra da tekrar gelir. Merceği olan sizin vücudunuza geri döner. Ne zamana kadar sizin vücudunuz ruhunuza bir sığınaktır? Siz onu Allah'ın emri üzerine Allah'a ulaşmayı, ulaştırmayı dilediğiniz zamana kadar. Ama dileminiz ruhunuzun vücudundan ayrılması için yeterli değildir. Ayrılabilmesi için mutlaka Allah'tan mürşidinizi soracaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkese bir mürşit tayin etmiştir ezelde. Kim mürşidini Allah'tan sorarsa hacet namazını kılıp o mürşidini mutlaka görecektir. Çünkü Allah bu istikamette kişiye bir garanti vermiştir. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O ruhunu bana ulaştırmaz. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala.

Sevgili kardeşlerim, insan ruhunun Allah'a ulaşması. Bu insanın ezeli macerasıdır. İnsanın ezeli hedefidir. Ve nefâhî ruhihî. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Bütün insanlar doğdukları zaman Allah Teala onun içine ruhundan üfürür. Ve ruh derhal fizik vücudunun şeklini alır. %100 aynıdır. Fizik vücutta hangi değişiklikler olursa ruh da aynı değişiklikleri otomatik olarak muhtevasına alır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala neden insanı en üstün varlık olarak değerlendiriyor? Kainatta yarattığım en üstün varlık insandır. Anlamı çıkıyor Allah'ın söylediklerinde. Neden? Çünkü o kadar mahlukun içinde hiçbir mahlukta İnsanın dışında hiçbir mahlukta ruh mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, insanlar var, insanların resulleri var, nebileri var, cinler var, cinlerin nebileri yok ama cinlerin de resulleri var. Ve de cinler de iradelerini Allah-u Teala'ya teslim ediyorlar. Fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ediyorlar. Ruhları mevcut olmadığı için ruhlarını teslim edemiyorlar. Ama biz insanlar önce ruhumuzu, sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi, en son irademizi Allah'a teslim ederiz. Birincisi atlanırsa diğer sıra aynen cinlerde de var. Cinlerde de Resuller var. İnsanlarda da Resuller var. Demek ki Allah ile insanların arasına Allah Teala yardımcılar koyuyor. Kendilerinden olan yardımcılar. İnsanlardan Resuller, cinlerden Resuller. İnsanlarda bir fazla müessese var mı? Evet. O müessese nübüvvettir. Yani peygamberlik müessesesidir. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, nebi olmak, peygamber olmak aynı şeydir. Nübüvvet, peygamberliktir. Ama Resul olmak, elçi olmak istikametinde kullanılıyor. Ve Allah-u Teala bütün kavimlerde Resuller bahsettiğini ettiğini söylüyor. Hiçbir kavim yoktur ki Allah Teala o kavimde herhangi bir zaman devresinde bir Resul vazifeli kılmasın. Biz diyor Allah Teala her kavme ardı arkası kesilmeksizin Resuller göndeririz diyor. Risalet müessesesi kesintisizdir. Nerede, hangi ülkede bir Resul rahmetli olursa ölürse o anda Allah Teala bir başka kişiyi mutlaka Resul olarak tayin eder. Hiçbir kavim hiçbir devrede resulsüz kalmaz. Risalet, elçilik demektir. Şu anda yeryüzünde ne kadar kavim varsa, ne kadar aynı dil konuşuluyorsa, bütün kavimlerde Allah-u Teala'nın bir resulü şu anda
mutlak olarak yaşıyor. Kendisinde bir Resul bulunmayan bir kavim mevcut değil. Mutlaka onlardan birisini Allah Teala Resul tayin eder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne kadar kavim varsa her kavimde mutlaka bir Resul şu anda vazifeli. Nasıl oluyor da biz bilmiyoruz mu diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Elbette bilmeyeceksiniz. Sadece Allah'ın dedikleri belirler. Allah Teala Resullerinden kendilerini beyan etmelerini bir emirle mutlaka ister. Öyleyse her kavimde o kavmin iman sahibi olanları kendi kavminin Resulünü Allah'tan sorarak öğrenmek imkanının her zaman sahibidir. Ne yapması gerekir? Özellikle Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece. Gece saat, şimdiki saatle o gecenin 12'sinden sonra kişi kalkacak, boy abdesti alacak ve hacet namazına niyetlenecek. Niyet ettiğim Allah rızası için hacet namazını kılmaya. Birinci rekatta Fatiha, üç ayet-el kürsi. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Laknas. Birinci rekatta Fatiha, üç ayet-el kürsi. İkinci rekatta Fatiha, İhlas ve Laknas. Teşehhüd. Üçüncü rekatta Fatiha, İhlas ve Laknas. Dördüncü rekatta Fatiha, İhlas ve Laknas. Bir kişi Allah'tan mürşidini talep edecek. Mutlaka Allah Teala o kişi Allah'a ulaşmayı gerçekten diliyorsa ona mürşidini gösterir. Göstermemesi mümkün değildir. Eğer göstermiyorsa o kişi kendine dikkatle baksın. Gerçekten bir mürşit istiyor mu? İstemeyen kişiye Allah Teala hiçbir zaman göstermez. Ama bir farkla kişi iç dünyasında istemektedir. Ama bunu kendisi henüz bilmiyor. Bu şartlar altında da gösterir Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanlardan ne ister? Onun mutlu olmasını ister. Mutluluğun başka bir yolu yok. Mutluluk bir insanın iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde kavganın bitmesi, o kişinin bu üç ayrı cephede sulh ve sükuna ulaşması demektir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bitmesi halidir. Peki insanlar kavgada mı? Benim hiç düşmanım yok diyebilir birisi size. O da kavgadadır. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasında kavga vardır. Ne zamana kadar devam eder? Nefs afetlerden kurtulana kadar. Üç vücuttan oluşan insanın birinci vücudu bu görünen, konuşan, elle tutulur, gözle görülür hüviyetteki fizik vücuttur. Sonra bir nefsimiz var.
sevgili kardeşlerim. Sonra bir ruhumuz var. Fizik vücudumuz zahiri alemin, nefsimiz berzah aleminin, ruhumuzsa emr aleminin varlığıdır. Emr alemi ölümden sonra bütün ruhların toplandığı kesimdir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhtevada ruhumuz ölünce, biz ölünce ruhumuz ne olur? Ruh canlılığını devam ettirir. Allah'tan gelmiştir. Allah'ın zatına geri döner. Bütün ölenler için olay bu kadar basittir. O kişinin fizik vücudu görevini tamamlamıştır. Bu dünyada ölmüştür. Ölmek her canlı fizik vücudun sonudur ve ölüm olayının tahakkuku bütün insanlar için mutlak oluşur. Ve de ölen kişi o ana kadar nefsiyle, içinde nefsiyle yaşamaktaydı. Nefs her gece bu kişi gerçek uykuya daldığında vücudu terk eder. Ve de bazen berzah aleminde dolaşır. Orada fiziktir. Yani duvarların içinden, kapıların içinden geçemez. Bir kapıdan çıkmak için mutlaka o kapıyı açmak mecburiyetindedir. Ama eğer fizik vücutlarımızın yaşadığı bu alemde ise, burası zahiri alem, o zaman bu alem onun için, yani nefs için sadece bir görüntüdür. Bütün nefsler için zahiri alem sadece bir görüntüdür. Onun için rüyanızda kendinizi duvarlardan geçerken, kapılardan geçerken, duvarın içinden geçerken, kapı kapalıyken kapının içinden geçerken gördüyseniz bilin ki o zaman siz bu alemdesiniz. Zahiri alemdesiniz. Her şey sizin için sadece bir görüntüdür. Çünkü nefsiniz berzah aleminin malıdır. Berzah alemine aittir. Berzah alemi bizden evvel ölenlerin nefslerinin yaşamakta olduğu alemdir. Bizden evvel ölmüş olan bütün yakınlarınız, ablalarınız, abileriniz, babalarınız, anneleriniz, büyük anneleriniz, dayılarınız, teyzeleriniz, onların hepsini orada ziyaret edebilirsiniz. Bu Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Herkesi bir araya getirir, eski günlerden bahsedilir. Oraya ulaştığınızda çok mutlu olacağınız başka bir olay, sizden evvel ölmüş olan aile fertlerinizin hepsinin orada bir arada olduğunu göreceksiniz. Ve onların mutlulukları dikkatinizi çekecek. Nefsler o alemde eski beraberliklerini devam ettirirler. Siz de ölmediğiniz halde, bu alemde yaşamakta olduğunuz halde rüyanızda oraya gidebilirsiniz. Gittiğiniz zaman dikkat edin. Eğer annenizi, babanızı, ablanızı, yani ölmüş olanlardan bahsediyorum, kucakladığınız zaman vücudun, el kollarınızın arasında gerçek bir vücut varsa, sizinle konuşabiliyorsa, o zaman oradasınız. Berzah alemindesiniz. Onlarla eski günleri rahat rahat konuşabilirsiniz. Aklınıza gelen hatıraları
canlandırabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, o zaman göreceksiniz ki öldü diye toprağın altına gömdüğünüz şey sadece bir fizik cesettir. Yoksa onun içindeki nefs berzah alemindedir. Ruh ise Allah'ın ruhu olduğu cihetle zaten Allah'a dönmüştür. Toprağın altına girip toprağın altında kalan bu dünyadaki örtümüz olan fizik vücudumuz. Hayattayken bir işe yarar. Hayattayken onun içinde olur nefsimiz. Başlangıçta ruhumuz da Allah Teala tarafından onun içine üfürülür. Ve derhal fizik vücudumuzun şeklini alır. Nefsiniz de ruhunuz da sizin kimliğinizi taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, rüyada olduğunuz zaman iki şekilde görebilirsiniz kendinizi. Bir, oradasınız, başkaları sizi görüyor. Onlarla konuşuyorsunuz. Sarıldığınız zaman kollarınızın arasında gerçekten birisinin vücudu var. Konuşuyorsunuz, eski günleri yad ediyorsunuz. Sual sorduğunuzda aldığınız cevaplar sizi tam tatmin ediyor ki evet o. Rahmetli olan ablanız, anneniz, babanız, büyük babanız vesaire. Sevgili kardeşlerim, eğer etrafınızdaki hiçbir şeye dokunamıyorsanız, duvarların içinden geçiyorsanız, kapının tokmağını tutmaya çalıştığınız zaman tokmağı tutamıyorsanız, sizin için fizik olmayan bir alemdesiniz. İşte orası zahiri alemdir. İnsanlar konuşuyor. Konuştuklarını duyarsınız. Onların yanından geçersiniz. Onlar sizi asla göremezler. Sizin başka bir özelliğiniz daha olur, uçabilirsiniz. Hem de sonsuza kadar uzanan bir sonsuz hızın sahibi olmak da mümkündür. Bir anda İstanbul'daki bir akrabanızın evinde onları görmüşken bir anda Ankara'da olursunuz. Bir anda çok kısa bir zaman aralığında Amerika'da olursunuz. Sevgili kardeşlerim, siz de öyle söyleyeceksiniz. Bunları yaşadığınız zaman Allah Teala gösterecektir muhakkak. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye düşüneceksiniz. O zaman göreceksiniz ki bir uçağa binerek de dilediğiniz yere gidebilirsiniz, fizik vücudunuzu götürürsünüz. Ama uçağa binmeden de bir başka yerde Allah Teala nasip ederse olabilirsiniz. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, böyle olmak istiyorsanız yapmanız lazım gelen bir tek şey var. Nefsinizin afetlerini yok etmek. Afetler var olduğu sürece bu hedefe varamazsınız. Ancak rüyanızda bu olayları yaşayabilirsiniz. Rüyada da herkes yaşar. Eğer rüyadayken bir duvarın içinden geçebiliyorsanız, o zaman bileceksiniz ki siz zahiri alemdesiniz. İnsanlar fizik olarak yaşamaktalar ama orası sizin fizik vücudunuzun dünyası değil. Bu sebeple oradan duvarların içinden kapıların içine geçmek bir problem olmaz. Uçarak her tarafa gidebilirsiniz. Ama eğer
berza alemindeyseniz oradakiler için siz fizik bir alemdesiniz. O zaman eski dostlarınızla karşılaştığınız zaman onları kucakladığınızda kollarınızın arasında annenizin, ablanızın, abinizin, babanızın, daha büyük babanızın ölmüş olan kimler varsa onların fizik olarak mevcut olduğunu göreceksiniz. Ellerini tuttuğunuz zaman gerçekten bir el tutacaksınız. Kucakladığınız zaman bir vücudu kucaklayacaksınız. Konuştuklarını göreceksiniz sizinle. Sevgili kardeşlerim, bunlar herkesin, Allah'ın yolunda olan herkesin rahatça yaşayabileceği olaylar. Allah'a güvenin. Allah'tan isteyin. Bilin ki Allah'ın size vereceği hediyeler sadece size, sizin liyakatinize bağlıdır. Neyi hak ederseniz onun karşılığını alabilirsiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın evliyası her zaman Allah'ın ona hediye edeceği büyük nimetlerin sahibi olabilir. Bu onun kalbinin saflık oranına, temizlenme oranına bağlıdır. Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren artık Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Çünkü buradan sonrasını Allah-u Teala takip ettirecektir. Mürşidine ulaştıracaktır. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Ve bu muhtevada o kişinin vücuda getireceği husus yeni bir dünyada yeni bir olguyu yaşamak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah'a yaklaştıkça Allah'ın dostu olma hüviyeti arttıkça, Allah'a daha yakın olunca, bu yakınlık biliniz ki zikrinizin oranındadır. 24 saatlik bir zaman parçasında ne kadar Allah-u Teala'yı zikrediyorsunuz? Üstün olanlar daimi zikrin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, siz de daimi zikrin sahibi olabilirsiniz. Yatağınızın hazırlanmasında kıbleyi sağınıza alacak şekilde yatağınızı hazırlayın. Yattığınız zaman başınızı sağ tarafa doğru çevirin, sağınız. Kıble istikameti olsun. Sonra kulağınızı yastığa yapıştırıp dinleyin. Kalbinizin çift atışını hissedeceksiniz kulağınızda. Hissetmemek mümkün değildir. Kulağınızın üzerine yattığınız zaman kulağınız duyuyorsa, yastığınızı biraz hareket ettirdiğinizde kalp atışlarınızı mutlaka duyarsınız. İşte o vaziyette kalın. Sağ tarafınıza doğru döndünüz. Sağ kulağınız yastığın üzerinde ve kalp atışlarınızı duyuyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir statü içerisinde sadece kalbinizin çift heceyle atmasında Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz Allah'ın ismini tekrar edin. Bir gün
Uyuyakalan siz uyandığınız zaman da hala Allah kelimesini iç dünyanızda dilinizi kımıldatmadan bu işi yaptığınız için tekrar ettiğinizi fark edeceksiniz. Bunun manası siz o geceyi Allah'ın zikriyle geçirdiniz. İşte gündüzleri sesli veya sessiz Allah'ı zikretmekten hiç çekinmeyin. Diliniz bu işte bir vasıtadır ve de en güzeli size ulaştırır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz veya dilinizi de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar edebilirsiniz. Hepsi Allah'ın katında geçerlidir. Ne zaman zikre başlarsanız Allah'ın katından evvela başlangıçta bizdeki rahmet nuru gelecektir. O geçtikten sonra en başında olur manevi gelişmenin. Ondan sonraki bütün başlangıçlarda artık fazıl nurları gelecektir kalbinize. Göğsünüze gelecektir. Göğsünüzdeki yarıktan geçerek kalbinize ulaşacaktır. Ve kalbiniz devamlı tazelenecektir. Allah'ın fazlıyla dolu bir kalbin sahibi olacaksınız zaman içerisinde. Sevgili kardeşlerim, rüyalarınızı doğru değerlendirin. Bence iki tane alternatif var. Bir, rüyanızda fiziksiniz. Yani kapıyı açmadan öbür odaya geçemiyorsunuz. O alemde olan nefsinizin yaşadığı normal hayattır. Her gece o alemde yaşayabilirsiniz. Yaşadığınız zaman da eğer olay buysa, kapıyı açmadan geçemiyorsanız, o zaman dostlarınızı, sizden olanları, akrabalarınızı, beraber olmuş olanları hatırlayın. Orada bulacaksınız kendinizi. O zaman onlarla her gece sohbet yapabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanı çok vasıflı bir varlık olarak yaratmış. Ve rüyanızda uçabildiğinizi görmek çok büyük bir zevktir. Uçmak, sevgili kardeşlerim, pilot prövesini böyle bir aşk uğruna alır pilotlar. Ama bunları yaşamışlarsa, bunu yaşamadan da pilot olan bir kişi uçmanın o büyük zevkini aldıktan sonra kolay kolay vazgeçemez. Uçmak, yerçekimi kanununun dışına çıkmaktır. Bir kişi için çok büyük bir zevk oluşturur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insan adı verilen mahlukuna o kadar büyük zevkler nasip etmiş ki, bunlar fiziğin ötesini yaşamanın çeşitli şekilleridir. En güzeli de bu uçma müessesesi. Hepiniz için her zaman, her gece bu olay vücut bulur. Ama siz onu fark edemezsiniz. Fark etmek için formülleri uygulayın. Allah-u Teala'nın dostları bunu tüm boyutlarıyla yaşamışlardır. Ne diyordu birisi?
Biz uzayı Tilo'nun sokaklarından daha iyi biliriz. Öyle söylüyordu. Sevgili kardeşlerim, uzaya gitmek bir problem değil. Her gece gidersiniz. Ama hatırlayamazsınız. Hatırlayacak vasfı kazanmanız lazım. O da daimi zikre ulaştığınız zaman mutlaka sonuçlanır. Sevgili kardeşlerim, yaşamak bu kadar zevkli bir olay. Allah için olmak, Allah için yaşamak, nefsinizi tezkiye etmek ve tasfiye etmektir. Tezkiyede, herkesin ulaşabileceği bir nokta olan tezkiyede bir insanın mutluluğu yarım mutluluktur. Çünkü nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olur. Başlangıçta %100 kapkaranlık olan nefsi %51 nurlarla aydınlanmıştır kişinin. Ruhunu Allah'a ulaştırır.

nurları, fazılları getirir ve fazıllar kişinin nefsinin kalbine ulaşır. Kalbinde birikmeye başlar. İşte bu birikimin tamamlanması hali daimi zikirdir. Kim daimi zikre ulaşmışsa nefsinin kalbindeki nurlar %100'e ulaşmıştır. O zaman o kişi nefsinin kalbinde ahmet kalmadığı cihetle hiç kimseye bir kötülük edemez. Böyle bir şey yapması mümkün değildir. Herkesi sever. Kendisine kötülük yapanları da. Onlara öfkelenemez. Kin tutamaz. Bu onun elinde değildir. Çünkü onun kinin, nefretin yuvalanabileceği bir yapının artık sahibi değildir. Nefsin bütün afetleri o zeminde yok olmaya mahkumdur. Kişi sadece sever, nefret edemez, kin duyamaz, intikam almayı düşünemez. Sevgili kardeşlerim, bunlar normal insanlara anlaşılması güç tarifler gibi gelir. Yaşasalar, onlar da dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirler. Kapılar herkese açık. Bütün kapılar, cennetin kapıları ve bu dünyada mutluluğun kapıları. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun oranı nefsinin kalbindeki afetlerin fazıllara dönüşüne paraleldir. Nefsinizin kalbindeki fazıllar hangi orandaysa mutluluğunuz da yüzde o kadar orandadır. Daimi zikirde fazıllar bütün kalbi doldurmuştur. %2 rahmetin ötesinde fazıllar. O zaman o kişi sonsuz bir mutluluğun sahibi olur. İnsanlara kızamaz, kin duyamaz. Ona kötülük edebilirler. Ama o onlara bir şey yapmaz, yapması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve salavat.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrolsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz cehennem ve cehennemdeki cezalandırma. Bu cezalandırmanın kademeleri. Kur'an-ı Kerim'imizde Allah Teala 7 rakamını hep temel almıştır. Fizik standartlarda olaya baktığımız zaman dünyanın çevresindeki atmosferin 7 tane kademeden oluştuğunu görürüz. Bu 7 tane kademenin ayrı ayrı isimlerini koymuşlar bugünün alimleri. Ama 7 kademe olduğu kesin. Dünyayı çevreleyen atmosferin gök katlarının 7 tane olduğunu görüyoruz. Ve dünyamızın içindeki yer katlarının gene 7 tane olduğunu görüyoruz. 7 kat yer ve 7 kat gök. Bu bizim zahiri alemde bir küçücük bir toz zerresi hüviyetinde olan dünyamızın durumu. Kainatta dünya bir toz zerresi hüviyetindedir. Yüz 50 milyon galaksi olduğu, affedersin milyar, ve bu 150 milyar galaksinin her birinde gene en az 150 milyar yıldız olduğu vakasından hareket ederseniz dünyamızın ne kadar küçük bir varlık olduğunu göreceksiniz kainat dizaynı içerisinde. Ama bir vaka var. 7 diyor Allah Teala. Ve Allah'ın katına yükselmek söz konusu olduğu zaman indi ilahiye. Bütün bu yıldızları Allah Teala zemin katın tavanı olarak telakki ediyor. Dünyamız zemin kattan bir yıldızdır. Tüm varlıklar alemi bu zemin katın yıldızlarını temsil ederler. O yüz milyardan fazla galaksi, her galaksideki yüz milyardan fazla yıldız sadece zemin katı oluşturuyor. Bu zemin katı aşıp birinci gök katına ulaştığınızda orada sadece secde edilen bir meydan ve çimenler üzerinde yapılan secdeyi görürsünüz. Burası bütün bu yıldızların ötesidir. Gök katlarının birincisindesiniz. Allah'a ulaştıran 7 tane gök katı var. İkinci katta su arılma havuzları var. Üçüncü katta İki katlı mescit, bir mescitten daha çok eski hüviyette yapılmış bir köşkü andırıyor dış görüntüsü. Sonra üçüncü katı dördüncü kata bağlayan mihenk menfizi. İçinden sonsuz hızla yukarıya doğru hareket. Dördüncü katta Beytül Makdis'in aslı. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslı, altıncı katta Sıkkıtullah olma mahalli ve yedinci gök katında 7 tane alem. Önce kader hücreleri, sonra Ümmül Kitap 2, Kudret Denizi 3, Makam-ı Mahmud 4, Divan-ı Salihin 5, Zikir hücreleri 6,
ve indi ilahi 7. 7 tane gök katı, 7 tane de alem. Ve halakta fevkaküm safa teraika diyor Allah Teala üzerinize. 7 kat gökler, 7 tane tarik halk ettik diyor Allah Teala. E halaka fevkaküm safa teraika. Halakna diyor Allah Teala biz fevkaküm sizin üzerinize 7 tane tarik halk ettik diyor. Ve halakna fevkaküm safa teraika. İşte bu 7 tane gök katı, saydığımız 7 gök katı, 7. katta gene 7 tane alem. Böyle bir dizaynda görünen odur ki her şeyi yedili bir sistemle oluşturmuş Allah Teala. Bu itibarla da cennetlerin 7 kat olduğunu görüyoruz. Allah Teala buyuruyor ki hadi ne duruyorsunuz diyor. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşun diyor. Görüyoruz ki 7 kat gökler dizayn edildiğine göre cennetler de 7 kat. Ve bunun tabii neticesi olarak cehennemlere ulaşıyoruz. Ve 7 kat cehennem olayıyla karşı karşıyayız. İnsanlar şu dünya hayatını yaşarken sadece bir dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'ın cennetine ehil olurlar. Burası birinci kat cenneti ifade eder. Sonra kişi mürşidine ulaşır, ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırır, üçüncü kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu teslim eder, dördüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsini teslim eder, beşinci kat cennetin sahibi olur. Muhlis olur, altıncı kat cennetin sahibi olur. İradesini Allah'a teslim eder, yedinci kat cennetin sahibi olur, adın cennetinin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, böylece insanlar 7 kat cennetin sahibi oluyorlar. İşte biz insanların eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsek, o zaman hepimizin gideceği yer cehennemdir. Allah Teala Kur'an'ı indirmiş, Kur'an'a emirler vaz etmiş. Niçin? İnsanın mutluluğu için. O emirleri yerine getirenler mutlak olarak dünyada da ahirette de saadeti yaşarlar. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birinci kat cennetin derhal sahibi olur. Ama dilemeyen kişi mutlaka cehenneme gidecektir. O zaman madem ki insanlar Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe daha üst kat daha üst kat cennetlere ulaşıyorlar, o zaman cehenneme gidecek olan insanlar için de farklı cehennem kademelerinin oluşması söz konusu ve bunun da 7 kat olması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, insanlar bu dünya hayatında yaşarlar. Ya Allah'a ulaşmayı dilerler, mutlaka cennete gireceklerdir. Sonraki kademelerde söylediğimiz standartlarda cenneti yaşayacaklardır. Ama ya Allah'a ulaşmayı dilemezse kişi, gideceği yer o zaman cehennemdir. Peki 7 kat cehennemin hangisine gidecektir kişi? İşte bu 7 kat cehennemin hangisine gideceğini
Kur'an-ı Kerim'in dizaynına bakarak değerlendirmek söz konusu. Bir insan var, Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Cehenneme gidecek. Ama kendisine teklif yapılmış, tebligat yapılmış, bu kişi tebligatı duymuş ama onda bir etki uyandırmamış. Bu kişinin gideceği yer cehennem. Dünyadaki yaşantısının muhtevası içerisinde 7 kademe cehennemden, 7 kat cehennemden birisine gidecek. İşte böyle bir insanın normal standartlarda Allah'a ulaşmayı dilememesi halinde gideceği yer normal olarak 1. kat cehennem. Başka bir kesin bir onu daha alt cehenneme ulaştıracak olan bir özelliği yok kişinin. Allah'a ulaşmayı dilememek gafletinde bulunmuş ve aslında bu dünyada başkalarına karşı kötü davranışları söz konusu değil. Özellikle başkalarına karşı onlara işkence edecek, onların canını yakacak, mallarını çalacak bir özel durumu yok kişinin. Böyle bir insan sadece Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehenneme gidecektir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri böyle bir insanın durumunu anlatıyor. Allah Teala diyor ki innellezine la yercune likaena eradu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülaike mevahümün naru bima kanu yeksibun. İşte diyor onlar Allah Teala muhakkak surette bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Kesin olarak dilemezler, muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Burada kişinin helal ve haram kavramlarına pek ilgi göstermemesi söz konusu. Dünya hayatında, dünya hayatı onları tatmin ediyorsa mutlaka bu parasal bir kazancı ifade eder. Böyle bir dizaynda helal veya haram olması çeşitli hüviyetleri taşır. Ama onlar dünya hayatından razıdırlar diyor. Dünya hayatıyla tatmin olurlar diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Kişinin hatası Allah'ın ayetlerinden gafil kalması. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor. İşte bu insanların 1. kat cehenneme gitmeleri söz konusu. Ve böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, insanların acaba daha aşağıdaki kat cehenneme gitme konusunda hangi hüviyetleri bir şeyler söyler? Allah Teala Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde bu konuya ışık tutmuş. Diyor ki ve yevme yahşuruhum kennem yelbesu illa saaten minen nehari yetarifune beynuhum kat hasirellezine kezzebu bilika Allahi ve makanu muhtedin.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Allah Teala diyor ki ve o gün Allah Teala gündüzden bir saatten başka kalmamışlar. Yani bir saat kalmışlar gibi onları toplayacak, haşredecek, birbirlerini tanıyacaklar. Allah'a mülaki olmayı tekzip edenler, yalanlayanlar, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala ve hidayette değillerdir diyor. Şimdi iki nevi insandan bahsediyoruz. Bir, kendilerine Allah'a mülaki olma teklifi geldiğinde bunu belki bilgisizlikleri sebebiyle, belki başka bir sebeple ama kasıt olmaksızın kabul etmeyenler, belki değer vermeyenler söz konusu, onlar en üstteki kat cehenneme gidecek olanlardır. Yani cehennemde çekilecek olan işkencenin en azını çekenlerdir. Ama insanlardan her kim Allah'ın ayetlerini tekzip ederse, yalanlarsa, onların gidecekleri yer ikinci kat cehennemdir. Daha alt kat bir cehennem. En üst kat cehenneme sadece ihmal veya tesayüple, yani kasıt olmaksızın Allah'ın davetini kabul etmeyenler girecek. Ama Allah'ın ayetlerini inkar edenler, burada inkar değil de tekzip kullanılmış, yalanlamak, yalanlayanlar, onlar hüsranda olanlar ve hidayette olmayanlar. Burada suç sadece Allah'ın ayetlerinin inkarı, affedersiniz, inkarı diyorum, tekzibi, yalanlanması. İşte böyle bir yalanlamayı ortaya koyan insanlar, yani Allah Teala öyle Allah'a ulaşmayı dilemiyor diye kimseyi cehennemine atmaz diyenler, ayetleri kendi dizaynları içinde diledikleri gibi değerlendirenler, kendi değerlendirmelerine göre hüküm verenler ve bununla kalmayıp Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar. Mesela böyle bir ortamda Allah Teala onları cehenneme atacak muhtevasına, hayır, Allah Teala kalbinde zerre kadar iman bulunanı cennete mutlaka alacaktır derler ve Allah'ın Allah'a ulaşmayı dilemeyenin cehenneme girmesi konusundaki ayetlerini yalanlayanlar, onlar hüsranda olanlardır. Bu insanların gidecekleri cehennem ikinci kat cehennemdir. Yani en üstteki cehennemden bir aşağıki kat, aşağıya doğru katlar değerleniyor. En üstteki cehennem birinci kat, sonra ikinci kat aşağı doğru, üçüncü kat aşağı doğru, yedi tane bodrum katı gibi değerlendirin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye aşağıya doğru gidiyor. Bu insanların özelliği ne? Bu insanların özelliği Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları. Birincilerde ayet yalanlamak diye bir şey yoktu. Onlar sadece Allah'a ulaşmayı dilememiş olan, kalplerinde bir art niyet olmayan, Allah'ın ayetlerini yalanlamayan insanlar. İkincilerde özellik var. Allah'ın ayetlerinin yalanlanması, burada art niyet Allah Teala ortaya koyuyor. Peki bundan sonraki davaya bakıyoruz. Ne görüyoruz? Allah Teala
Üçüncü kat cehennemi koyuyor ortaya. Rad suresinin 25. ayeti kerimesi. Ne diyor Allah Teala? Vellezine yenkudune ahdallahi min ba'di misakihi ve yekta'une ma emerallahu bihi en yusale ve yufsidune fil ardı ulaike lehumul lanetu ve lehum su'uddar. Onlar ki misaklarından sonra Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar ve vuslatı keserler. Ve onlar başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olurlar. Bu sebeple yeryüzünde fesat çıkaranlardır onlar. Onlar için, onlar konusunda Allah'ın laneti söz konusudur. Ve ne kötü bir cehennem, ne kötü bir yurt var onlar için diyor Allah Teala. İkinci kat cehenneme gidenlere baktığımız zaman, ikinci kat cehenneme gidenler, başka insanları etkilemeyi, onları özellikle cehenneme göndermeyi düşünmüyorlar. Sadece Allah'ın Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme gider şeklindeki ayetlerini tekzip ediyorlar, yalanlıyorlar. Ama bu yalanlamakla özellikle insanları kandırıp bu yüzden lanet alanlar değiller. İkinci kat cehenneme girenler. Fakat üçüncü kat cehennemde lanet var. Sevgili kardeşlerim, kim başka insanların cehenneme gitmesine sebebiyet verirse, yani insanlara bu söylediklerini onları özellikle cehenneme göndermek istikametinde söylemişse ve bu insanın yanlış öğretisi sebebiyle kişiler cehenneme gideceklerse bu kişi omuzlarına vebal alır. Ahzab suresinin 76 ve 77. ayet-i kerimelerinde Allah Teala diyor ki o cehenneme girenler var ya, onlar diyor cehennemdekiler derler ki ya Rabbi, biz devrimizin küberasına, yani büyüklerine ve saadatlarına, din konusunda önde gelenlere itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ashab suresinin 72 ve 73. ayetleri. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver, onları büyük bir lanetle lanetle. Öyleyse burada çok açık bir şekilde o insanların Allah'ın ayetlerinden gafil olmakla kalmadıkları, başka insanları da Allah'ın yolundan men ettikleri ve başka insanların vebalini aldıklarını görüyoruz. Bunlar
özellikle insanların Allah'a ulaşmalarına engel olanlar. İnsan ruhu vücuttan ayrılırsa insan ölür derler bu insanlar. Ve irci emri bir ölüm emri oluyor bu istikamette. Sözlerinin geçersiz olduğunu ispat edildiğinde Allah Teala'nın Rabbine geri dön emri var. İrci'i ila rabbiki diyor. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde. Rabbine geri dönecek olan ruhtur. Allah Teala'nın ruhun Allah'a geri dönmesini üzerimize farz kılmış. E birisi çıkıp diyor ki bu ruh vücuttan çıkarsa vücut ölür. O zaman Allah Teala insanlara intihar emri vermiş oluyor bu ayetle. Oysa ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki intihar edenin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. İşte sevgili kardeşlerim, buradaki olay, Rad Suresinin 25. ayet-i kerimesindeki olay, kişi kendisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, Allah'ın kendisine emrettiği vuslatı kesiyor. Ama bununla kalmıyor. Başka insanların da Allah'a ulaşmasını dilemesine mani oluyor, onları ifsad ediyor. Ve bu sebeple lanet alıyor omuzlarına. Ahzab 72 ve 73'teki lanet onları büyük bir lanetle lanetliyor. Ahzab 67 ve 68. Buradaki cehennem 4. kat cehennemdir. Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetleri. Şimdi Rad suresinin 25. ayet-i kerimesindeki insanlar başka insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oluyorlar. Onlara söylüyorlar, karşı tarafta bu söze inanıyor ve Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesine sebebiyet verenler, bu onları ifsad etmiş olan insanlar. Bunlar Rad suresinin 25. ayet-i kerimesine göre 3. kat cehenneme gidecekler. Ama Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerindeki olaya baktığımız zaman, yani cehennemde olanlar derler ki ya Rabbi, muhakkak ki biz sadatlarımıza ve büyüklerimize itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Bu insanların, Ahzab 67 ve 68'deki insanların bir evvelki ayette bahsettiklerimizden farkı ne? Bunların farkı iki kat azabı hak etmeleri olayı. Üzerlerine bu sebeple büyük bir lanet gelmesi. İkisi de ifsad ediyor. Başka insanların Allah'a ulaşmasını, Allah'a ulaşmayı dilemesi de dahil olmak üzere engelliyorlar. İkisi de yeryüzünde fesat çıkarıyor. Birinci grup yeryüzünde fesat çıkaranlar, başkalarının cennete
ulaşmasına mani oluyorlar. Ama iki kat azaba ve büyük lanete muhatap olmuyorlar. Ama Ashab suresinin 67 ve 68. ayetlerindekiler büyük azaba muhatap oluyorlar. İki kat azap ve büyük lanet. İşte insanların azaptan yana alacakları ceza, o insanların cehennemin hangi katında olacağına dair ayrı ayrı işaretler taşıyor. Daha ağır suçların sahipleri daha aşağı cehennemlere konulmak zorunluluğundalar. Oralara mahkum oluyorlar. Suç başka insanların mutsuzluğuna sebebiyet verdikçe, bunun boyutları üst üste geldikçe insanlar bu hedefleri gerçekleştiriyorlar. Başka insanlara yanlış telkinlerde bulunuyorlar. Onların dalalette kalmasına sebebiyet veriyorlar. Ama bunu yaparlarken Allah-u Teala'nın onlara verdiği ceza gidecekleri cehennemin kademesini temin ediyor. Öyleyse her ikisinde de lanet alıyor bu insanlar. Üçüncü kat cennette de, dördüncü kat cennette de lanet alıyorlar. Ama dördüncü kat cennettekiler, yani aşağı doğru inen dördüncü kata kadar, dördüncü kat cehenneme indirilenler, üçüncü katlakilerden daha çok suçlular. Çünkü bunların suç dizaynında iki kat azaplanmaları söz konusu. Ve büyük lanetle lanetlenmeleri söz konusu. Suçlarının bir evvelki ayet-i kerimede geçenlerden farklı olduğu, daha büyük bir suçu ifade etmesi, onların daha büyük bir cezayla cezalanmasını sağlıyor. Ve bu sebeple bu insanlar dördüncü kat cehenneme, yani aşağı doğru dördüncü kat, eksi dört dördüncü kat cehenneme ulaşıyorlar. Her cehennemdeki aşağı doğru indikçe cehennemler, o insanlara yapılan azap da buna paralel olarak artıyor. Daha çok suça, daha çok azap söz konusu. Ve beşinci kat cehenneme girecek olanlara gidiyoruz. Allah-u Teala Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz insanlara indirdiğimiz kitaplarla onlara indirdiğimiz ispat vasıtalarına, beyinelere, delillere rağmen o insanlar ki bizim ayetlerimizi ve hidayeti ketmederler, gizlerler, Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder. Sevgili kardeşlerim, burada suç ağırlaştı. Ve
bütün lanet edicilerin lanetine muhatap oldu. Bir evvelki devredeki onları büyük bir lanetle diyen insanların talepleri var sadece. İki kat azap talepleri var. Bu talebin ne ölçüde Allah-u Teala tarafından değerleneceği belli değil. Ve Allah-u Teala'nın o laneti kabul edip etmediği konusu muallakta. Ayrıca Ahzab 67 ve 68'deki bu insanlar, Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetin kerimesindeki insanlar, başka insanların cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorlar. Ama Allah-u Teala'nın onlara lanet etmesi söz konusu değil. Lanetlenme talebi var. Bu talebe Allah-u Teala'nın verdiği cevap belli değil. Bu insanlar Allah-u Teala'nın ayetlerini bilerek izliyor olsalardı onlara Allah-u Teala da kesinlikle lanet edecekti. Bu açıdan cehennemin tayinine baktığımız zaman kişinin cehenneme girmesindeki faktör bilerek, isteyerek Allah'ın hidayetini gizlemek, insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşması lazım geldiğini gizlemek, ketmetmek ve bu kişilerin bir evvelkilerden daha aşağı bir kat cehenneme, beşinci kat, dördüncü kat cehenneme gitmeleri bu ayetleri ketmedenlerin, gizleyenlerin beşinci kat cehenneme gitmelerinin arkasında hem Allah'ın lanetinin hem de bütün insanların, bütün lanet edenlerin lanetinin bu insanların üzerinde olması söz konusu. Çünkü bu insan kendisi Allah'a karşı savaş vermiş oluyor. Allah'ın hedefi bütün insanları Allah'ın cennetine ulaştırmak ve bu kişi Allah'ın bu hedefini o insanlara yanlış bilgiler verip kasıtlı bir şekilde Allah'ın hidayet ayetlerini, o ayetlerin hidayete erdireceğini bildiği halde ketmetmesi, gizlemesi, hidayet kavramını yok etmesi, böylece büyük kitlelerin cehenneme gitmesine sebebiyet vermesi. Dördüncü cehenneme girenler kendilerinin konuştuğu insanları yoldan çıkaranlar, onlara verdikleri yanlış bilgilerle onları cehenneme gönderenler. Ama ketmedenler, gizleyenler, büyük kitlelere hitap edenler ve büyük kitlelerin verdikleri yanlış ilim sebebiyle cehenneme gitmesine sebebiyet verenler.
Allah-u Teala'nın laneti ve bütün lanet edicilerin laneti, birkaç kişinin cehenneme gitmesine sebebiyet olan, veren bir insan için geçerli değildir. Burada büyük kitlelere insanın yanlış bilgi vermesi, bilerek, isteyerek Allah'ın hakikatini gizlemesi, hidayeti gizlemesi kişinin söz konusu. Bu Allah-u Teala'nın indinde büyük bir suç sevgili kardeşlerim. Yani burada kitle halinde insanların negatif olarak etkilenmesi söz konusu. Demek ki ya basın yoluyla ya yayın yoluyla bu insanlar başka insanlara, büyük kitlelere ulaşabiliyorlar ve büyük kitlelerin hidayete ermek yerine cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorlar. Hem Allah'ın ayetlerini gizliyorlar hem de hidayeti gizliyorlar. Bu vasıtalarla ulaşabildiği insanların hepsinden gizlemeye çalışıyorlar. Burada kasıt açık ve kesin olarak kendisini gösteriyor. Bir belki konuda büyükler böyle bir kastin sahibi olmadan insanlara emrediyorlar. Burada kasıtları Allah'ın yolundan saptırmak, Allah'a ulaşmalarına engel olmak, onları cehenneme göndermek değil, sadece ideolojilerinin gereğini yerine getiriyorlar ve bugün bizim ülkemizdeki olay budur. Allah'ın dinini yaşayanlara zulüm yapılıyor. Bir grup insan ellerindeki yetkilerle insanların dinlerini yaşamalarına mani olmaya çalışıyorlar. Ülkemizin nüfusunun %90'dan %99'undan fazlası Müslümanken, Müslüman nüfusu oluştururken dinlerinin gereğini yaşamaları engelleniyor. Onlarla alay ediliyor ve her gün daha çok insan Allah'ın yolundan sapıyor, saptırılıyor. Sevgili kardeşlerim, iki unsur arasında büyük farklılık var. Kitle halinde insanların dinlerine mani olmaya çalışmak o insanların inançlarına tesir edemez. Onların bu konudaki günahları özellikle Allah'ın ayetlerinde hidayeti gizleyen ve bu sebeple samimiyetle inanan insanları yanlış bir inancın sahibi kılarak cehenneme göndermek cüretini gösterenlere Allah'ın vereceği ceza tabiatıyla Ahzab 67 ve 68'deki suçlardan çok daha ötede bir suçu içerir. Öyleyse hem bütün lanet edenlerin laneti hem de Allah'ın laneti bu insanların üzerine oluyor. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, beşinci kata inen cehennem bu standartların içerisinde.

Altıncı kat cehennem. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Allah Teala orada diyor ki: Kehf 105 ve 106'da onlar Allah'ın ayetlerini ve Allah'a mülaki olmayı inkar ediyorlar. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını inkar ediyorlar. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Ve onlar Allah'ın resulleriyle alay ediyorlar. Onlar için mizan tutulmaz diyor Allah Teala. Öyleyse ne demek mizan tutulmaz? O insanlar için mizanın tutulmaması söz konusu. Biliyorsunuz insanlar bir kendi amelleri sebebiyle derecat kazanır. Bir de başkalarının kendisine yaptığı kötülükler sebebiyle derecat kazanır. Kötülük yapan derecat kaybeder, onun kaybettiği derecatı kendisine kötülük yapan kişi kazanır. İşte bir kişinin Allah Teala günahlarını, sevaplarını kazandığı dereceyi heba ederse o kişinin kazandığı dereceler yok olur. Allah'ın ayetlerini inkar eden insanların kazandıkları dereceler yok olur. Heba olur. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Allah'ın ayetlerini onlar inkar ederler ve hidayeti inkar ederler. Onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Ama bir de Allah'ın resulleriyle alay edenleri de katıyor konunun içine. Bu hüviyete Allah'ın resulleriyle alay etme işlevi de girdiğinde o insanlar için mizan tutulmaz diyor Allah Teala. İşte insanlar için mizan tutulmayan noktada demek ki bu kişinin kendi amelleri sebebiyle kazandığı dereceler de hesaba katılmıyor. Ama başka insanların kendisine kötülük yapması sebebiyle kendi amelleri olmaksızın kazandığı dereceler onlar da hesaba katılmıyor. Onlar için mizan tutulmaz. Bunlar cehennemin altıncı katının sahipleri. Bir de en alt kat var sevgili kardeşlerim. Bu yedinci cehennem Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Diyor ki Allah Teala vettebe'u ma tetlu şeyatinu ala mülki Süleyman ve ma kefere Süleymanu velakine şeyatine keferu yuallimunen nâses sihra ve ma unzile alel melekeyni bi Babil'e Harut'e ve Marut ve ma yuallimani min ehadin hatta yekula innema nahnu fitnetun ve la tekfur ve yeteallemune minhuma ma yufedikune bihi benel meri ve zevcihi ve ma hum biddarrine bihi min ehadin illa bi iznillahi ve yeteallemune ma yedurruhum ve la yenfeuhum ve lekat alimu le men işterahu malehu fil ahireti min halakın ve lebise ma şeref bihi enfisehum levkânü yâlemûn. Diyor ki Allah Teala Süleyman'ın mülkü üzerine onlar şeytanların okuduğu
Yani anlattığı, tilavet ettiği şeylere uydular, tabi oldular. Şeytanların öğrettiği şeylere tabi oldular. Yani büyüyü ve hüddamı öğrendiler. Oysa Süleyman sihir yapmadı ve kafir olmadı. Fakat şeytanlar insanlara sihri öğretmekle kafir oldular. Babil'deki iki melek olan Harut ve Marut'a indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Oysa onlar, bizim bilgimiz sizin için sadece bir fitne, bir imtihandır. Sakın sihir ilmini öğrenerek kafir olmayın demedikçe hiç kimseye bunu öğretmezlerdi. O zamanlar o ikisinden, yani sihir meraklıları ve onu geçim vasıtası yapanlar, o ikisinden erkek koca ile karısının arasına girerlerdi. O ikisinden erkek ile karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Halbuki onlar Allah'ın izni olmadan onunla sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. Zaten onlar kendilerine fayda verecek şeyleri değil, zarar verecek şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun ki onlar onu, yani sihri ve ona ait bilgileri satın alan ve onunla çıkar sağlayan kimse için ahirette bir nasip olmadığını bilirlerdi. Kendi nefslerini onunla ne kötü bir şeye sattıklarını onlar keşke biliyor olsalardı, diyor Allah-u Teala. Burada büyü yapan insanlara, sihir yapan insanlara dikkatle bakın. Bir büyücüye soruyorlardı bundan 8-10 sene evvel, açıklamalar yapıyordu o büyücüler. Siz büyüyle bir insanı öldürür müsünüz? Sualinin cevabı, evet öldürürüm diyor. Büyü yapan kişi, bırakınız insanlara sonsuz huzursuzluk vermeyi, gece gündüz insanları ağlatmayı, onlara cinleri musallat etmeyi, şeytanları musallat etmeyi ve insanların yüzlerce, binlerce kişinin hayatını karartmayı, insanları büyüyle öldüreceğini söylüyor. Yeter ki diyor siz paradan haber verin. Sevgili kardeşlerim, bu denli acımasızlığı muhtevasında tutan zulmani ilimlerin sahiplerinin o insanları yıllar yılı korkunç acılar içinde cinlerden ve şeytanlardan örülmüş olan bir yapıyla insanları ve cinleri, insanları ömür boyunca huzursuz eden bu şeytani ilimlerle meşgul olanlar, işte onlar cehennemin en alt katına inecek olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde onu görüyoruz ki hepiniz için söz konusu olan Allah'ın cennetine gitmek. Allah'a ulaşmayı dilediniz hepiniz. Hepiniz Allah'ın cennetine gireceksiniz. Sadece bu dileğiniz sizi Allah'ın cennetine ulaştırır. Ama hepiniz tabi oldunuz. İkinci kat cenneti hak ettiniz. Ve de aradan aylar geçti. Ruhunuzu da Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü kat cenneti hak ettiniz. Geri kalan safhaların ayrı ayrı bölümlerine dağıldınız. Yalnız daimi zikre ulaşanlar ulelbab olabilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın cennetine girecek olan sevgili kardeşlerim, Mir Vakfı'nın değerli mensupları, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlayarak
Yüce Rabbimizin hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını ondan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me as-salavat.

kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dileyerek, bu kadar. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aa, bu kişinin hiç ameli yok. Hiç mi hiç namaz kılmamış, hiç mi hiç oruç tutmamış, hiçbir güzellik işlememiş ömrü boyunca. Ama bir gün ona demişler ki, yahu kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun? İstemez olur muyum ama benim gibi günahkar Allah Teala cennetini alır mı be kardeşim? Onlar da demişler ki, alır, alır, alır. Yalnız senden bir tek şey ister. Ne isterse ben onu yaparım. Öyleyse zaten istediği şey inanılmaz derecede kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Hadi canım sen de. Olacak iş mi bu ya? Biz ömrümüz boyunca bunca günah işledik. Günahlarımız şu dünyayı tuttu. Hiç de Allah'ın ibadetini yapmadık. Şimdi yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hop, Allah Teala bizi cennetine alacak. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim. Aynen öyle. Tam olarak öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şuradan kalbinden sıcacık bir talebin Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu olur. Allah kalpteki bu dileği görmek ister. Bizden evvel asırlarca hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş sevgili kardeşlerim. Neden bahsetmemiş biliyor musunuz? Laf aramızda, yaklaşın. Çünkü iblis mani olmuş. Mani olmuş iblis. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını, Kur'an-ı Kerim'i incelemesini engellemiş. O alimler aracılığıyla demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayan bunca alim var. O alimlerin öğrendiğini siz de öğrenin. Size yeter. Orta yoldan gidin ha. Öyle tarikatmış, tasavvufmuş. Onlar masaldır, palavradır. Sizin için orta yol var. İslam'ın 5 şartı. 5 şartı tamamladınız mı? Tamam. Doğru cennet. Ve bu masallarla geçmiş kaç nesil sevgili kardeşlerim, bugüne gelinceye kadar kaç nesil böyle geçmiş hayatları. Allah Teala Rum 31'e diyor ki, münibine ileyhi ve yettekuhu, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Evet, sen de, sen de, sen de, hepiniz takva sahibi olamazsınız. Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a yetmiyor. Allah'a inanmanız Allah'a yetmiyor. İnanmanın ötesinde bir şey istiyor sizden. Daha kolay bir şey var mı? Sadece bir tek dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilek. Dilinizde de ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ruhumu sana ulaştırmamı temin et. Sana ulaştırmakta bana yardımcı ol. Ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bakın size 2 tane seçenek var. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennete gidecek kişi. 2. Allah'a ulaşmayı dilememek, mutlaka cehenneme gidecek. Cennet ve aşağıda cehennem. Seçim sizin. Öyleyse hidayete gelin. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve hidayete adım atın. Görüşünüze ulaşın, 2. kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, 3. kat cennetin sahibi olun. 3 kat cennet de Allah-u Teala tarafından sizlere, hepinize ayrı ayrı, hepinize garanti edilmiştir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve onlara yaptıkları şeylerin kötülüğü aşikar oldu. Ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Ve onlara, bugün sizi unutacağız. Tıpkı sizin bugününüze kavuşmayı unuttuğunuz gibi. Ve sizin mevanız kalacağınız yer ateştir. Ve sizin için bir yardımcı yoktur denildi. İşte bu, Allah'ın ayetlerini alay konusu etmeniz sebebiyledir. Ve sizi dünya hayatı aldattı. Öyleyse o gün oradan çıkarılmazlar. Ve onlardan bir özür istenmez, kabul edilmez. Öyleyse hamd, göklerin ve yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde büyüklük ve azamet O'na mahsustur. Ve O azizdir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ahkaf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 35 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ha Mim. Kitabın indirilmesi aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile yarattık. Ve bilinen, tespit edilen bir zamana kadar. Ve onlar ki uyarıldıkları şeylerden yüz çeviren kafirlerdir. De ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Onların yeryüzünde ne yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerde ortağı mı var? Eğer siz sadıklarsanız, doğru söyleyenlerseniz bana, bundan evvelki bir kitap ve ilimden ilmi bir eser getirin. Allah'tan başkasına dua edenden daha dalalette kim vardır? Kıyamet gününe kadar ona kimse icabet etmez. Ve onlar, putlar, onların dualarından gafildirler, habersizdirler. İnsanlar haşrolundukları, bir araya getirildikleri zaman putlar onlara düşman oldular. Ve onların ibadetlerini inkar ettiler, kabul etmediler. Ve onlara ayetlerimiz beyan edilerek, açıklanarak okunduğu zaman kafirler, ayetlerimiz onlara gelince hak ayetlerimiz için bu apaçık bir sihirdir dediler. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer onu ben uyduruyorsam o takdirde Allah'tan bana gelecek bir şeye siz mani olamazsınız. O, onun Kur'an hakkında daldığınız şeyleri, yaptığınız iftiraları en iyi bilir. Benimle sizin aranızda ona, Kur'an-ı Kerim'e şahit olarak O, Allah yeter. Ve O gafurdur, rahimdir. Ben diğer Resullerden farklı bir bidat ortaya çıkarmış değilim de. Ve bana ve size ne yapılacağını ben bilemem. Ben sadece bana vahyedilene tabi olurum. Ve ben apaçık bir nezirden başka bir şey değilim. De ki, gördünüz mü? Ya o Kur'an Allah'ın katından ise ve siz onu inkar ettinizse ve İsrailoğullarından bir şahit onun misline şahit olduysa, böylece iman ettiyse ve siz de büyüklük tasladıysanız, muhakkak ya Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. İnkar edenler amenu olanlara, eğer o hayırlı olsaydı ona saygıda imanda bizi geçemezlerdi dediler. Onunla, Kur'an'la hidayete eremeyince o zaman, bu eski bir yalandır diyecekler. Ve ondan, Kur'an'dan önce imam ve rahmet olarak Hazreti Musa'nın kitabı Tevrat vardır. Bu, Arap lisanı ile Hazreti Musa'nın kitabını tasdik eden bir kitaptır. Zalimleri uyarmak ve muhsinleri müjdelemek içindir. Muhakkak ki onlar, Rabbimiz Allah'tır dediler. Sonra onlar Allah'a istikamet üzere oldular. Artık onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar.
İşte onlar cennet ehlidirler. Orada ebedi kalacak olanlardır, yapmış olduklarının karşılığı, mükafatı olarak. İnsana, anne ve babasına ihsanla davranmasını vasiyet ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı ve onu güçlükle doğurdu. Ve onun taşınması ve sütten kesilmesi 30 aydır. Nihayet erginlik çağına ulaştığı zaman 40 yaşını tamamladı. Şöyle dedi: Rabbim, bana anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmekte, senin razı olduğun salih amel, nefs tezkiyesi yapmakta beni başarılı kıl ve zürriyetimi ıslah et. Muhakkak ki ben sana tövbe ettim ve muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım. İşte onlar ki, onlardan yaptıklarını en güzel şekilde kabul ederiz. 1'e 700'e kadar derece veririz. Ve onların günahlarına cevaz vermeyiz, örteriz, sevaba çeviririz. Onlar cennet ehli arasındadırlar. Onların vaad olundukları şey gerçek bir vaattir. Ve o anne ve babasına, ikinize de of, ikinizden de bıktım. Daha önce nice nesiller gelip geçmişken benim topraktan diriltilerek çıkarılacağımı mı vaat ediyorsunuz, dedi. Ve onlar, anne ve babası Allah'tan yardım isteyerek, kendine yazık ediyorsun, iman et, muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır, dediler. Bunun üzerine o şöyle dedi: bu evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir. İşte onlar ki, onlardan evvel gelip geçmiş olan cin ve insan toplumlarında üzerlerine azap sözü hak olmuştur. Muhakkak ki onlar hüsranda olanlardır. Ve herkes için amellerinden dolayı dereceler vardır. Onlara amellerinin karşılığının ödenmesi için. Ve onlara zulmedilmez. Ve o gün kafirler ateşe arz edilirler. Siz dünya hayatınızda size göre güzel şeylerinizi tükettiniz. Ve onunla metalandınız, sefa sürdünüz. Artık bugün alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız. Yeryüzünde haksız yere kibirlendiğiniz ve fasıklık yapmış olduğunuz için. Ad kavminin kardeşini hatırla. Ahkaf'taki kavmini uyarmıştı. Ondan önce ve sonra Allah'tan başkasına kul olmayın diye uyaran birçok nezirler gelip geçmişti. Gerçekten ben büyük günün azabının üzerinize olmasından korkarım. Sen bizi ilahlarımızdan döndürmek için mi bize geldin? Eğer sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen, o zaman bize vaat ettiğin şeyi, azabı getir, dediler. Dedi ki, o ilim, o azabın bilgisi ancak Allah'ın katındadır. Ve ben onunla gönderildiğim şeyi size tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum. Fakat onu, azabı, vadilerine doğru yönelen bulutu gördükleri zaman, bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur, dediler. Hayır, o kendisini acele istediğiniz şey, içinde elim azap olan bir rüzgardır, fırtınadır. O Rabbinin emriyle her şeyi dumura uğratır, yok eder. Böylece sabahleyin onların meskenlerinden başka hiçbir şey görünmez oldu. Mücrim kavmi işte böyle cezalandırırız. Ve andolsun ki biz onlara size dahi vermediğimiz imkanları verdik. Ve onlara işitme, görme hassaları ve idrak verdik. Fakat işitme ve görme hassaları onlara fayda sağlamadı. Ve idrakleri de onlara bir şey sağlamadı. Allah'ın ayetlerini bilerek inkar ediyorlardı. Ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Ve andolsun sizin etrafınızdaki beldelerden pek çoğunu helak ettik. Ve ayetleri açıkladık ki belki böylece onlar dönerler diye. Allah'tan başka yakınlık sağlaması için ilahlar ittihaz ettikleri zaman onlara yardım etmeleri gerekmez miydi? Hayır, putlar onlardan saptılar, uzaklaştılar.
İşte bu onların yalanları ve iftira etmiş oldukları şeydir. Cinlerden bir grubu sana yöneltmiştik, Kur'an'ı dinlemeleri için. Onun huzuruna geldikleri zaman, "Susun, dinleyin," dediler. Sonra Kur'an-ı Kerim okuması bitirilince, kendi kavimlerine uyarıcılar olarak döndüler. Onlar, "Ey kavmimiz, muhakkak ki biz, Hazreti Musa'dan sonra indirilen, onların elindekini tasdik eden, hakka ulaştıran ve tarik-i müstakime hidayet eden bir kitap dinledik," dediler. "Ey kavmimiz, Allah'ın davetçisine icabet edin ve ona iman edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve mağfiret etsin, sevaba çevirsin ve sizi elim azaptan korusun. Ve Allah'ın davetçisine icabet etmeyen kimse, yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Ve onun Allah'tan başka dostları yoktur. İşte onlar apaçık dalalet içindedirler. Onlar gökleri ve yeri yaratanın Allah olduğunu görmediler mi? Ve o onları yaratmaktan yorulmaz. Ölüleri diriltmeye kadirdir. Evet, muhakkak ki o her şeye kadirdir. Ve o gün kafirler ateşe arz olunurlar. Bu hak değil mi?" denince, "Evet, Rabbimize andolsun ki gerçek," dediler. Allah, "Öyleyse inkarlarınız sebebiyle azabı tadın," dedi. "Öyleyse ulul azim olan Resuller gibi sabret ve onlar için acele etme. O gün vaad olundukları şeyi, azabı gördükleri zaman, gündüzün bir saatinden fazla kalmamış gibi olurlar. Bu bir tebliğdir. Artık fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi?" Muhammed Suresi Medine'de nazil olmuştur. 38 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnkar edenlerin ve insanları Allah'ın yolundan men edenlerin amellerini Allah boşa çıkardı. Aminu olan ve salih amel, nefsi teskiye edici ameller yapanların ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiğimiz şeye, Kur'an-ı Kerim'e ve onun Rablerinden bir hak olduğuna inananların günahlarını Allah örttü ve onların hallerini ıslah etti. Bunlar, kafirlerin batıla tabi olması ve amenu olanların Rablerinden inen hakka tabi olmaları sebebiyledir. Allah insanlara işte böyle kendi durumlarını misal verir. Artık kafirlerle karşılaştığınız zaman onları güçsüz, zayıf bırakıncaya kadar boyunlarını vurun. Bağlarını kuvvetlendirin, esirleri sıkıca bağlayın. Nihayet savaşı, onun ağırlıklarını, silahlarını ve savaş levazımatını bırakınca da onları ister lütuf olarak bedelsiz veya fidye alarak bedel karşılığı bırakın. İşte böyle. Ve eğer Allah dileseydi elbette onlardan intikam alırdı. Ve lakin bu sizin bir kısmınızı diğer bir kısımla imtihan etmek içindir. Ve onlar ki Allah yolunda öldürülenlerdir. O takdirde onların amelleri boşa çıkarılmaz. Allah onları hidayete erdirecek ve onların hallerini ıslah edecektir. Ve onları kendilerine tarif ettiği cennete dahil edecektir. Ey amenu olanlar! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. Ve onlar ki kafirdirler. Artık onlar helaka maruzdurlar ve onların amellerini Allah boşa çıkardı. Bu, onların Allah'ın indirdiği şeyi kerih görmeleri sebebiyledir. Böylece Allah onların amellerini boşa çıkardı. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı? Onlardan öncekilerin akıbeti nasıl oldu baksınlar. Allah onları dumura uğrattı, helak etti. Ve onun bir benzeri de kafirler içindir. Bu,
Allah'ın ameni olanların dostu olması sebebiyledir. Ve kafirlerin ise gerçek dostu, Mevlası yoktur. Muhakkak ki Allah, ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel, nefs tezkiye edici ameller yapanları, altından nehirler akan cennetlere koyar. Ve onlar ki kafirlerdir. Dünyada metalanırlar, faydalanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Ve ateş onların mekanıdır. Nice beldeler seni çıkardıkları ülkeden daha kuvvetliydi, daha üstündü. Onları helak ettik. O zaman onlar için bir yardımcı yoktu. Öyleyse Rabbinden beyyine, delil üzerinde olan kişi, kötü ameli kendisine süslü gösterilen ve hevalarına tabi olan kişiler gibi midir? Takva sahiplerine vaat edilen cennetin durumu şudur ki, içinde kokusu değişmeyen sudan nehirler, tadı bozulmayan sütten nehirler, içenlere lezzet veren şaraptan nehirler ve saf, süzülmüş baldan nehirler bulunur. Onlar için orada her çeşit meyve bulunur ve onlar için Rablerinden mağfiret vardır. Bunların durumu ateşte devamlı kalacak olan ve hamim, sıcak kaynar su içirilen, bu sebeple bağırsakları parçalanan kimsenin durumu gibi midir? Ve seni dinleyenlerden bir kısmı senin yanından çıktıkları zaman kendilerine ilim verilenlere, biraz önce o ne dedi dediler. İşte onlar Allah'ın kalplerini mühürledikleri kişilerdir ve onlar hevalarına tabi olanlardır. Ve onlar ki hidayete ermişlerdir. Allah onların hidayetini artırdı ve onlara takvalarını verdi. Öyleyse o saatin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Halbuki onun alametleri, işaretleri gelmiştir. Fakat o saat kendilerine geldiği zaman onlara hatırlatmanın ne faydası olur ki? Bu durumda Allah'tan başka ilah olmadığını bil ve kendi günahların için mümin erkekler ve mümin kadınlar için mağfiret dile. Ve Allah sizin dönüşünüzü ve sizin yurdunuzu bilir. Ve ameni olanlar, savaşı emreden bir sure indirilmeli değil miydi derler. Sonra da muhkem, hükmü açık ve kesin bir sure indirilince ve onun içinde savaş zikrolunuyorsa, bahsediliyorsa, kalplerinde hastalık olanların üzerlerine ölüm hali çökmüş gibi bir bakışla sana baktıklarını görürsün. Oysa onlar için en iyi, en uygun olan odur ki. İtaat ve maruf sözdür. Fakat bir işe azmedildiğinde, o zaman Allah'a sadık olsalardı, muhakkak ki onlar için daha hayırlı olurdu. Oysa sizden beklenen, yeryüzünde fesat çıkarmaya dönmeniz ve birbirinizi, akrabalarınızı öldürmeniz mi olmalıydı? İşte onlar, Allah'ın kendilerine lanet ettikleridir. Bu sebeple onların nefslerinin işitme hastalarını sağar ve görme hastalarını kör yaptı. Hala Kur'an'ı tefekkür etmezler mi? Yoksa kalpler üzerinde kilitleri mi var? Muhakkak ki kendilerine hidayet tebeyyün ettikten, açıkça belli olduktan sonra arkalarına geri dönenleri şeytan küfre ulaştırdı ve onları kötü emellere yöneltti. İşte bu düşmanların Allah'ın indirdiği şeyi kerih görenlere size bazı işlerde itaat edeceğiz demeleri sebebiyledir. Ve Allah onların sırlarını bilir. Artık melekler onları vefat ettirirken onların yüzlerine ve arkalarına vuracakları zaman onların halleri nasıl olacak? İşte bu onların Allah'ı öfkelendiren şeylere tabi olmaları ve onun Allah'ın rızasını kerih görmeleri sebebiyledir. Böylece onların amellerini boşa çıkardı. Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, Allah'ın onların gizli kinlerini asla ortaya çıkarmayacağını mı zannettiler? Ve eğer biz dileseydik, onları sana mutlaka gösterirdik. O zaman sen onları simalarından muhakkak tanırdın.
Ve sen onları mutlaka sözlerinin imasından da tanırsın. Ve Allah sizin amellerinizi bilir. Ve sizin aranızdan mücahitler ve sabredenler bize belli oluncaya kadar sizi mutlaka imtihan ederiz. Ve haberlerinizi de imtihan edeceğiz. Muhakkak ki inkar edenler, Allah'ın yolundan men edenler ve onlara hidayet açıkça belli olduktan sonra Resul'e muhalefet edenler, onlar Allah'a hiçbir şeyle asla zarar veremezler. Ve Allah onların amellerini heba edecek. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin. Ve amellerinizi batıl etmeyin. Muhakkak ki inkar edenleri ve Allah'ın yolundan men edenleri, sonra da kafir olarak ölenleri artık Allah asla mağfiret etmez, onların günahlarını sevaba çevirmez. Siz üstün olduğunuza göre gevşemeyin ve onları sulha davet etmeyin. Ve Allah sizinle beraber ve sizin amellerinizi asla eksiltmez. Muhakkak ki dünya hayatı bir oyun ve eğlencedir. Ve eğer amenu olursanız ve takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz size ecirleriniz verilir. Ve sizden mallarınızı istemez. Eğer sizden onu mallarınızı istese, böylece ısrar etse, siz cimrilik edersiniz. Ve bu sizin hasetinizi açığa çıkarır. İşte siz böylesiniz. Allah yolunda infak etmeye davet edilirsiniz. Buna rağmen sizden bir kısmınız cimrilik yapar. Ve kim cimrilik yaparsa o takdirde sadece kendi nefsi için cimrilik yapar. Ve Allah ganidir, zengindir. Ve sizler fakirsiniz. Ve eğer siz haktan dönerseniz sizi sizden başka bir kavimle değiştirir. Sonra onlar sizin gibi cimri olmazlar. Fetih Suresi Medine'de nazil olmuştur. 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz sana apaçık bir fetih verdik. Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret etsin ve sana nimetini tamamlasın ve seni sırat-ı müstakime ulaştırsın diye. Ve Allah sana aziz bir zaferle yardım etsin. Müminlerin kalplerini, imanlarını iman ile artırsınlar diye sekineti indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Ve Allah alimdir, hakimdir. Mümin kadın ve erkekleri orada ebedi kalmak üzere altından nehirler akan cennetlere koysun ve onların günahlarını örtsün diye. İşte bu Allah'ın indinde fezzül azimdir. Ve münafık erkek ve kadınlara, müşrik erkek ve kadınlara azap etsin. Onlar ki Allah'a kötü zan ile zanda bulundular. Kötü zanları onların üzerine dönsün. Ve Allah onlara gazaplandı ve onları lanetledi. Ve onlar için cehennemi hazırladı. Ne kötü varış yeri. Ve göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Ve Allah azizdir, hakimdir. Muhakkak ki biz seni şahit, müjdeleyen ve uyarıcı olarak gönderdik. Allah ve onun Resulüne iman edin. Onu saygıyla yüceltin ve sabah akşam onu tesbih edin diye. Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların ellerinin üzerinde Allah senin bütün vücudunda tecelli ettiği için ellerinde de tecelli etmiş olduğundan Allah'ın eli vardır. Bundan sonra kim ahdini bozarsa o takdirde sadece kendi nefsi aleyhine bozar, Allah'a verdiği yeminleri ahdleri yerine getirmediği için derecesini nakısa düşürür. Ve kim de Allah'a olan ahdlerine vefa ederse yeminini
misakini ve ahdini yerine getirirse, o zaman ona en büyük mükafat, ecir verilecektir. Cennet saadetine ve dünya saadetine erdirilecektir. Araplardan muhallefunlar, geride kalanlar sana, mallarımız ve ailelerimiz bizi meşgul etti. Artık bizim için mağfiret dile diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. De ki, eğer Allah size bir zarar veya fayda dilerse, bu takdirde sizin için Allah'tan gelen bir şeye kim mani olabilir? Fayda veya zararı önleyebilir. Hayır, öyle değil. Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Hayır, siz Resul ve müminlerin ailelerine ebediyen asla dönmeyeceklerini zannettiniz. Ve bu zan kalplerinizde süslendi. Kötü bir zanla zanda bulundunuz. Ve siz helaka müstahak bir kavim oldunuz. Ve kim Allah ve onun Resulüne iman etmezse işte o zaman muhakkak ki biz kafirler için alevli ateş, cehennemi hazırladık. Ve göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini mağfiret eder ve dilediğine azap eder. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Savaştan geri kalanlar, ganimetlerin bulunduğu yere onları almak için gittiğiniz zaman, bizi bırakın, bize izin verin, size tabi olalım diyecekler. Onlar Allah'ın kelamını değiştirmek istiyorlar. Onlara de ki, siz asla bize tabi olamazsınız. Allahü Teala daha önce böyle buyurdu. O zaman onlar da, hayır, siz bize haset ediyorsunuz, bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Hayır, onlar pek azı hariç fıkıh idrak edemiyorlar, anlayamıyorlar. Bedevi Araplardan savaştan geride kalanlara de ki, şiddetli, kuvvetli çarpışan bir kavime karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Ya onları öldürürsünüz, ya da onlar teslim olurlar. Bundan sonra eğer Allah'a itaat ederseniz, Allah size ahsen ecir verir. Ve eğer daha önce döndüğünüz gibi dönerseniz, size elim bir azapla azap eder. Amalara, topallara ve hastalara bir güçlük vebal yoktur. Kim Allah'a ve onun Resulüne itaat ederse, altından nehirler akan cennetlere koyar. Ve kim yüz çevirir dönerse, ona elim azapla azap eder. Andolsun ki, o ağacın altında sana tabi oldukları zaman Allah, müminlerden razı oldu. Ve onların kalplerinde olanı biliyordu. Böylece onların üzerine sakinet indirdi. Ve onlara yakın bir fetih nasip etti. Ve pek çok da ganimet vardır. Onları alırlar. Ve Allah azizdir, hakimdir. Allah size alacağınız pek çok ganimet vaat etti. Böylece bu konuda sizin için acele etti. Ve insanların ellerini sizden çekti. Ve müminlere ayet olsun ve sizi sırat-ı mustakime ulaştırsın diye. Ve henüz ulaşamadığınız Allah'ın kuşatmış olduğu diğer ganimetler var. Ve Allah her şeye kadirdir. Ve eğer kafirler sizinle savaşsaydılar, mutlaka arkalarını dönerlerdi, kaçarlardı. Sonra bir dost ve bir yardımcı da bulamazlardı. Daha önceden beri devam eden Allah'ın sünneti budur. Ve Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın. Ve sizi Mekke'nin ortasında onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra onların ellerini sizden ve sizin ellerinizi onlardan çeken O'dur. Ve Allah yaptıklarınızı görendir. Onlar ki kafirdirler. Ve sizi Mescid-i Haram'dan ve bekletilen kurbanları kesim mahalline ulaşmaktan men ettiler. Eğer kendilerini henüz tanımadığınız, bilmeden helak edeceğiniz mümin erkekler ve mümin kadınlar bulunmasaydı, bu yüzden bilmeksizin, haberiniz olmadan onlardan size bir sıkıntı isabet edecek olmasaydı, Allah savaşmanıza müsaade ederdi.
Allah'ın savaşa müsaade etmemesi, Allah'ın dilediğini rahmetine dahil etmesi içindir. Eğer müminler ayrılmış olsalardı, onlardan kafir olanları mutlaka elim azapla azaplandırırdık. Kafirler hamiyeti, cahiliye taassubunu kalplerine yerleştirince, Allah da Resulünün ve müminlerin üzerine sekinetini indirdi. Ve takva sözü onlara elzem oldu, hak ettiler. Ve onu takva sahibi olmayı en çok onlar hak ettiler. Ve ona ehil, layık oldular. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Andolsun ki Allah, Resulünün rüyasının hak olduğunu tasdik etti. Ve Allah dilerse, siz mutlaka Mescid-i Haram'a emin olarak, başlarınız tıraş edilmiş ve saçlarınız kısaltılmış olarak korkusuzca gireceksiniz. Fakat Allah, sizin bilmediğiniz şeyleri bildiği için, bundan başka daha önce size yakın bir fetih nasip etti. Resulünü hidayet ile ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine ishar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan dini ile gönderen O'dur. Ve şahit olarak Allah yeter. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla beraber olanlar, kafirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında çok merhametlidirler. Onları rükû ederken, secde ederken ve Allah'tan fazıl ve rıza isterken görürsün. Onların alametleri yüzlerindeki secde izleridir. İşte bunlar onların Tevrat'taki ve İncil'deki vasıflarıdır. Filizini çıkaran, sonra onu kuvvetlendiren, böylece kalınlaşan, sonunda gövdesi üzerinde yükselen, çiftçilerin hoşuna giden ekin gibidir. Onlarla kafirleri öfkelendirmek içindir. Ve Allah, onlardan ameni olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlara mağfiret ve büyük ecir vaat etti. Hucurat Suresi Medine'de nazil olmuştur. 18 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın ve O'nun Resulü'nün önüne geçmeyin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah en iyi işiten, en iyi bilendir. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Ve ona sözü birbirinize bağırdığınız gibi bağırarak söylemeyin. Siz farkında olmadan amelleriniz heba olur. Allah'ın Resulü'nün yanında seslerini alçaltanlar, işte onlar Allah'ın takva için kalplerini imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için mağfiret ve büyük ecir vardır. Muhakkak ki sana odaların dışından seslenenlerin çoğu akıl etmezler. Ve eğer onlar, sen onların yanına çıkıncaya kadar sabretselerdi, mutlaka onlar için daha hayırlı olurdu. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ey amenu olanlar! Eğer bir fasık size bir haber getirirse, o zaman araştırın. Yoksa cahillikle bir kavme kötülük edersiniz de, sonra yaptığınız şeye pişman olursunuz. Ve aranızda Allah'ın Resulü olduğunu biliniz. Eğer işlerin çoğunda size itaat etseydi, mutlaka sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde müzeyyen kıldı. Küfrü, fıskı ve isyanı size kerih gösterdi. İşte onlar irşad olanlardır. Bu Allah'tan bir fazıl ve nimettir. Ve Allah alimdir, hakimdir. Ve eğer müminlerden iki grup savaşırlarsa, o zaman ikisinin arasını düzeltin. Fakat eğer ikisinden biri diğerine saldırırsa, o takdirde saldıran grupla
Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Bundan sonra eğer dönerse, böylece ikisinin arasını adaletle düzeltin. Onlara adil davranın, diğerine zulmetmeyin. Muhakkak ki Allah, adaletle davrananları sever. Müminler ancak kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Ey amenü olanlar! Bir kavim başka bir kavimle alay etmesin. Belki onlar alay edilenler diğerlerinden daha hayırlıdır. Ve kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesin. Belki kendilerinden diğerleri daha hayırlıdırlar. Ve birbirinizi ayıplamayın. Kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasık isimler ne kötü. Ve kim tövbe etmezse, işte o zaman onlar zalimdirler. Ey amenü olanlar! Zandan çok sakının. Muhakkak ki bazı zanlar günahtır. Ve tecessüs etmeyin. Merak edip insanların hatalarını araştırmayın. Sizin bir kısmınız diğerlerinin dedikodusunu yapmasın. Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Elbette ondan tiksinirsiniz. Ve Allah'a karşı takva sahibi olunuz. Muhakkak ki Allah tövbeleri kabul eden ve rahim olandır. Ey insanlar! Muhakkak ki biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık. Ve sizi milletler ve kabileler kıldık ki birbirinizi, soyunuzu, babalarınızı tanıyasınız. Muhakkak ki Allah'ın indinde en çok kerim olanınız, ikram olunanınız, en şerefli olanınız, ırk ya da soy olarak değil, en çok takva sahibi olanınızdır. Muhakkak ki Allah en iyi bilen ve haberdar olandır. Araplar, biz amenü olduk dediler. Onlara de ki, siz amenü olmadınız. Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Fakat teslim olduk deyin. Kalplerinize, içine iman girmedi. Ve eğer Allah'a ve onun Resulüne itaat ederseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, amellerinizden bir şey eksiltmez. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Müminler ancak onlardır ki Allah'a ve onun Resulüne iman ettiler. Sonra da şüpheye düşmediler. Ve malları ve canları ile Allah yolunda cihad edenler, işte onlar sadıklardır. De ki, dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Ve Allah göklerde ve yerde olanı bilir. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Teslim olmaları ile seni minnette bırakmak istiyorlar. De ki, sizin İslamiyetinizle beni minnet altında bırakmayın. Hayır, bilakis sizi imana ulaştırarak Allah sizi minnettar kılar eğer siz sadıklarsanız. Muhakkak ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir ve Allah yaptıklarınızı görendir. Kâf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 45 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kâf, Mecid, şerefli Kur'an'a andolsun. Hayır, kendilerinden bir nezirin onlara gelmesine şaşırdılar. Bunun üzerine kâfirler, bu şaşılacak bir şey dediler. Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı yeniden diriltileceğiz? İşte bu uzak, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir dönüştür. Arzın, toprağın onlardan neleri eksilteceğini biz biliyorduk. Ve katımızda illiyine ve siccine yerleştirilen bütün zamanlardaki bütün olayları muhafaza eden bir kitap vardır. Hayır, öyle değil. Onlar kendilerine hak gelince onu yalanladılar. Bu durumda onlar karışık bir emr, problem içindeler. Öyleyse üzerlerindeki semayı nasıl bina ettiğimize ve onu nasıl süslediğimize bakmıyorlar mı?
ve onun hiçbir çatlağı yoktur. Ve arz, onu döşedik, yaydık ve oraya sağlam dağlar attık, yerleştirdik. Ve orada her çeşit bitkiden güzel çiftler yetiştirdik. Münib olan, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen bütün kullarına basiret olsun, onların kalp gözleri açılsın ve çok zikretsinler, daimi zikre ulaşsınlar diye. Ve gökten mübarek, bereketli su, yağmur indirdik. Böylece onunla bahçeler ve hasat edilen hububat yetiştirdik. Ve üst üste kümelenmiş tomurcukları olan uzun hurma ağaçları yetiştirdik. Kullar için rızık olsun diye. Ve onunla ölü beldeye hayat verdik. Ölümden sonra topraktan çıkış, diriliş işte bunun gibidir. Onlardan evvel Hazreti Nuh'un kavmi, Resin halkı ve Semud halkı da Resullerini yalanladı. Ve Ad kavmi, Firavun ve Lut aleyhisselamın kardeşleri de. Ve Eyke halkı ve Tub kavmi, hepsi Resullerini yalanladı. Böylece vaadim, cezam hak oldu, Allah'ın vaadi yerine geldi. Yoksa biz ilk yaratışta aciz miydik? Hayır, öyle değil. Onlar ölümden sonra yeniden yaratılıştan şüphe içindeler. Ve andolsun ki insanı biz yarattık. Ve nefsinin ona ne vesveseler vereceğini biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. O zaman sağda ve solda oturan iki telakki edici, tespit edici melek amelleri tespit ederler. Bir söz söylenmez ki onun yanında hazır gözetleyiciler tarafından tespit edilmiş olmasın. Ve ölüm sarhoşluğu hak ile geldi. İşte senin ondan kaçtığın şey budur. Ve sura üflendi. İşte bu vaid ikaz günüdür. Ve bütün nefsler beraberinde bir sayık, hayat filmini çeken ve bir şahit ile geldi, gelir. Allahü Teala buyurur. Andolsun ki sen bundan gaflet içindeydin. İşte senden perdeni kaldırdık. Artık bugün senin görüşün keskindir. Ve onun yakınında olan melek, işte bu hayat filmi benim yanımda hazır olan şeydir, dedi, der. Bütün inatçı kafirleri cehenneme atın. Hayra mani olan, haddi aşan, şüphe eden. O, Allah ile beraber başka ilah edindi. Öyleyse ikiniz onu şiddetli azabın içine atın. Onun yakını, Rabbimiz, onu ben azdırmadım. Fakat o uzak bir dalalet içindeydi, dedi, der. Allahü Teala, huzurumda kavga etmeyin. Size daha önce vaadimi, cezamı bildirmiştim, dedi, der. Katımda söz değiştirilmez ve ben kullara zulmedici değilim. O gün cehenneme doldun mu deriz ve o daha fazlası var mı der. Ve cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte size vaad olunan şey budur, cennettir. Bütün evvab ruhu Allah'a ulaşarak sığınmış ve hafiz olanlar başlarının üzerine devrin imamının ruhu ulaşmış olanlar için. Gaybda Rahman'a huşu duyanlar ve münip, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kalple Allah'ın huzuruna gelenler için. Oraya selamla, selametle girin. İşte bu ebediyet, sonsuzluk yönüdür. Onlar için orada diledikleri her şey vardır. Ve katımızda daha fazlası vardır. Ve onlardan önce yakıp yıkmak ve şiddet bakımından onlardan daha kuvvetli nice nesilleri helak ettik. Oysa ki beldelerde helak olmaktan kurtulmak için gezip dolaştılar, yer araştırdılar. Kaçıp kurtulacak bir yer var mı ki? Muhakkak ki bunda kalpleri olan veya ilka edilenleri işitebilen ve kalp gözleri ile Allah'a şahit olan kişiler için mutlaka öğüt vardır. Ve andolsun ki gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde yarattı. Ve bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. Öyleyse
artık onların söyledikleri şeylere sabret ve Rabbini güneşin doğuşundan evvel ve batışından evvel hamd ile tesbih et, zikret. Ve artık gecenin bir kısmında ve secdelerin arkasından onu tesbih et. Ve münadinin yakın bir yerden seslendiği gün ona kulak ver. O gün hak olan sayhayı işitirler. İşte bu ölümden sonra topraktan çıkış günüdür. Muhakkak ki biz diriltiriz ve biz öldürürüz. Ve dönüş bizedir. O gün arz, toprak yarılıp onlardan hızla ayrılır, onlar topraktan çıkarak yükselirler. İşte bu haşır, topraktan çıkararak insanları mahşer meydanında toplamak bizim için kolaydır. Onların ne söylediklerini en iyi biz biliriz. Ve sen onların üzerine cabbar, zorlayıcı değilsin. Öyleyse benim vaadimden, vaat ettiğim cezadan, azaptan korkanları Kur'an ile ikaz et. Zariyat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 60 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Savurarak esip dağıtanlara, rüzgarlara and olsun. Ve de yük taşıyanlara, yağmur yüklü bulutlara. Sonra kolayca akıp gidenlere, süzülenlere. Hem de emrederek işleri görevli meleklere taksim edenlere and olsun ki, muhakkak ki size vaat olunanlar kesinlikle doğrudur. Ve muhakkak ki din, hesap görme, mükafat veya ceza kesinlikle vuku bulacaktır, gerçekleşecektir. Ve dairesel yollara sahip olan semaya and olsun. Muhakkak ki siz mutlaka ihtilaflı bir söz, düşünce içindesiniz. Döndürülmüş olan kişi ondan çevrilir. Yalancılar kahrolsun. Onlar ki cehalet içinde gaflette olanlardır. Din günü, hesap günü ne zaman diye sorarlar. O gün onlar ateşe atılarak fitnelerinin karşılığı olarak azaba maruz bırakılırlar. Fitnenizi yalanladığınızı tadın. Bu sizin acele istemiş olduğunuz şeydir. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve pınarlardadır. Rablerinin onlara verdiği şeyi alanlar, muhakkak ki onlar bundan önce muhsin olanlardır. Onlar geceden uyudukları şey zaman parçası çok az olanlardı. Ve onlar seher vakitlerinde mağfiret dilerler. Ve onların mallarında isteyenlerin ve mahrum olanların, isteyemeyenlerin hakkı vardır. Yakin hasıl edenler için yeryüzünde Allah'ın ayetleri vardır. Ve kendi nefslerinizde de ayetler vardır. Hala görmüyor musunuz? Ve semada sizin rızkınız ve vaad olunduğunuz şeyler vardır. İşte Rabbe semaya ve yere andolsun ki şüphesiz O mutlaka sizlerin konuştuğunuz şeyler kadar haktır. Hazreti İbrahim'in ikram edilen misafirlerinin haberi sana geldi mi? Onun yanına geldikleri zaman selam dediler. Hazreti İbrahim de selam yabancı kavim dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim gizlice ailesinin yanına gidip hemen kızarmış semiz bir buzağı getirdi. Böylece onu, yemeği onlara yaklaştırdı, ikram etti. Yemez misiniz dedi. Fakat onlardan korktuğunu hissetti, korkma dediler. Ve onu alim bir erkek çocukla müjdelediler. Bunun üzerine hanımı bu haberi çığlık atarak karşıladı. Ve yüzüne vurarak, ben kısır, ihtiyar bir kadınım dedi. Senin Rabbinin buyurduğu şey işte budur dediler. Muhakkak ki O hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir, alimdir.

Mutluluk sizin de hakkınız. Unutmayın. Sakın unutmayın. Allah Teala hepinizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Yapmamız lazım gene şey böyle değil mi? Başkalarının mutluluğu için yaşamak. Sır burada. Başkaları için yaşayın. Ne zaman kendiniz için değil, başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, idealiniz etrafınızdaki herkesi mutlu etmek olursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim, siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bizim ideallerimiz var, öyle değil mi? Kendimiz için yaşamayız. Biz bir hiçiz sevgili kardeşlerim. Bir mahlukuz. Ve bizi sizlerin mutluluğuna adanmak mutlu kılıyor. Acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diyen o kişiye de sesleniyorum. Seni mutsuz eden başkaları değil, sensin. Mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sen varsın. Ne kadar çok insan için Allah'tan talepte bulunursanız, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder. İçiniz içinize sığmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğun reçetesi Allah'ın reçetesidir. Allah Teala bize reçeteyi bütün detaylarıyla öğretti. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik sevgili kardeşlerim. Bu ilmi bize Allah öğretti. Bize öğretti ki biz siz sevgili kardeşlerimiz için var olduğumuz sürece, hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Biz sizler için yaşıyoruz. Ancak sizi mutlu kılmak için Allah-u Teala bize güç verir. Biliyorum ki hepinizin şu veya bu şekilde derdi var. Huzursuzluk duyduğunuz birçok konu var. Çaresi etrafınızdaki insanların derdi.

için yaşamayan bir noktaya ulaşırsanız. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Karar verdiniz mi? Başkaları için yaşayacak mısınız? Mutlu olacak mısınız? Sizin için yaşıyoruz. Bunun için çok ama çok mutluyuz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, üniversitemizin değerli mensupları. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın üniversitesinde bir Kur'an tefsiri dersinde Yüce Rabbimiz bizleri beraber kıldı. Kur'an tefsiri deyince şu kesin olarak anlaşılmalı ki Kur'an tefsiri Allah'ın vahyine mazhar olanların işidir. Tefsir adı verilen birçok açıklamalar sadece lafzın açıklamasını ihtiva eder. Ama Kur'an tefsiri ruhun açıklamasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an bir lafzı ama bu bir lafz kendi içinde yediye ayrılır. Yedi kademeli. Ondan sonra da yedi tane ruh içerir. Yedinci ruh da yedi kademeden oluşur. Öyleyse yedi kademeden oluşan bir lafız ve yedi ruh, yedi ruhun yedincisi de gene yedi kademeden oluşuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İsra suresinin 98. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalike cezauhum bi ennehum keferu bi ayatina ve kalu iza kunna izamen ve rufa inna le meb'usune halkan cedidan. Zalike, işte bu ceza-uhum, onların cezasıdır. Ve ennehum, onların olması dolayısıyla, sebebiyle keferu, inkar ettiler. Bi ayatina, ayetlerimizi. Ekalu ve dediler, iza kunna, biz olduğumuz zaman mı, izamen, kemik ve rufaten, toz haline gelmiş toprak. İnna, gerçekten biz mi, le meb'usune, mutlaka beas edileceğiz, diriltileceğiz, kalkan yaratılış

Celî'den yeni olarak. Cümlecikler zalike cezaühüm, işte bu onların cezasıdır, biennühüm, onların olmaları sebebiyle, kefuru bi ayetina, ayatina, ayetlerimizi inkar ettiler. Mekalu ve dediler, e izâ künnâ biz şöyle şöyle şöyle olduğumuz zaman mı izamen ve ufaten kemik ve kemik ve toz haline gelmiş toprak e inna gerçekten biz mi le mebusune mutlaka diriltileceğiz halkan cediden yeni bir yaratılışla.

cümlecikleri toparlıyoruz. İşte bu, onların ayetlerimizi inkar etmelerinden ve biz kemik ve toz haline gelmiş toprak olduğumuz zaman mı, biz mi gerçekten yeni yaratılışla, yani yeni bir yaratılışla mutlaka beas edileceğiz, diriltileceğiz demeleri sebebiyle onların cezasıdır. Muhtevaya baktığımız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ...97'de Allah-u Teala'nın söylediği şey, söz, kıyamet günü insanların haşredileceği, yeniden diriltilecekleri ve haşr meydanında herkesin toplanılacağı ifade edilmişti. Ve bu kendilerine söylendiği zaman o kafirler, Allah-u Teala'nın ayetlerini inkar edenler böyle söylüyorlar. Yeni bir yaratılışla, yepyeni bir yaratılışla yeniden yaratılacaklarına inanmıyorlar. Oysa ki Allah-u Teala diyor ki biz onları kıyamet günü yepyeni bir yaratışla yeniden yaratırız. Kıyamet günü sura 3 defa üfürülecek. Kainatı büyütmekte olan bütün gezegenlerdeki Allah'ın itiş kuvveti bittiği zaman zaman durmuş olacak. Ve sura 1. defa üfürülecek. Ve üfürüldükten sonra da zaman tersine dönecek. Birinci üfürülüşünde kıyamet günü yaşamakta olan herkes ölecek. Evvelkiler zaten ölmüşlerdi. Sonra zaman tersine doğru çalışmaya başlayınca evvela kıyamet günü ölenlerden başlamak üzere ölenlerin hepsi beas edilecek, diriltilecek. Bu birinci dirilme. Sonra sura 2. defa üfürülecek. Herkes yeniden ölecek. Sonra sura 3. defa üfürülecek ve herkes yeni bir yaratılışla yeniden yaratılacak. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de biz onları yepyeni bir yaratışla yeniden yaratacağız diyor. Bu yeni yaratılış enerji beden şeklindedir. Artık yaşlanmayan bir enerji beden cennet mensupları içinde, cehennem mensupları içinde geçerlidir. Ve insanlar bu sebeple 2 defa öldürülür, 2 defa diriltilir. Allah razı olsun. Ve İsra suresinin 99. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yarav ennallâhellezî halakas semâvâti vel ardı kâdirun alâ en yahluka mislehum ve ceale lehum ecelen la reybe fih fe ebaz zalimune illa kufura. Elem yarav ve onlar görmüyorlar mı? Enne Allah ellezî o Allah ki onun olduğunu halaka semâvâti semaları yarattı ve el arda vel arda ve yeryüzü arzı yarattı. Kadirun kadir olan gücü yeten ala üzerine en yahluka yaratmak. Mislehum onların benzerini bir mislini daha ve ceale ve kıldı yaptı lehum onlara onlar için
ecelen bir süre, bir ecel, belli bir zaman dilimi. La reybe, şüphe yoktur fihi, onda. Fe eba, buna rağmen direttiler, dayattılar. Ezzalimune, zulmedenler. İlla, sadece, ancak, yalnız, kufuren, küfrederek, inkar ederek. Cümleciklere bakıyoruz. Evelem yere, ve onlar görmüyorlar mı? Ennallâhe lezî halekas semâvâti vel arda, Allah'ın semaları ve yeryüzünü yarattığını, yaratının o olduğunu yani, görmüyorlar mı? Kadirün alâ en yahlüka mislehum, ve onların bir mislini daha yaratmaya kadir, muktedir olduğunu. Ve ceâle lehum ecelen, ve onlar için ecel kıldı, belli bir süre takdir etti. La reybe fihi, onda şüphe yoktur. Fe eba zalimune illa kufuren, buna rağmen zulmedenler sadece inkar ederek direndiler. Cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Ve onlar Allah'ın semaları ve yeryüzünü yarattığını ve onların bir mislini daha yaratmaya kadir, muktedir olduğunu görmüyorlar mı? Onlar için onda, yani hakkında şüphe olmayan bir ecel kıldı. Belli bir süre takdir etti. Buna rağmen zulmedenler sadece inkar ederek direndiler. Allah Teala burada gene Allah'ın semaları ve yeryüzünü yarattığını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, semalar da, gökler de, yerler de, arzlar da birer yaratıktır. İnsanlar da birer yaratıktır. Ama Allah'ın rahmet ve ilminden oluşan bir uzantı bütün kainatı yerleriyle, gökleriyle kuşatmıştır, kaplamıştır, kapsamıştır.

Öyleyse Allah Teala kainatı yaratmadan evvel var mıydı? Vardı. Kainatı 6 günde yarattıktan sonra ne oldu? Arşa istiva etti. Yani varlıkların dışında yokluğa geçti Allah Teala. Zaten yokluktaydı ama varlıkları yarattı ve yoklukta karar kıldı. Öyleyse Allah'ın zatı var mıdır? Evet, Allah'ın zatı vardır. Allah Teala Rad 22'de vellezine sabir ibtigae ve çerabbühüm diyor. Onlar sabırla Allah'ın veçini, zatını iptiga edenlerdir, isteyenlerdir, dileyenlerdir. Hem zata ulaşmayı bir, hem de zatı görmeyi dileyenlerdir diyor Allah Teala. Öyleyse o Allah'tır ki bütün gökleri ve yerleri yaratmıştır. Ayrıca Allah Teala göklerle ve yerlerle konuştuğunu, onlara emaneti teklif ettiğini söylüyor Allah Teala. Yani Allah'la yarattığı kainatın dağları ve yerleri arasında konuşma geçiyor. Allah Teala onlara teklifte bulunuyor, emaneti kabul ederler mi diye. Dağlar ve yerler emaneti kabulden kaçındılar diyor Allah Teala. Sonra biz emaneti insana teklif ettik, insan kabul etti diyor. Öyleyse Allah Teala her şeyi yarattı, kainatı yarattı ve insanlar için de belli bir süre tanıdı.

Ve zulmedenler, kafirler, küfürlerde direnenler gene direnmeye devam ettiler diyor Allah-u Teala.

Ve 100. ayet-i kerime, İsra suresinin 100. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul lev entüm temlikune hazaina rahmeti Rabbi izen le emsa ve em sak tum haşye tel infak ve kânel insanu katura. Kul de ki lev, eğer şayet entüm siz temlikun maliksiniz, siz maliksiniz, sahipsiniz. Hazine hazineler, rahmeti rahmet. Rabbi Rabbim izen olduğu zaman, öyle olursa le emsektum, mutlaka siz tuttunuz, tutardınız. Haşyete el infakı, infak, harcama, tükenme korkusu. Ve kâne ve olduğudur el insani insan katuren, çok cimri, katere, çok cimri, fazla sıktı, daralttı demek. Cümlecikler. Kul lev entüm temlikune, de ki eğer siz malik olsaydınız, hazaine rahmeti Rabbi, Rabbinin rahmet hazinelerine, izenle emsektüm haşetel infaki, o zaman infak harcanıp tükenecek korkusuyla onu mutlaka tutardınız. Ve kânel insani katuren, insan çok cimridir. Cümlecikleri topluyoruz. De ki eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine malik, sahip olsaydınız, o zaman infak, yani harcanıp tükenecek korkusuyla onu mutlaka tutardınız. Yani elinizde tutardınız. Yani harcamazdınız. İnsan çok cimridir.

Allah'ın rahmet hazineleri, rahim esmasının tecellileri, baş gözünüzün açılması, kulaklarınızın vakra alması sebebiyle işitmeye başlaması, kalbinizin içindeki ekinlet alması sebebiyle idrak etmesi, yerine ihbat konması, kalbinizin nur kapısının Allah'a dönmesi, göğsünüzden kalbinize nur yolunun açılması, huşuya ulaşmanız, hepsi Allah'ın rahim esmasının sizlerin üzerindeki sonuçlarıdır. Rahim esması infakı gerçekleştirir. Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat, zikir yaptığınız zaman göğsünüze gelir, göğsünüzden kalbinize gelir. Eğer Allah-u Teala kalbinizin içine imanı yazmışsa, ki 10 tane ihsanla mürşidinize ulaştığınız zaman mutlaka yazılır, o zaman kalbinizin içine giren fazıllar, yani rahim esmasının kalbinize gönderdiği nurlar nefsinizin kalbinde yerleşmeye başlar. İşte bu yerleşme müessesesi bir muhteva taşır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsinizin kalbinde yerleşen Allah'ın nurları fizik vücudunuza gelir. Fizik vücudunuzu yaptığı zikir sebebiyle muhatabı fizik vücuttur. Ama fizik vücut için gelen rahmet, fazl ve salavat nurları birer emanettir. Onları hemen nefsin kalbine ulaştırır. Fizik vücut nefsi infak eder. Öyleyse bu metafizik, fizik ötesi rahim esmasının getirileridir. Fizik standartlarda da Allah-u Teala rahmetini gönderir. Yani yağmurunu, ekini büyütür. Topraktaki Allah-u Teala'nın rahim esması da o muhtevayı, buğdayı, arpayı büyütür. Aslında rahim esmasıyla hemhal olan nefsinizin afetlerine Allah-u Teala'nın rahmetini, fazlını, salavatını ulaştıran Allah'tır. Dikkat edin ki rahmetle fazl ancak rahim esmasıyla gelir. Rahim esmasıyla her şeyin geldiğini de Allah-u Teala rahim esmasının gerçek temsilinde olan nurların rahmet olduğunu söylüyor. Rahim kelimesiyle rahmet kelimesi aynı kökten gelmektedir. Öyleyse burada insanın cimriliğinden bahsediyor Allah-u Teala. İnsan diyor, cimridir. Başka bir ayetinde nankördür diyor. İnkar eder diyor Allah-u Teala. Ve İnsandan bahsettiği zaman burada insanın afetlerinden bahsetmiş oluyor. Nefsinin içindeki 19 grup afet. Ruhun ise içinde 19 grup haslet var. Nefsin afetlerinin tam zıtları ruhunuzun dünyasında yerleşiktir. Allah razı olsun.
Ayet-i Kerime bize neyi söylüyor? İnsan bütün hazinelere sahip olsa tükenir korkusuyla başka insanlara onu vermekten hep kaçınır. Cimri olduğu için, hasis olduğu için. Oysa ki insanlar verseler Allah-u Teala onlara 700 katını verecek. İnsanların bulunduğu kademelere göre 10 katından başlayarak 100 kata çıkar, sonra da 200, 300, 400, 500, 600, 700 kata çıkar Allah-u Teala nimet vermekte. Bire 10 ihsandır, bire 100 nimettir. Bire 700'e kadar da nimet yükselir. Ve 101. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Ve lekad ateyna Musa tis'a ayetin ayatin beyinatin fes'el beni İsrail'e iz ca'ehum ve kâle lehu firavnu inni le ezunnuke ya Musa meshura ve lekad andolsun ateyna biz verdik Musa'ya tis'a 9 ayatin ayetler mucizeler beyinatin beyine açıkça beyan olunanlar ispat vasıtaları

Fes'el o zaman artık sor. Beni İsrail'e, İsrailoğullarına, izcaihim onlara gelmişti fe o zaman gale dedi lehu ona Firavun'u Firavun. İnni muhakkak ki ben, mutlaka ben leezunnuke kesin bir şekilde senin olduğunu zannediyorum. Kesinlikle inanıyorum. Ya Musa, ey Musa, meshuren, büyülenmiş, sihir yapılmış olduğuna inanıyorum. Cümlecikler. Ve lekat ateyna Musa, andolsun ki biz Musa aleyhisselama verdik. Tis'a ayetin beyinatin, apaçık 9 ayet, 9 mucize. Fes'el beni İsrail'e, bunları beni İsrail'e, İsrail oğullarına sor. İz caihüm, onlara Musa aleyhisselam gelmişti. Ve kâle lehu firavnu, o zaman Firavun şöyle demişti. İnni le ezunnuke ya Musa mesfuren, ey Musa, ben sana mutlaka sihir yapıldığına kesin şekilde inanıyorum. Andolsun ki biz Musa'ya, Musa aleyhisselama apaçık 9 ayet, 9 mucize verdik. Bunları beni İsrail'e, İsrail oğullarına sor. Onlara Musa aleyhisselam gelmişti. O zaman Firavun şöyle demişti. Ey Musa, ben sana mutlaka sihir yapıldığına kesin şekilde inanıyorum. Hatırlayacaksınız olayı. Hazreti Musa Allah'ın emriyle Firavun'a gidiyor. Diyor ki ben Allah'ın Resulüyüm. Firavun da diyor öyleyse mucizelerini görelim madem ki Resulmüşsün. Hazreti Musa da ellerini çıkarıyor. Elleri ışık saçmaya başlıyor. Ve sihirbazlar ellerindeki ipleri atıyorlar. İplerin her birisi bir yılan oluyor. Harekete geçiyorlar. Hazreti Musa'ya da Allah Teala elindeki asayı atlıyor. Hazreti Musa'nın asası kocaman bir, bütün o yılanları yiyebilecek kadar büyük bir canavar oluyor ve bütün yılanları yok ediyor. Onun üzerine daha sonra bütün o büyücüler Hazreti Musa'ya tabi oluyorlar. Ve Firavun Hazreti Musa'yı sihirlenmiş birisi zannediyor. 9 tane mucizeye gelince birincisi asa olayı. Yani Hazreti Musa'nın asasının ejderha olması. İkincisi 7 beyza olayı, göğsünün elini sokup çıkarmasıyla elinin beyaz olması, yani nurlanması. Üçüncüsü çekirge olayı, çekirge istilasına Firavun'un toprağının uğratılması. Ekim biti olayı, elbiselerine kadar her şeyi yiyip bitiren ekin bitleri. Firavun'un ülkesine Allah-u Teala tarafından musallat kılındı. Beşincisi kurbağa olayı. Kurbağalar o kadar çoktu ki konuşmak için ağzını açanın ağzına giriyordu. Kan olayı, bütün suların kan olarak akması, müminler su alınca ise temiz su olması. Taştan su akıtması, Hazreti Musa'nın ayağını vurarak çölde taştan su çıkartması. Sekizincisi denizin yarılma olayı, Firavun'un ve ordusunun orada boğulması. Dokuzuncusu da Tur Dağı olayı, dağı onların üzerine kaldırması.

Ayet 102. Bismillahirrahmanirrahim. Kale lekat alimte ma enzele haulai illa rabbis semavati vel ardı vesair. Ve inni le ezunnune ne le ezunnuke ya firavnu mesbura. Kale dedi. Kim dedi? Hazreti Musa dedi. Lekat andolsun alimte sen bildin, biliyordun. Ma enzele indirmedi. Havilayı bunlar illa ancak den başka Rabbü Rab. Es semavatü semalar ve el ardı ve yeryüzü arz. Basaire basiretle, ibretle görülen, görünür bir şekilde görülmek üzere. Ve inni ve muhakkak ki ben le ezünnüke mutlaka seni sanıyorum, kesin şekilde inanıyorum. Ya Firavunu ey Firavun, ya Firavun mesfuren yıkılmış, helak olmuş. Gale lekat alimte andolsun sen biliyordun dedi. Ma enzele haülâhi bunları dokuz mucizeyi yani indirmedi. İlla Rabbis semavati vel ardı semaların ve arzın Rabbinden başkası. Basaire görünür bir şekilde basar ile basar edilebilen görünür bir şekilde basar görme hastası. Ve inni le ezunnuke ya firavunu mesburan ve ey firavun muhakkak ki ben senin helak olacağına kesin şekilde inanıyorum. Cümlecikleri birleştiriyoruz. Andolsun ki bunları yani dokuz mucizeyi görünür bir şekilde semaların ve arzın Rabbinden başkasının indirmediğini sen biliyordun. Ve ey Firavun muhakkak ki ben senin helak olacağına kesin şekilde inanıyorum. Firavun ne diyordu Hazreti Musa'ya? Ben senin sihirlendiğine, sana büyü yapıldığına inanıyorum. Sen bu mucize dediğin şeyleri aslında büyücülükle yapıyorsun. Hazreti Musa da Firavun'a diyor ki muhakkak ki ben senin helak olacağına kesin şekilde inanıyorum. Mesburen yıkılmış, helak olmuş demek. Yüz üçüncü ayet-i kerime bunun devamı, 102. ayet-i kerimenin devamı Firavun'un helak olacağını, Kızıldeniz'de boğulacağını Hazreti Musa Allah-u Teala'dan öğrenmişti. Ve kesin şekilde biliyordu ki olay tahakkuk edecektir. Firavun suda boğulacaktır. Helak olacağı kesindir. Ve 103. ayet-i kerime fe erade bismillahirrahmanirrahim fe erade en yes tefizzehum minel ardı ve agraknahu ve men me'ahu cemi'a. Fe o zaman böylece bundan sonra erade istedi diledi en yestefizzehum onları tezgin etmek yerinden oynatmak çıkarmak minel ardı yeryüzünden yurttan ve böylece bunun üzerine agraknahu biz onu boğduk ve men me'ahu ve beraberindekileri cemi'an topluca hepsi. Fe erade en yestefizzehum bundan sonra onları arzdan bulundukları yerden çıkarmak istedi. Ve agraknahu ve men meahu cemiyan. Bunun üzerine biz onu ve beraberindekilerin hepsini boğduk diyor Allah-u Teala.
biliyorsunuz Yahudiler de Mısır'da yerleşmişlerdi ve Yahudileri bulunduğu yerden çıkarmak istedi Firavun. Onlar da çıktılar ve şehirden, oradan kaçtılar. Arkalarına düştü Firavun ve Kızıldeniz'e ulaşınca Allah-u Teala denize yürüyün emrini verdi. Başta Hazreti Musa olmak üzere kavim, Yahudiler Kızıldeniz'in içine doğru yürüdüler. Yürüdükçe sular açıldı ve karşıya kadar ulaştılar. Arkalarından gelen Firavun da, o da atını sürdü Kızıldeniz'e. Arkasındakiler de sürdüler. Dağ gibi uzanan denizin dalgaları açıldı. Ama Hazreti Musa ve arkadaşları karşıya geçtikleri zaman Allah-u Teala denizi kapattı. Ve Firavun ve ordusu bu oldu. Allah razı olsun. Allah-u Teala buyuruyor ayet 104 ve kulna min badihi li beni İsraile es ku nul arda fe iza ca'e va dul ahireti cina bikum lefifa. Ve kulna dedik, söyledik min badihi ardından li beni İsrail'e, İsrailoğullarına uskunu elarda, yeryüzünde orada yerleşin, iskan olun. Ve o zaman böylece izacaya geldiğinde, geldiği zaman, hasıl olduğu zaman vadül ahireti, ahiret vadi, ahiret zamanı cinabi getireceğiz, derleyip toplayacağız kum sizi lefifen, beraber bir arada. Ve kulna min badihi li beni İsrail'e, ondan sonra beni İsrail'e dedik ki eskünül arza, arza orada iskan olun, yerleşin. Fe izâ câe va'dül ahireti, ahiretin vadesi gelince sizi iki tarafı beraber getiririz. Ahiretin vadesi ya da bir başka ifadeyle va'di, Allah ahirete vaat etmiştir. Vaadi. Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde ve üzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Ha zamatu adu ne diyor? İşte vaad olunduğunuz ahiret budur. Burada da vaat vaadi olarak geçmiş. Aynı zamanda vade istikametinde de kullanılmış oluyor. Yani ahiretin zamanı dolunca, ahiret zamanı gelince veya vaad olunduğunuz ahirete kavuşunca. Ahiretin vade, vadesi, vade, her ikisi de, birisi vaat istikametinde, diğeri de vadi istikametinde, süre istikametinde. Sizi iki tarafı beraber getiririz diyor Allah-u Teala. Yani hem İsrailoğulları hem Firavun takımı beraberce gelecekler.

Ve 105. ayet-i kerime. Ve bil hakkı enzelnahu ve bil hakkı nezel. Ve ma erselnake illa mübeşşire ve nezira. Burada Allah Teala şunları söylüyor: ve bi el hakkı ve hakkı ve enzelnahu, onu biz indirdik. Ve bi el hakkı ve hak ile nezele indi. Ve ma erselnake, ve seni göndermedik illa, ancak yalnızca, den başka, mübeşşire müjdeleyici, ve nezire ve nezir uyarıcı. Ve bil hakkı enzelnahu, ve hakkı onu biz indirdik. Ve bil hakkı nezele, ve hak ile indi. Ve hakkı Kur'an'ı onu biz indirdik. Ve hak ile indi. Seni müjdeleyici ve uyarıcı olmandan başka bir şey için göndermedik. Ve hakkı Kur'an'ı onu biz indirdik ve hak ile indi. Kur'an'ı da Allah Teala hak diyor. Hak ile indi. Allah'ın, hakkın iradesi olan hak ile indi. Aynı zamanda hakkı temsil ederek indi. Ve haktan indi. Seni de müjdeleyici ve uyarıcı olmaktan başka bir şey için göndermedik. Sadece seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik diyor Allah Teala. Bütün peygamberler ve bütün resuller aynı zamanda nezirdir. Tek başına nezir kullandığı zaman da Allah Teala bütün nezirlerin görevinin uyarıcı ve müjdeleyici olduğunu söylüyor. Diyor ki, biz bütün nezirlerimizi insanları uyarsın ve amin olanları müjdelesin diye gönderdik sadece diyor. Burada da aynı şey söz konusu. Ve 106. ayet-i kerime, ve Kur'anen feraknahu li takra'ehu alen nasi ala muksin ve nezzelnahu tenzila. Ve Kur'anen, ve Kur'an-ı Kerim, faraknahu, onu fırkalara, kısımlara ayırdık. Li takra'ehu, onu okuman için, alen nasi, insanlara, ala muksin, uzun sürede, ve nezzelnahu, ve onu indirdik, tenzilen, bir indirme ile, indirişte, tenzil ederek. Ve Kur'an-ı Kerim, onu kısımlara, yani sure sure ve ayet ayet ayırdık. Onu kısımlara ayırdık. Sure sure, ayet ayet kısımlara ayırdık. İnsanlara onu muksin olarak, yani uzun sürede okuman için tenzilen, kısımlara ayırıp uzun sürede okunabilecek şekildeki bir indirişle indirdik. Biliyorsunuz ki Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: sana vahyettiğimiz Kur'an'ı ezberlemek için ne uğraşıp duruyorsun Habibim? Onu senin kalbine indiren Allah, onu sana ezberletmeye kadirdir. İşte burada da uzun sürede okunabilecek şekilde diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde
Kur'an'ı taşıyordu. Ve kalbindeki Kur'an'ın sahibi olarak hafızı Kur'an'dı. O yürüyen bir Kur'an'dır diyor Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam için. Bismillahirrahmanirrahim. Kul aminu bihi evla tu'minu innellezine utul ilme min kablihi iza yutla aleyhim yahhırrune li eskani succeda. Kul de aminu, inanın, inandılar bihi ona, ev veya la tu'minu, veya inanmayın. İnne ellezine, innellezine, muhakkak ki onlar, o kimseler, utu verildi, el ilme, ilim, min kablihi, ondan önce, izâ yutla, okunduğu zaman, aleyhim, onlara, yahırrune, kapanırlar, le eskani, çenelerine, çeneleri üstüne, succeden, secde ederek. Kul aminu bihi, evla tu'minu. De ki ona inanılsın veya inanılmasın, ya da inanın veya inanmayın. İnnellezîne utul ilme min kablihi, ondan önce kendilerine ilim verilen kimseler, izâ yutlâ aleyhim, onlara Kur'an okunduğu zaman, onlara okunduğu zaman, ne okunduğu zaman? Kur'an okunduğu zaman, yahirrune lil eskani, succeden, secde ederek çeneleri, alınları üstüne kapanırlar. Cümlecikleri topluyoruz. De ki, ona inanılsın veya inanılmasın, ondan önce kendilerine ilim verilen kimseler, onlara Kur'an okunduğu zaman secde ederek çeneleri, yani alınları üstüne kapanırlar. Allah Teala çeneleri kullanmış ama yere değen kesim alnımız. Onun için çeneleri Kur'an'daki gerçek ifade, çeneleri ve alınları üzerine secde ederler diyor Allah Teala. Öyleyse insanların çeneleri üstüne kapanması, secde etmesi, secde ayetleri okunduğu zaman secde olayı kıyamete kadar geçerli olacaktır. 108. ayeti kerime ve Bismillahirrahmanirrahim ve yekulune subhane rabbina in kâne va'du rabbina le mef'ula. Ve yekulune ve derler, Sübhane yücedir, Sübhandır, her şeyden münezzehtir Rabbina Rabbimiz. İnkâne olursa va'du vaad etti Rabbina Rabbimiz. Le mef'ulen, mutlaka elbette yapılmıştır, ifa edilmiştir. Ve derler ki Rabbimiz Rabbimiz Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir. Eğer Rabbimiz vaat ettiyse o mutlaka ifa edilmiştir. O mutlaka, Allah'ın vaat ettiği şey mutlaka ifa edilmiştir. Allah'ın vaadinde hulf olmaz. Allah'ın sözünde gerçekleşmemek mümkün değildir. Ve 109. ayet-i kerime ve yahirrune li el eskani yebkune ve yeziduhum huşu'an. Ve yahurune ve kapanıyorlar, kapanırlar. Eskani çeneleri üzerine
yepkune ağlıyorlar, ağlarlar, yeziduhum onların artıyor, huşuyan huşu. Ve yahurune lil eskani ve çeneleri alınlar üzerine kapanırlar, yepkune ağlarlar ve yeziduhum huşuyan ve huşuları artar. Ve çeneleri alınları üzerine kapanırlar ve huşuları artarak ağlarlar. Allah-u Teala'nın ayetleri. Öyleyse bunlar inananlar. Ondan önce kendilerine ilim verilen kimseler Kur'an-ı Kerim'i duydukları zaman çenelerinin üzerine kapanıp ağlarlar diyor. Onun pozitif etkisinde olarak. Ve 110. ayet-i kerime ve kulidullâhe evîdur kul it kullâhe evit ur rahman eyyen ma ted'u fe lehul esma'ul husna ve la tejher bi salatike ve la tuhafit biha وَبْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَب۪يلًا قُلِدْ اُلَّهَ de ki Allah diye çağır evudu اَرْرَحْمَانَ Rahman اَيَّ hangisi مَا تَتْعُ çağırdığınız şey isim ve böylece hepsi lehu onun el esmail hüsna esmail hüsna en güzel isimler ve la teçer ve çok yükseltme çok belli etme bir salatike namazında ve la tuhafit ve gizleme biha onu vebtegı ve iptiga et iste beyne arasında zalike bu sebilen bir sebil bir yol. Kulidullahi de ki Allah diye çağırın. Evid dur Rahmane veya Rahman diye çağırın. Eyyen ma tedu nasıl çağırırsanız. Fe lehul esmaül hüsna hepsi onun Esma-ül Hüsna'sıdır. Allah'ın en güzel isimleridir. Ve la teçer bi salatike namazında sesini yükseltme. Ve la tuhafit biha ve onu sesini çok alçaltma. Ve ebtegi beyne zalike sebilen bu ikisi arasında bir yol tut. Ve cümlecikleri birleştiriyoruz. De ki Allah diye çağırın veya Rahman diye çağırın, nasıl çağırırsanız hepsi onun Esma-ül Hüsna'sıdır. Allah'ın en güzel isimleridir. Esma isimler Hüsna en güzel. Namazında sesini yükseltme veya onu yani sesini alçaltma. Bu ikisi arasında bir yol tut. Ve 111. ayet-i kerime ve kulil hamdü lillahillezî lem yette khiz veleden ve lem yekun lehu şerikun fil mulki ve lem yekun lehu veliyün minezzulli ve kebirhu tekbira ve de ki diyor Allah-u Teala hamd çocuk edinmeyen Allah'a mahsustur. Ve onun nükte ortağı olmamıştır, yoktur. Ve o zillete düşmez. Onun kendisini zilletten kurtaracak bir dosta ihtiyacı yoktur. Onu tekbir ile üstün kılarak yücelt. Allahu Ekber de büyüklüğünü ifade et.
Allah-u Teala'nın burada açık bir şekilde hamd çocuk edinmeyen Allah'a mahsustur ve onun mülkte ortağı yoktur. Bir Allah vardır, bir de yarattıkları ve o zillete düşmez. Zilletten kendisini kurtararak bir dosta daha ihtiyacı yoktur. Zillete düşmesi mümkün değildir. O her şeyi yaratandır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece İsra suresinin sonuna inşallah ulaşmış bulunuyoruz. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki her gün Kur'an'dan yeni bir adımla mesafe alıyoruz. Üniversitemizin 3. sınıfının 1. sömestrinde, 1. yarı yılında hamdolsun ki İsra suresinde tamamlamış bulunuyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ve'iyyâken estâin etin asrâta. Te'aleyhim gâril magdûbi aleyhim velennâllin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere birlikteyiz.

diyor. Bunun için sahabe ne zaman karşılarsa birbirleriyle Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü dedikten sonra mutlaka taraflardan biri diğerine Vel Asr suresini okurdu. Öyleyse Vel Asr suresine beraber bakalım ve 28 basamağı beraberce görelim. Vel Asr, asra yemin olsun. Geçmekte olan zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladırlar. Onlar hüsrandadırlar. Yani Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre gidecekleri yer cehennem. Allah Teala orada diyor ki kıyamet günü kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Nasıl başlıyor Vel Asr suresi? İnsanlar mutlaka hüsrandadırlar. Hüsrandadırlar. Ama Allah Teala ondan sonra diyor ki illel lezine aminu. İlla hariç ellezine aminu. Aminu olanlar hariç diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olmayacaklardır. Yani kim amene olmuş, sağlığa ulaşmayı dilemişse onun günahları sevaplarından fazla değildir. Tam aksine sevapları günahlarından fazla olmuştur. Bu amene olma müessesesi ilk 7 basamağı ifade eder. Birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar ve genellikle yanlış yorumlara yönelirler. İkinci basamakta Allah Teala onların davranış biçimleri üzerinden imtihan eder. Yılda en az bir iki defa musibetlerle imtihan edilirler. Bu musibetlerle imtihan edilenlerden kim? Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık, Allah'a ulaşacağız diye düşünenler, onların davranış biçimleri, onların seçilmesine sebebiyet verir. Öbür taraftan bu seçim bir azınlığın seçimidir. Yoksa seçilenler insanların %90'ından fazlasıdır. Seçilmeyenler Allah'ın ayetlerini inkar edenler, örtenler, yalanlayanlar, başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olanlar, bu sebeple yeryüzünde fitne çıkaranlar, kalpleri hasta olanlar, kalplerinde zayıf olanlar. Bu insanlar seçilmezler. Bunun dışında kalan insanlar da dünya insanının %90'ından fazlasıdır. Hepsi seçilirler. Ama seçilenlerden az bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Ve Allah da onları kendisine ulaştıracaktır. Seçim olayı açık bir şekilde anlatılıyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse ikinci basamakta seçiliriz. Üçüncü basamakta seçilenlerden birileri Allah'a ulaşmayı diler. Dileyenler üçüncü basamağa ulaşırlar. Dilemeyenler seçilmelerine rağmen veya seçilmeyenlerdir. Onlar ikinci basamakta kalmaya mahkumdurlar. Üçüncü basamakta kim Allah'a ulaşmayı kim dilerse o üçüncü basamaktadır. Dilemeyen üçüncü basamağa çıkamaz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah Teala mutlaka kalbinizdeki bu talebi bir işitecektir, iki görecektir, üç bilecektir. Ve derhal Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamaktasınız. Bu tecelli ömür boyunca devam edecektir.
siz

Allah'ın yolundan vazgeçmedikçe. Rahim esmasıyla tecellinin başladığı nokta dördüncü basamak. Beşinci basamakta Allah gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır, gizli perdeyi alır. İrşat makamına baktığınız zaman onu herhangi bir insan olarak görmezsiniz artık. İrşat makamına baktığınız zaman irşat makamındaki kişiyi, hidayetçiyi bir mürşit olarak, hidayete erdiren olarak görürsünüz. Hidayetçi olarak görürsünüz. Hüdaye, hidayetçi. Öyleyse o zaman bunun manası gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi gözlerinizin kör olmasını sağlayan, hidayete erdirecek olan kişilere karşı kör olması lazım gelen gözlerinizin. Açıldığı anlamını taşır bu. Hicab-ı mestureyi almıştır Allah-u Teala gözlerinizden. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakra alınır. İrşat makamının söylediğini, hidayet makamının söylediğini işitmeye, yani manasına varmaya başlarız. Ve kalbimize indiririz ama henüz idrak edemeyiz. Ne zaman ki Allah Teala kalbimizdeki ekinleti alır da yerine ihbat koyar, o zaman kalbimizde de idrak etmeye başlarız. Burası yedinci basamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu yedinci basamağa kadar bir, Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisi size ulaştı. İki, gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi aldı Allah Teala. Üç, kulaklarınızdaki vakrayı aldı. Dört, kalbinizdeki ekinleti aldı. Beş, yerine ihbat koydu. Allah Teala'dan 5 tane ihsan aldınız. Bundan sonra Vel Asr suresinin illellezine amenu, amenu olanlar hariç, onlar cehenneme gitmezler, onlar dalalette olanlar değildir, onlar hüsranda olanlar değillerdir sözü burada tamamlandı. Vel Asr suresi sadece 7 basamağa muhtevi değildir. 28. basamağa kadar tam 4 tane 7 basamak muhtevasını alır. Bu Allah'a ulaşma dileğinin neticesinde Allah Teala sadece bu saydığımız 5 tane ihsanla kalmaz ve devam edecektir. İşte Allah Teala'nın dizaynı illellezine aminu ve aminus salihatı diyor. Ve tevasav bil hak diyor. Ve tevasav bil sabr diyor. İkinci 7 basamak illellezine aminudan sonra gelen illellezine aminu ve aminus salihati ve nefsi ıslah edici ameller yapanlar da hariç diyor Allah Teala. Amin olanlar 7. basamağın sonuna kadar gelenler. Amin-i salihat yapanlar 2. basamağın sonuna ulaşıp da tabiyetlerini gerçekleştirebilenler. Nefs tezkiyesi orada başlıyor. 14. basamak. Devam ediyor. Vel Asr suresi ve tevasa bil hak ve hakkı tavsiye edenler. Hakka ulaşıp da ruhlarına hakka ulaştırıp da hakkı tavsiye edenler 21. basamak. Ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Ve tevasav bis sabr. Nefslerindeki bütün afetleri yok eden ve böylece sabrın da sahibi olan insanlar 28. basamağa kadar bütün basamakları kaplıyor. 21. basamaktan sonra 28. basamağı da kaplıyor. Ve tevasav bis sabr. Öyleyse 7, 14, 21, 28 olmak üzere 4 tane 7 basamak, 28 basamağın bütününü oluşturuyor. Öyleyse bu akşamki konumuz
İkinci yedi basamak. Nereden başlıyor? Sekizinci basamaktan başlıyor. Sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dördüncü basamaklar. Ne yapar Allah-u Teala? Tegavün suresinin 11. ayet-i kerimesinde diyor ki فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَهُ. Kim Allah'a aminu olursa onun kalbine ulaşırım diyor Allah-u Teala. Onun kalbine hidayet ederim diyor. Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmışsa onun kalbine hidayet koyuyor. Yehdi kalbehu, onun kalbine hidayet konması veya Allah'ın oraya ulaşması istikametinde geliyor. Allah-u Teala hangi kalpten bahsediyor? Fizik vücudumuzun kalbinden mi? Hayır. Nefsimizin kalbinden bahsediyor. Baştan aşağı afetlerle dolu olan nefsimizin kalbinin iki tane kapısı var. Birisi nur kapısı, yukarıya doğru dönük olması lazım ama aşağı dönük. Neden yukarıya doğru dönük olması lazım? Çünkü Allah-u Teala diyor ki Allah nurlarını ikişer ikişer inzal eder diyor Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye. Allah kitaba ve kitabın içindeki sözlere müteşabih olarak, benzer olarak ikişer ikişer indirir diyor. Nurlarını ikişer ikişer indirir. Rahmetle fazl ve rahmetle salavat. Ne yaparmış Allah-u Teala? İndirirmiş, inzal edermiş. İnzal kelimesi, nüzül kelimesi aynı kökten geliyor. İkişer ikişer indirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın nurlarını indirmesi söz konusuysa bu nurlar yukarıdan aşağı gelecek demektir. O zaman nefsimizin kalbinin kapısı eğer aşağı dönükse, şeytana dönükse, o zaman şeytanın nefsimizin kalbine gönderdiği karanlıklar aşağıdaki zulmani kapıdan gelir. Ki o kapı zaten şeytana dönüktür. Ama bizim nur kapımız da başlangıçta şeytana dönük. Sevgili kardeşlerim, Allah ile alaka kurabileceğiniz bütün imkanlar siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe tamamen kapalıdır. Gözleriniz kördür hicab-ı mestüre sebebiyle. İrşat makamını, hidayet makamını göremezsiniz. Kulaklarınız sağırdır. Onun söylediklerini ve Allah'ın söylediklerini işitemezsiniz. Kalbinizde ekinnet vardır. İrşat makamının söylediklerini idrak edemezsiniz. Öyleyse kör, sağır ve dilsiz bir insan. Neymiş? Gözleri mi kör? Allah'ın gösterdiklerini görecek olan gözleri kör. İrşat makamını irşat makamı olarak kabul edecek gözleri kör. Kulakları sağır. Her şeyi anlar ama irşade müteallik olan hususları anlayamaz. Kalbi idrak mefhumundan yoksun. Yeter mi? Yetmez. Kalbinin nur kapısı Allah'a dönük değil, şeytana dönük. Yeter mi? Gene yetmez. Nefsinin fizik vücudunun göğsünden göğsü yarılarak nefsinin kalbine ulaşması lazım gelen yol açılmamış, kapalı. Bir adım daha, o şeytana dönük olan nur kapısının açıldığı kalbimiz mühürlü.
Öyleyse Allah ile ilişki kurabileceğimiz bütün imkanlar kapatılmış. Bütün insanlar hayata böyle başlarlar. Kör, sağır ve dilsizler hayata başladıkları zaman Allah'la ilişki kurdukları bütün kapılar kapalıdır, kilitlidir. Hiçbirinden faydalanamazlar. Ama şeytanla ilişki kurdukları zulmani kapı o açıktır. Kalplerine devamlı olarak insanların şeytanın karanlıkları dolar. Bu minval üzere 7. basamağa ulaştı kişi. Ne yaptı Allah Teala? Saydığımız işlemleri tamamladı. O kişiye tam 5 tane ihsanda bulundu. 6. ihsanı Tegabün suresinin 11. ayet-i kerimesine göre kalbimize ulaşması. Yehdi kalbehu diyor. Onun kalbine ulaşırım veya kalbine hidayet koyarım. İkisi de aynı kelimenin iki ayrı yorumu. İkincisi burada daha uygun. Çünkü bir işlev yapıyor Allah Teala. İşlev 8. basamakta. 8. basamakta Allah kalbimize ulaşıyor. 9. basamakta işlevini tamamlıyor. Diyor ki onlar ki gaybta Rahman'a huşu duyarlar diyor Allah Teala. Onların kalplerini Allah'a çeviririz diyor. Onların kalpleri Allah'a döndürülür, çevrilir diyor. Yani kalbin nur kapısı şeytana dönükken kalbin nur kapısı Allah'a çevrilir. Yukarıdan aşağı gelecek olan nurlara açık olur kapı. İşte sevgili kardeşlerim, Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu hususu anlatıyor. Onlar ki gaybta Rahman'a, Allah'a huşu duyarlar. Allah'ı görmedikleri halde tüyleri diken diken olur Allah'ı anılınca. Haşiyetle ürperirler. İşte diyor Allah Teala, onlar, o insanlar, onların kalpleri Allah'a döndürülür. 8. basamakta Allah Teala kalbimize ulaşıyor. 9. basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a döndürüyor. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelecek olan nurlar kalbimizin içine girebilmek için o kapıyı kendilerine dönüp bulacaklar. Peki daha sonra ne yapıyor Allah Teala? 10. basamakta Allah Teala ne yapıyor? Hadi gelin Kur'an-ı Kerim'den bakalım ne yaptığına. Allah Teala En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-İslam." Allah kimi Allah'a ulaştırmayı, kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar diyor Allah Teala. Kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kimi hidayete erdirmeyi, yani kimin ruhunu kendi zatına ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslime açar diyor Allah Teala. Allah Teala kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. 10. basamak. Bu yol açılmadan evvel kişi zikir yapmış olsaydı, ki yapması kuvvetli bir ihtimal, o zaman ne olurdu? Burada iki tane alternatif var. Bir, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ne olur? Acaba Allah'tan hangi nurlar gelir o kişiye? Hiçbir nur gelmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiye Rahim esması tecelli etmez.
Rahim esmasının tecellisi biliyorsunuz ki kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki Allah'ın ilk ihsanı. Allah'a ulaşmayı dilemiyor, o kişiye Rahim esması tesir etmez. Rahim esması o kişi üzerine hiçbir tesir oluşturmaz. Rahman esmasından faydalanan kişi yer içer, havayı teneffüs eder, yaşaması için gerekli şartlar yaratılmıştır. O şartların içinde yaşar. Ama manevi bir tekamüle hiçbir zaman muhatap olmaz. Diyelim ki özendi, Allah'a ulaşmayı dilemedi ama zikir yaptı. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin kalbine rahmet ve fazl veya rahmetle salavat asla ulaşmaz. O bekler kalbine ulaşsın diye ama ulaşmaz. Rahmetim diyor müminler üzerinedir. Ne zaman kişi mümin olur? Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişiyi Allah Teala mümin kabul eder. Neden? Çünkü mutlaka o kişiyi 14. basamağa ulaştıracaktır. Mutlaka mürşidine ulaştıracaktır ve kalbinin içine imanı yazacaktır. Ama bunu kişi yapmayacaktır, kişi hak etmeyecektir. Kişi onu Allah'a ulaşmayı dilemekle hak etmiştir. Daha sonra hak edeceği bir olay değildir. Mürşide ulaşıp tabi olmak da, ruhunu Allah'a ulaştırmak da kendisinin yapabileceği bir olay değildir. İkisi de Allah-u Teala tarafından eda edilecektir. Öyleyse bu kişinin kalbine Allah-u Teala'nın imanı yazması Allah'ın mutlaka yazacağı bir yazıdır. Onu gerçekleştirecek olan Allah olduğu için, kararın sahibi de Allah olduğu için o kişiyi kalbine iman yazılmış gibi mümin kabul ediyor Allah-u Teala. Bir, hidayet üzere kabul ediyor. İki, kim ikinci yedi basamağa geçmişse o kişi daha birinci yedi basamaktan itibaren hidayet üzredir. Yani üçüncü basamaktan itibaren hidayet üzredir. Gene üçüncü basamaktan itibaren mümindir. Allah-u Teala kalbine iman yazmadığı halde daha o kişi bunu hak etmeyeceği için, Allah'a ulaşmayı dilemeyle hak ettiği için, mümin olmayı da, ruhunu Allah'a ulaştırmayı da Allah'a ulaşmayı dilemekle hak ettiği için kişi, bu standart söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah-u Teala onu mutlaka kendisine ulaştırır. Demin söylediğimiz Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde ne vardı? Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü şerh eder, yarar ve teslime, yani İslam'a açar diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu muhtevaya dikkatle bakın. Ruhunuzun Allah'a ulaştırması Allah'ın sözüdür. Kalbinize imanı yazmak Allah'ın sözüdür. Kimlere verilmiş bir sözdür bu? Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Bu sebeple üçüncü basamaktan itibaren müminsiniz. Üçüncü basamaktan itibaren dalalette değilsiniz. Hidayet üzeresiniz. Ve Allah-u Teala göğsünüzden kalbinize yol açmadan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel zikir yaptınız. Rahim esması üzerinize tesir icra etmediği için Allah'ın katından rahmetle faz göğsünüze gelmez. Ona layık değilsiniz. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dilersiniz, ondan sonra zikir yaparsınız. Allah Teala göğsünüzden kalbinize nur yolu açmadan evvel zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından rahmetle faz göğsünüze gelir. Ama göğsünüzün yarılmaması, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılmaması sebebiyle göğsünüzden içeri giremez, kalbinize ulaşamaz ve kalbinize kadar gelen bu nurlar
tekrar Allah'ın katına geri döner. Neredesiniz şimdi? 10. basamaktasınız. Bu nurların gelmesi için ne yapmanız lazım? Zikir yapmanız lazım. Ve zikir yapıyorsunuz. Allah-u Teala'nın katından gelen nurlar sadece iki tane, rahmetle fazl. İki tane daha vardı, rahmetle salavat, dört edecek. Onlar gelmiyor daha. Allah'a ulaşmayı dileyen ve göğsünden kalbine nur yolu açılan kişi 10. basamakta sadece iki tane nur alabilir Allah-u Teala'dan. O gelen iki nur kişinin göğsüne gelir, Allah'ın yardığı göğsünden geçerek, o yolu takip ederek kalbine ulaşır. Ama bakar ki kalp mühürlü. Rahmetle fazl, bakarlar ki kalp mühürlü. Fazıllar o kalbin içine sızamazlar ve giremezler. Rahmet de giremez ama sızabilir. Ne rahmet ne fazıl kalbinize ulaşmasına rağmen kalbinizin içine giremezler. Orada geniş bir yer işgal etmek imkanının sahibi değillerdir. Fazıl sızamaz da ama rahmet nurları sızmaya başlar. Bu sızıntının başladığı yer 11. basamaktır. Zikir yapıyorsunuz. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Zikir yapıyorsunuz. Zikir yaptığınız zaman Allah-u Teala'nın gönderdiği rahmet lefaz Allah'ın katından göğsünüze kadar geliyor, kalbinize ulaşıyor ve rahmet nurları kalbinize sızmaya başlıyor. 11. basamaktasınız. Bu sızıntının sonu ne olur? Rahmetin kalbinize ulaşması ve sızması nefs tezkiyesinin daha evvelki safhasıdır. Kalbinize ulaşan bu nurların neyi oluşturduğuna beraberce bakalım. Huşuyu oluşturur. 11. basamakta kalbinizden içeri sızmaya başlayan rahmet sebebiyle huşu sahibi olursunuz. Ne zaman? Kalbinize sızan rahmet kalbinizde %2'yi bulduğu zaman, zaten %3'e hiçbir zaman ulaşamaz rahmet. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde küfür kelimesi var. Bütün insanların nefslerinin kalbinde başlangıç noktasında küfür kelimesi var. Bu küfür kelimesi karanlıkları, nefsinizin afetlerini, yani hevanızı, nefsinizin afetlerinin bir başka adı hevadır. Heva, heves, kötülüklere meyil olan bütün duygularınız. Heva, öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, nefret, hepsi hevalarınızdır. Bu hevaların muhtevası küfür kelimesiyle karşıt manyetik kutuplardır. Küfür kelimesinin manyetik kutbuyla hevaların manyetik kutbu birbirinin tersi olduğu için, bir mıknatısla nasıl karşıt kutuplar birbirini çekerse, küfür kelimesi bütün karanlıkları kalbe geldikleri zaman kalpte tutar. Ama rahmet onunla aynı manyetik alanın sahibidir ve bu sebeple birbirlerini sadece iterler. Ve bu sebeple iman kelimesi gelen rahmet partiküllerini, rahmet nurlarını kendisine çekmez. Tam aksine iter. İttiği için de %2'den fazla rahmet birikimi hiç kimsenin kalbinde oluşamaz. Bu mümkün değildir. Bu sebeple mümkün değildir. Ve kişi nefs tezkiyesine bu noktada tam olarak başlamış sayılmaz.
Çünkü nefs tezkiyesinin muhtevasında nefsinizin kalbine yazılan iman kelimesi asıldır ve o kelime henüz kalbinize yazılmamıştır. Ama şu anda nefsinizin kalbine giren bu rahmet nurları nefsinizin kalbinde %2'ye ulaştığı zaman huşu sahibi olursunuz. Başlangıçta gaybde Rahman'a duyulan huşu başlangıç huşusudur. Ama burada huşu müessesesi farklı bir görüntü arz edecektir. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu huşudan bahsediyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Sakın siz de zikirsizlik sebebiyle kalpleri kararan, kasiyet bağlayan insanlar gibi olmayın diyor Allah Teala. Zikri unutup aradan uzun zaman geçip de kalpleri kararan ve sertleşen insanlar gibi olmayın sakın diyor. Ama ifade, baştaki ifade açık. Huşu sahibi olmak zamanı daha gelmedi mi? Ne zaman gelir bu zaman? Bu zaman o kişinin nefsinin kalbinde %2 nur birikimi tamamlandığı takdirde olur. O zaman gelmiş olur. Kişinin nefsinin kalbi %2 nur birikiminin sahibidir ve kişi huşuya ulaşır. Bu huşunun muhtevasının ne olduğuna beraberce bakalım. En'am suresinin, Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala bu huşu müessesesini şöyle açıklıyor. Vestainu bis sabri ve salati innehu le kebiretun illa alel hashiin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihum ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki Allah Teala sabırla ve namazla istihaneyi Allah'tan isteyin. İstihane mürşidinizin kim olduğu. Hacet namazı kılacaksınız diyor. Buradaki namazdan murat hacet namazıdır. Ve Allah'tan istihaneyi böyle isteyeceksiniz diyor Allah Teala. Nasıl isteyeceğinin formülünü vermiş. Ama bu büyük bir iştir, zor bir iştir diyor. Yani siz eğer Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, günlerce hacet namazı kılsanız Allah Teala size mürşidinizi göstermez diyor ayetin 45 numaralı ayet. Bakara suresi 45 numaralı ayet. İllel haşiin. İlla alel haşiin. Ama huşu sahipleri üzerine zor değildir diyor. Onlara zor değildir. Onlar için zor değildir. Ne demek bu? Daha ilk hacet namazlarında onlara mutlaka Allah-u Teala mürşitlerini gösterecektir. Peki bu huşu sahibi olanların huşu sahibi oldukları nereden belli? Nereden belli olduğuna bakalım. Allah-u Teala diyor ki o huşu sahipleri ki onlar yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mülaki kılacaklardır. Allah'a ilka edeceklerdir. Allah'a ulaştıracaklardır. Yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki enne kullanmış Allah Teala. Muhakkak şekilde, kesin şekilde inanırlar. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına yetmez ve gene yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhları ölümden sonra tekrar Allah'a rücu edecektir. Rücu etmek ait olduğu yere geri dönmek demek. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi önemli bir ayet. Hangi açıdan önemli bir ayet? Şu açıdan önemli bir ayet. İnsan ruhunun Allah'a iki defa ulaşacağının kesin belgesi bu ayet. Birincisi ne zaman? Bu ikinci yedi basamakta mürşidinize ulaştığınız zaman tabiyetinizle beraber ruhunuz vücudunuzdan ayrılır
14. basamak turası. 21. basamakta Allah'a ulaşır. Birinci ulaşma. Ve ruh Allah'ta iken ölürsünüz. O zaman ruhunuzu Allah-u Teala geri gönderir öldükten sonra başınızın üzerine ve ölüm melekleri ruhunuzu alıp Allah'a tekrar geri götürürler. Bunun adı rücudur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ikinci 7 basamaktaki kişi huşu sahibi olur. 12. basamakta kalbinde %2 nur birikimi oluşmuştur ve kişi bir inancın sahibidir. Şimdi huşu sahibi olan kişinin inanç sistemine beraber bakalım. Neye inanıyor bu kişi? 1. Allah'a inanıyor. 2. İnsan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşacağına inanıyor. 3. Bu kişi bunun üzerine farz olduğuna da inanıyor. 4. Allah'ın sözü olduğunu biliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. İşte ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına, geriye döneceğine, Rabbine ulaşacağına, ölmeden evvel Allah'a mülaki olacağına yakin hasıl ederek kesin şekilde inanan bir insan var. Yakin hasıl ederek kesin şekilde inanmasının arkasında ne var? Allah'ın sözü var. Allah diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben de onu kendime ulaştırmayı dilerim. Ve kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Men yercullâhe fe inne ecelallâhi le'at. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse fe men kânu yercul lika Allah'e. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse fe inne ecelallâhi le'at. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Allah ulaştıracaktır. Allah mı ulaştırır? İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Ulaştıranın kişi olmadığı, Allah olduğu Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde kesinlik kazanıyor. Öyleyse 12. basamakta huşu sahibi olursunuz. Şimdi beraber bakalım Fatiha suresinde ne vardı? Ne diyorduk biz Allah-u Teala'ya? İyyâke nâbüdü. Yalnız sana kul oluruz. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi sana kul kılarız. Ve İyyâke nestaîn. İstihaneyi sadece senden dileriz. Öyleyse Allah'tan başkasından istihane istenmez. İstihane hacet namazı kılınarak bulunur. İşte istihanenin niçin istendiği, İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz. Niçin? İhtinas sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bize istihaneyi ver ki yalnız senden istediğimiz, yalnız senin söyleyeceğin mürşidimizin kim olduğunu bize söyle ki biz ona ulaşalım da ruhumuz sana doğru yola çıksın ve sana ulaşsın. Bizi ihtinas sıratel müstakim, bizi sırat-ı müstakime hidayet et, ulaştır. Sıratel lezine en'amte aleyhim. O sırat-ı müstakim ki üzerlerinde, başlarının üzerinde nimet olanların yoludur. İşte Allah'tan istihane, yalnız Allah'tan istihane isteğimiz kesindir. Sadece Allah'tan isteyebiliriz. Ve Allah-u Teala bunu üzerimize farz kılmış. İstihaneyi Allah'tan istememizi
üzerimize farz kılmış. Estaizu bis sabr, sabırla ve namazla Allah'tan istihaneyi isteyin diyor. Bu üzerinize farzdır diyor Allah Teala. Yetmez. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, siz diyor Allah Teala Allah'a ulaşmaya vesile olanı, Allah'a ulaştırmaya vesile olanı Allah'tan isteyin diyor. İşte gene bir farz. Hem burada isteyin diyor, hem de nasıl isteneceğini gösteren Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesinde bir defa daha farz kılıyor Allah Teala istihane istemeyi. Estaînu ve isteyin. İstihaneyi isteyin diyor Allah Teala. Namazla, hacet namazıyla ve sabırla. Ola ki siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz, Allah'tan istediniz, göstermez. Ta ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz güne kadar göremezsiniz. Ve dileyen kişinin de huşu sahibi olması halinde göstereceğini söylüyor. Ne oldu şimdi burada? Kişi huşu sahibi oldu. Kesin olarak biliyor ki ruhunu ölmeden hemen Allah'a ulaştıracak. Neden? Allah'ın sözü var. O Allah'a ulaşmayı diledi. Öyleyse Allah Teala mutlaka ulaştıracak. Hem Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine göre, hem de Allah Teala'nın ulaştırması Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesine göre ve kişi hacet namazını kılıyor. Kılarsa ne olur? Allah mutlaka ona mürşidini gösterir. Bakara suresinin 45-46. ayetleri bunu garanti ediyor. Allah kişi Allah'ın farz emrini yerine getirdi. Allah'a ulaşmayı diledi. Gene farz emrini yerine getirdi. Mürşidini sordu Allah'tan. Neden insanlar kendileri seçmek imkanının sahibi değiller? Çünkü Allah Teala diyor ki alallahu kastis sebili. Her mürşidin bulunduğu dergâhtan devrin imamının dergâhına ulaşan yollar var. O yolların tayin edeni Allah'tır diyor. Sebillerin tayini sadece Allah'ın üzerine, sebillerin kasti, sebillerin tayin edilmesi, mürşitlerin seçilmesi asıl ifadesiyle sadece Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Ve Allah vazifesini mutlaka yapar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye mürşidini gösterir. 13. basamaktasınız. Ne yaptınız siz? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bir adım attınız Allah'a doğru. Peki Allah'ın formülü neydi? 1'e 10. Size 10 tane ihsan verdi. Ve mürşidinizi gösterdi. Şimdi ikinci adım atacaksınız. Mürşidinize ulaşacaksınız. Ve tabi olacaksınız. Ulaştınız, tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Ne olur? Geçen sefer Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için size 10 tane ihsan veren Allah-u Teala, şimdi de 10 tane nimet verecek. Birinci nimet, devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir, yerleşir. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Kimlerin? Onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Ve o ruhla onlar yed edilirler, desteklenirler. Yani gelen ruh başlarının üzerinde önden arkaya doğru uzanarak yerleşir. O aynı zamanda bir nurdur. Çünkü başının üzerinde gelen ruhun salah nuru vardır. Birinci olay, o kişinin üzerine Allah'ın o nurla devrin imamını göndermesi ifade ediliyor. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde de aynı şey ifade ediliyor. Diyor ki Allah Teala dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların ne zaman layık oluyorsunuz? Allah mürşidinizi gösterdiği zaman layık oluyorsunuz. Layık olanların üzerine emrinden ruh gönderir diyor. O kişinin ruhuna
Allah'a ulaşma günün geldi, yevmit talakın geldi, bu vücudu terk et demek için, emri tebliğ etmek için diyor. Başınızın üzerine devrin imamının ruhu geldi, yerleşti. Sonra ne olur? Allah-u Teala kalbinizin mührünün kapısını açar. İkinci nimet. Kalbiniz mühürlüydü. Mühür burada açıldı. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesi yazılı olarak doğarlar. Sonra Allah-u Teala kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Bu iman kelimesi bir manyetik alanı ihtiva eder. Bir mıknatısın bir ucu gibi. Mesela Kuzey Kutbu gibi. Fazılları kendine çekecek olan bir etkisi söz konusudur. Fazıllar da eğer iman kelimesi Kuzey Kutbu'ysa ense, fazıllar da es, Güney Kutbu. İki kutup birbirini çekeceği için zikir yaptığımızda gelen faziletler nefsimizin kalbindeki iman kelimesi tarafından çekilip kalbe yapıştırılır. Ve oradan ayrılmazlar bir daha. İşte dört tane nimet oldu. Allah'ın beşinci nimeti bütün günahlarınızı sevaba çevirmektir. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre ne yaptı Allah Teala? Başınız üzerine devrin imamını gönderdi ve kalbinizin içine iman kelimesini yazdı. Dört nimet oldu. Beşinci nimeti bütün günahlarınızı sevaba çevirmek, bütün seyyiatinizi hasenata çevirmek. Furkan 69'da cehenneme gidecek olanlardan bahsediyor Allah Teala. Onların cezalarının artırılacağından bahsediyor. Ama 70'te diyor ki, ama kim tövbe ederse, mürşidinde tövbeyi yapar da mümin olursa ve böylece nefs tezkiyesine başlarsa, onların Allah günahlarını sevaba çevirir diyor. Aminü salat yapan bu insanların günahlarını sevaba çevirir diyor. Allah'ın beşinci nimeti. Altıncı nimeti, Allah Teala ruhunuza mürşidinin devrin imamının ruhunu göndererek vücudu terk etmesi emrini veriyor. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah'ın yedinci nimeti, nefsiniz nefs tezkiyesine başlıyor. Yani zikir yapıyorsunuz Allah Allah Allah Allah diye. Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nereye geliyor? Göğsünüze geliyor. Göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Ve kalbinizin mührünün üzerine rahmetle faz, rahmetle salavat dört grup enerji baskı yaparak mührü zülmani kapıya kadar itiyorlar. Nefsinizin kalbi, kalbinin zulmet kapısı, karanlıklar kapısı mühürleniyor. Kilitli. Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları nefsinizin kalbini tamamen kaplıyor. Bütün karanlıklar da onlar kaplayacağı için kapı dışarı ediliyor. İman kelimesinin çekim gücü fazılları etrafında toplamaya başlıyor. Nefs tezkiyesi başlıyor. Yani fazilet birikimi nefsinizin kalbinde başlıyor. Bu fazilet birikiminin yüzdesi ne kadarsa fizik vücudunuz da o kadar şeytana kul olmaktan kurtuluyor, Allah'a kul oluyor. Nefsinizin tezkiyeye başlaması, ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkması ve fizik vücudunuzun Allah'a kul olmaya başlaması, üç olay aynı statüde gerçekleşir. Nefsiniz tezkiyeye başlayınca %1, %2 derken %7'ye ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki afetlerde %7 azalma olmuştur. Fizik vücudunuz şeytanın tesir alanından %7 kurtulmuştur. Şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Başka bir tesir alanı mevcut değildir. Tesir alanı sadece nefsinizin afetlerinedir. Öyleyse
nefsinizin afetlerinden %7'si azaldıysa artık şeytan size %7 tesir edemeyecektir. Fizik vücudunuz bu sebeple şeytana kul olmaktan %7 kurtulmuştur. Nefsiniz %7 temizlendiği gün ruhunuz da zemin kattan birinci kata kadar yükselme imkanının sahibi olur. İşte böylece ruhunuzun hidayeti başlar, nefsinizin hidayeti başlar ve fizik vücudunuzun hidayeti başlar. Fizik vücudunuz Allah'a verdiği ahdi, nefsiniz Allah'a verdiği yemini, ruhunuz da Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmek üzere harekete geçerler. Ve bir olay daha cereyan eder. İradeniz de onları kuvvet kullanarak doğruya davet ettiği afetlerde %7 azalma olduğu için %7 daha güçlenmiştir. Ve teslimi için ilk adımı atmıştır Allah'a teslimi için. Nefsin bütün afetleri yok olduğu zaman iradenin de size bir gereği kalmayacak. Onu Allah'a teslim edeceksiniz. Böylece ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimleri birer birer sahnelenir. 6, 7, 8, 9. Allah'ın nimeti. Ya 10. nimet ne? 10. nimette Allah'ın size 1'e 10 vermesi söz konusu. 10 tane nimet verdi. Size o güne kadar Allah Teala 1'e 10 veriyordu. Şimdi bu 1'e 10'u da 10 katına çıkarıyor. 1'e 100 yapıyor. Nimetin başlangıç noktası budur. Ne zaman Allah'ın size verdiği dereceler bir derecenize karşılık 100 dereceyi oluşturmaya başlamışsa artık nimete ulaştınız. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde Allah bundan bahsediyor. Diyor ki kim Allah'ın yolundaysa, yani ruhu vücudundan ayrılıp da sırat-ı müstakime ulaşmışsa ya o kişi infak ediyorsa Allah'ın gönderdiği rahmet, faz ve salavatı fizik vücudun göğsünden girerek nefsin kalbine veriyorsa, fizik vücut nefsi infak ediyorsa, biz onlara bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir nebat kadar nimet veririz diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın 10 tane nimeti ikinci 7 basamağın sonuncusu olan 14. basamakta tecelli eder. Ruh da, veç de, nefs de, irade de teslimler için hepsi harekete geçmişlerdir. Ve böylece sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ikinci 7 basamağın sonuna ulaşmış bulunuyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah bitiriyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir Kur'an'dan kopanlar, Kur'an'dan kopan, Kur'an mefhumlarından, Kur'an istilahlarından mürşit konusu inşallah bu akşam ele alınacak. Kimdir mürşit? Ne yapar? Mürşidin kimliği 28 basamaklık bir İslam merdiveninde 28 basamağın 28.sinin 5. kademesine kadar gelebilen normal insanların, yani Resullerin ve Nebilerin dışındaki normal insanların ulaşabilecekleri en üst makama ulaşabilmiş kişidir Allah-u Teala'nın indinde. Salah makamının 5. kademesindedir. 7 makamlık salah makamı, 7 kademelik salah makamının 6. kademesinde kavim Resulleri vardır. 7. kademesinde de devrin imamı vardır. Devrin imamının bir altında ki devrin imamı ya kavim resullerinden birisidir, imamet vazifesi verilmiştir, ya da devrin imamı zaten nebidir, otomatik olarak devrin imamlarının sahibidir. Öyleyse 7. kademesinde salah makamının devrin imamı var, 6. kademesinde kavim resulleri var, 5. kademesinde de mürşit var. Allah'ın irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin ettiği kişiler, onlardan bahsediyoruz. Özellikleri ne? Özelliklerine beraberce bakacağız şimdi. Kimdir mürşit? Mürşit başlangıçta mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Konunun başından başlıyoruz. Öyleyse birinci basamakta olayları yaşamıştır, o da herkes gibi. İkinci basamakta olayları değerlendirmiştir, seçilmiştir. Herkes gibi, yani insanların %90'ının seçildiği gibi seçilmiştir. Seçilmek %90'ından daha fazlasına nasip olduğu için önemli bir şey değil. Yani başka insanları Allah'ın yolundan çıkarmayacak herkes seçilir. İleride mürşit olacak bu kişi de seçilmiştir. İnsanların %90'ının seçildiği gibi ve seçilenlerin içinden bu Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Oradaki %10'un içine girmiştir. %10'dan daha aşağı olan bir kademenin bir rüknü olmuştur. Ve Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra ne olmuştur sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Sonra o Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah onu görmüştür, bu dileği işitmiştir, bilmiştir. Derhal rahim esmasıyla tecelli etmiştir. O zaman ne olur? O zaman ileride irşat makamına gelecek olan bu kişinin şu dünyaya açılması lazım gelen gözlerindeki hicabı mestürü alınarak gözleri açılır. Görme hastasının üzerindeki gışavet isimli engel alınarak o kişi dünyayı ve özellikle dünyadaki irşat makamını görüp ona irşat makamına irşat makamı olarak bakmaya başlamış olan kişidir. Bu seviyede, daha konunun başlangıcındayız. Bir mürşit hangi sınıflardan geçer, hangi standartlardan geçer, hangi merdivenlerden geçer, geçerken neler alır?

faaliyete geçmiştir. İrşad makamının sözlerini işitmeye, yani manasına varmaya başlamıştır. Yeter mi? Yetmez. İşittiklerini ve gördüklerini kalbine indirecektir. Allah Teala kalbinin mührünü açmıştır ve kalbindeki ekinneti dışarı almıştır. Kalbindeki ekinneti dışarı almıştır. Yerine de ihbat koymuştur. Yani idraki önleyen müesseseyi almış, idraki sağlayan bir kompütür koymuştur oraya, ilahi kompütür. Ne oldu? İleride mürşit olacak olan bu kişi, bir mürşidin serencamına bakıyoruz. Yani neler kazanıyor mürşit oluncaya kadar? Bu noktada dünyaya dönük bir kalp sahibi oldu. Ama bu kalple irşat makamının söylediklerini idrak edebilecek bir noktaya ulaştı bu kişi. Bundan evvel bir ölüydü. Demek ki mürşitler dirilerdir. Burada dünya için dirilmiştir kişi. Dünya standartlarındaki ilmi kapsayabilir. Daha konunun başında. İrşat makamına gelinceye kadar nerelerden geçecek? Sonra ne yapar Allah Teala? Onun günahlarını her verdiği furkanla örter. Her 7 tane furkanın her birinde günahlarının 7'de birini örter. Neticede bu kişinin 5-6 dakika içinde bütün günahları örtülmüş olur. Ve irşat makamını gördüğü zaman artık o irşat makamı herhangi bir kişi değildir onun için. İrşat makamıdır. Kendisinin ileride ulaşacağı o makamın sahibi olan kişiye bir irşat makamı olarak bakar. Sonra onun sözlerini işitir, manasına varır, kalbine indirir, kalbiyle de idrak eder. Bu dünyada bir ölüyken canlanmıştır, körken gözleri açılmıştır, sağarken kulakları açılmıştır, gören, işiten ve idrak eden birisi hüviyetine gelmiştir, bütün günahları da örtülmüştür. Bu konunun başlangıcı. Sonra ne yapacak Allah Teala? O kişinin kalbine ulaşacak. Sonra kalbinin, bu mürşidin nur, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecek. Sonra onun göğsünden kalbine bir nur yolu açacak. Bütün mürşitler göğüslerinden kalplerine mutlaka nur yolu açılanlardır. Sonra Allah Teala ona zikir yaptığında Allah'ın kadından rahmetle faz gönderecek ve gelen rahmetle faz yarılan göğsünden kalbine ulaşacak. Fazıllar kalbine girmeye başlayacaktır. Burası 11. basamaktır. 12. basamakta nefsinin kalbine %2 nur giren birisidir bu. Adım adım irşat makamına doğru yürüyor kişi. Kalbi %2 nur kazanmıştır, rahmet nuru. Sonra hacet namazını burada huşuya ulaşır. Huşuya ulaşanların hakkı olan mürşidini görme yetkisini Allah Teala ona verir. Hacet namazını kılar. Allah mutlaka onu ya mürşidine, yani gerçek mürşide tabi olacağı kişiye, el öpeceği ve tabi olacağı kişiye veya ona ulaştırabilecek olan bir kişiye ulaştırır. Allah Teala biliyorsunuz ki irşada, mürşide ulaşmayı üzerimize farz kılmış. Bu kişi de o farzın gereğini yerine getiriyor. Hacet namazını kılıyor. Allah'tan mürşidini istiyor. Kim bu insan? Bu insan ileride irşat makamına ulaşacak olan bu insan ruhunu Allah'a ulaştıracağına kesin olarak inanan bir insan.

Bu noktada mürşidine Allah-u Teala'nın onu ulaştırdığı noktada dört tane inanç şartının sahibi. Bir, Allah'a inanıyor. İki, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. Üçüncüsü, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Biliyorsunuz Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve Allah'a ulaşmayı 12 defa üzerimize farz kılmış. Bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. 4. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah'ın mutlaka kendisini, ruhunu Allah'a ulaştıracağına kesin olarak inanıyor. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi gereğince. İşte bu kişi irşat makamına ulaşmak üzere hacet namazı kıldığında Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. Zaten Allah'ın göstereceğine dair farzı var. Bu noktada Allah Teala o kişinin daha ötelere geçmesi sebebiyle ona mürşidini gösteriyor. Çünkü Allah Teala Allah'tan isteyin diyor. Bu kişi de huşu sahibi, huşu sahipleri için istaneyi almak, yani mürşidinin kim olduğunu görmek zor bir şey değildir diyor. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde bu veriliyor. Kişi hacet namazını kılmış, mürşidini görmüştür. Ulaşıyor, tabi oluyor. Devrin imamının ruhu başının üzerine geliyor. Bütün günahları, hani şu örtülmüş olan günahları var ya, o günahlar sevaba çevriliyor. Sadece örtülmüyor, örtüldükten sonra günahlar bir de sevaba çevriliyor. Bir o kadar daha derecat kazanıyor kişi. Başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Kalbine Allah imanı yazıyor. Öyleyse bütün mürşitler kalplerine Allah'ın mutlaka imanı yazdığı kişilerdir. Mutlaka kendi mürşitlerine ulaşmış olan kişilerdir. Mutlaka devrin imamının ruhu başlarının üzerine gelip yerleşmiş kişilerdir. Kendi ruhları da Allah'a mutlaka ulaşmış kişilerdir. Ve ruhu vücudundan ayrılıyor devrin imamının talebi üzerine. Devrin imamı gelip o kişinin ruhuna diyor ki senin yevmit talakın Allah'a milaki olma günün geldi. Mü'min suresi 15. ayet-i kerime Allah'a geri dön. Ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor ve Allah'a ulaşacak. Nasıl? Her nefsinin kalbinde %7 fazıl birikiminde ruh bir gök katını açacak ve neticede Allah'a ulaşacak. Bu noktadan itibaren bu kişi 14. basamakta zikir yapmaya başlıyor. Ve zikrin neticesi olarak nefsinin kalbine Allah'ın rahmeti fazlı ve salavatı ulaşıyor. Bunlardan fazıllar kişinin kalbine yazılan iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. İlk %7 fazıl toplanmasında devrin imamının emri üzerine vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşan ruhu oradan birinci gök katına yükselir. İlk %7 onu birikiminde. İkinci %7 fazıl birikiminde ikinci gök katına yükselir. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci birikimlerde yedinci gök katına ulaşır. 7 tane alem geçer. Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatına ulaştığı zaman bu kişi 21. basamaktadır. Ne olmuştur? Nefsinin kalbi 7 tane %7 fazılla dolmuştur. %2 de rahmet birikimi söz konusudur. Bunların toplamı %51 eder. Yani bu noktada o kişinin kalbindeki karanlıkların daha ötesine geçen bir nur
o kişinin kalbini doldurmuştur. Yani kalbini, nefsinin kalbi eskiden %100 afetlerle doluyken, %100 kapkaranlıkken, zifiri karanlıkken, bu noktadan sonra artık zifiri karanlık değil, %50'den fazla nur birikimi içerisinde alaca karanlığa ulaşmış kişi ve alaca karanlıkta nurun toplamı karanlık toplamından fazla. Bu standartlar içinde ruh Allah'a ulaşıyor. Bütün mürşitlerin ruhu mutlaka Allah'a ulaşmıştır. Öyleyse bu yolculuk boyunca devamlı vasıf kazanıyor mürşit. Bundan sonra ne olacaktır? O kişinin nefsinin kalbindeki nurlar çektiği zikrin artışı sebebiyle yüzde bu noktada 51 iken, Allah'ın zatına ruhu ulaştığı zaman %51 iken daha çok zikirde o kişinin Allah'a ulaşan ruhunun Allah'ın zatında yok olması söz konusu oluyor. Allah da fani oluyor. Fena filan makamının sahibi oluyor kişi. Bu noktada zikri artıyor giderek %51'den %61'e kadar böyle gidiyor. %61'e ulaşınca Allah Teala ona bir taht ihsan ediyor indi ilahide. Fena billahken beka billah oluyor. Allah'ın indinde baki oluyor ruh ona verilen bir taht sebebiyle. Zikrini daha çok arttırıyor. Ne zamana kadar? Ne zaman o kişinin zikri günün yarısını aşarsa, aştığı noktaya kadar bu sistem devam ediyor. Ne zaman o kişinin zikri günün yarısını aşarsa o kişi zahit oluyor. Zühd makamının sahibi oluyor. Bütün Allah'ın mürşitleri başlangıçta mutlaka zahit olmuşlardır. Sonra zühdleri daimi zikre ulaşan bir hüviyet kazanmıştır. Ve nefslerinin kalbindeki nurlar o kişinin %71'i o zaman aşıyor. %81'e kadar da bu minval üzere gidiyor. Zikrini kişi günün yarısından daha öteye çıkarmış, giderek arttırıyor. Ve öyle bir gün geliyor ki kişinin nefsinin kalbindeki bu kişinin, yerde mürşit olacak olan bu kişinin nefsinin kalbindeki nurlar giderek artıyor. %81'e ulaşınca fizik vücut da Allah'a teslim oluyor. Ne olmuştu? Bütün mürşitlerin evvela ruhu Allah'a teslim olmuştur. Sonra fizik vücutları teslim olmuştur. Bunun da fizik vücudu Allah'a teslim oluyor. Ne oluyor yani? Fizik vücut nefsinin kalbindeki o %19 karanlığı hiçe sayıyor. Hiç değer vermiyor onlara. Yokmuş gibi davranıyor. Yani ne demek yokmuş gibi davranıyor? Hiç aldırmıyor nefsin kalbindeki %19 afetin itirazları. Fizik vücudu hiç mi hiç alakadar etmiyor. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor fizik vücut olarak. Yasak ettiği fiilleri de asla işlemiyor. Bu da zaten çok devam etmiyor. Daim bir kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra nefsini Allah'a teslim etmesi artık çok büyük bir problem değildir. Çünkü zikir o alışkanlığın tabi seyrine tabi olarak giderek artacaktır. Ve artan zikir nefsin kalbindeki nurları %81'den çok daha yukarılara çıkaracaktır. Ve bir gün kişi bir de bakacaktır ki daimi zikrin sahibi olmuş. Daimi zikrin sahibi olursa ne olur? Mürşidin yeni kazanacağı vasıflar ortaya çıkar. O kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. İrşad makamının kazandığı yeni vasıflardan, bu sebeple kazandığı vasıflardan, daimi zikrin sahibi olan bu kişinin kazandığı vasıflardan bir tanesi, nefsinin kalbinde hiç afet kalmamasıdır. Daimi zikrin sahibi olmak birinci vasıf. Bunun neticesi olarak, daimi zikrin sahibi ise manası nedir bunun? Zülmani kapı kilitlidir. Kişi daimi zikir yaptığı için rahmetin fazlı ve selavatın zülmani kapıyı kapatan mühür üzerindeki baskısı hep devam edecek. Hiçbir zaman zülmani kapı açılmayacaktır. Açılmayacağına göre karanlıkların tekrar kalbedilmesi mümkün değildir. O zaman bu kişinin kalbi her zaman
%100 nurlarla dolu olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir noktada nefsinin kalbi kişinin %100 nurlarla doldu. Daimi zikrin sahibi, manası ne? Karanlıklarla temsil edilen şeyler neydi? Afetlerdi. Hepsi gitti, kalpten uzaklaştı. Bu kişinin kalbinde hiç afet kalmadı. İkinci özelliği. Burası aynel yakin kademesi. Bütün mürşitler aynel yakin kademesinden mutlaka geçerler. Nefslerinin kalbinde hiç afet kalmaz. Sonra bu mürşit, ileride mürşit olacak olan bu kişi hangi vasfı kazandı? Kalp gözü açıldı. Hangi vasfı kazandı? Kalp kulağı da açıldı. Allah-u Teala artık ona fiziğin ötesini gösteriyor kalp gözüne. O konuyla alakalı Kur'an ayetini söylüyor kalp kulağına. Kişi ayeti görüyor Kur'an-ı Kerim'den. Allah'ın gösterdiğini görüyor. Kalp gözüne gösterdiğini görüyor. Kalp kulağına söylediğini işitiyor. O ayeti yaşayarak öğreniyor. Ve sualler soruyor Allah-u Teala'ya, mutlaka cevabını da alıyor. Bu dört vasıf, kalp gözü, kalp kulağı, daimi zikir, nefsin hiç afetinin kalmaması olayı, dört temel şartıdır. Mürşit bu şartların hepsinin sahibidir. Şimdi burada ne oldu? 5. 6. 7. basamakta da göz açılmıştı, kulak açılmıştı, kalp açılmıştı. Ama bu dünyaya açılmıştı. Bu dünyadaki mürşidini tanımak üzere Allah-u Teala ona bu yetkileri vermişti. İrşat makamının söylediklerini işitmeye, irşat makamını irşat makamı olarak görmeye ve onun söylediklerini idrak etmeye başlamıştı kişi. Dünyaya müteallik olan ölüm bitmişti. Bu kişi ölürken canlanmıştı. Burada buraya kadar gayb için ölüydü. Bütün mürşitler gayb alem içinde diridirler. Gayb aleminin sırlarını görecek gözlerin sahibidir bütün mürşitler. Gayb aleminin sırlarını öğrenecek kulakların sahibidirler. Bu baş gözü değildir, baş kulağı değildir. Kalp gözüdür, kalp kulağıdır. Başlardaki gözler kör olmaz diyor Allah Teala. Kalplerdeki gözler kör olur diyor. Sevgili kardeşlerim, burada ileride irşat makamına gelecek olan bu kişi, irşat makamının temel özelliği olan Allah'ın söylediklerini işitebilmek, gösterdiklerini görebilmek imkanının sahibidir. Ve o yeni gördüğü ufuk içerisinde, fiziğin ötesindeki ufuk içerisinde yepyeni bir dünyaya açılan kalp gözüyle, kalp kulağıyla, Allah'ın söyledikleriyle, sorduğu suallerin cevaplarını Allah'tan alarak devamlı bir olgunluk seviyesi içerisinde hayatını idame ettirir. Bu dört tane vasıf şartı, ona üç tane de, bu dört tane temel şart, üç tane vasıf şartı kazandırır. Bir, bu kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her an konuları tezekkür eder. Öyleyse tezekkür etmek, bir konu etrafında etraflı bir şekilde karşılıklı konuşmak demek. Allah'ın söylediklerini kalbiyle işitir. O ister sesle, ister sessiz içinden Allah'a cevabını verir. Devamlı sorar, devamlı cevap alır.
Peki bu kişinin başka bir özelliği, daimi zikirde olduğu için ehli hayır olmuştur. Bütün mürşitler, eğer Allah-u Teala onları söylediğim irşat makamına çıkarıp da irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle ona irşat görevi vermişse, mutlaka ehli tezekkürdür, mutlaka ehli hayırdır, daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Hayır, derecat kazanmanın işaretidir. Şer, derecat kaybetmenin işaretidir. Ehli hayır olmak, devamlı derecat kazanmak manasına geliyor. Bu kişi ehli tezekkür olup ehli hayır olduktan sonra aynı zamanda ehli hüküm oluyor. Hikmet sahibi oluyor. Eğer bu kişi hakimlik yaparsa ideal bir hakim olur. Neden? Çünkü hiçbir kararı kendisi veremez. Her konudaki kararını mutlaka Allah'tan soracaktır. Allah'ın verdiği hükmü tebliğ edecektir. Yapacağı şey o kadardır. Hiçbir zaman adaletsiz olması mümkün değildir. Bu kişi aynı zamanda başka bir açıdan daha hikmet sahibidir. Kur'an'ın ayetlerine baktığı zaman o ayetin Kur'an'ın 28 basamağından hangisine ait olduğunu bir bakışta gören bir insandır. İrşad makamına Allah'ın getirdiği bütün mürşitler mutlaka bu özelliğin sahibidir. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Mürşit ehli hikmettir ve ehli hükümdür. Hükmettiği zaman, yani hakimlik yaptığı zaman adaletle hükmetmek onun vasfının tabii neticesidir. Çünkü hiçbir zaman kendiliğinden bir karar veremez. Mutlaka Allah'a, Allah'la tezekkür edecektir, soracaktır, cevabını alacaktır ve onu tatbik edecektir. Bu kişi hakimlik ettiği zaman adaletsiz davranması mümkün değildir. Hakemlik ettiği zaman da adaletsiz davranması mümkün değildir. İki kişi arasındaki bir davaya hakim olarak değil, hakem olarak devreye girmişse, iki taraftan herhangi birinden yana olamaz. Mutlaka adaleti tecelli ettirecektir. Çünkü adaletin tecellisi konusunda kendisi taraflardan ikisine de tebligat yapamaz. Allah'tan emir almadıkça, Allah'ın tebliği ise ikisine de yapılır. Hiçbir zaman bu konuda da hakemlik yaptığı zaman da adaletsiz olması mümkün değildir. Allah'ın ayetlerine gelince Kur'an'daki ayetlere, o ayetlerin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta, bir iki ayeti gözden geçirmek suretiyle mutlaka neticelendiren bir özelliği oluşur. Mürşit bu vasıfların sahibi olan kişidir. Kaldı ki daha yeterli boyutta olgunlaşmamıştır. Burası Ulu'l-Elbab makamıdır. Ulu'l-Elbab makamında hikmet sahibi olmuştur. Dört temel vasıf, üç de sonuç vasfı. Bir defa daha sayalım. İrşat makamında bu vasıflar daha üst boyutta gelişerek devam eder. Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Üç, kalp gözü açılmıştır. Dört, kalp kulağı açılmıştır. Bu dört temel vasfın ötesinde üç de sonuç vasfı çıkmıştır ortaya. Ehli tezekkürdür, ehli hikmettir, ehli hayırdır kişi. Ve bu vasıflarla Allah Teala ona neyi gösterir? Yerlerin melekutunu gösterir. Yedi tane cehennem katını birer birer gösterecektir. Ve bu gördüğü şeylerle kişi her geçen gün biraz daha ilim sahibi olacaktır. Bu ilmi fiziğin ötesine aittir. Yani
Artık bakan gözleri, dünyaya bakan gözleri de kalp gözüyle beraber bakan, bakar. Dünyayı dinleyen kulakları kalp kulağıyla birlikte dinler. Kalbine indirdiği şeyi dünya içinde, dünyanın zahir alemin ötesi içinde idrak edebilen bir yüksek idrak seviyesinin sahibi olmuştur kişi. Yetmez sadece bu dünyadaki olayları değil, yedi kat yerlerdeki sırları da Allah-u Teala ona gösterir. İrşad makamına tayin olan kişi yedi kat yerlerin melekutuna sahip olarak mutlaka görmüştür. Bu noktada ne olmuştur? Kişi daimi zikre ulaştığında nefsinin kalbinde hiçbir karanlık artık kalmamıştır. Bütünüyle nefsi pırıl pırıl fazıllardan ibaret olmuştur. %98, %2'de rahmet birikimi söz konusudur. Bu onun halis olma noktasıdır. Nefsinin kalbinin bütünüyle pürupak olduğu noktadır. İçi pür nur olmuştur kişinin. Ama henüz dışı olmamıştır. Bütün mürşitlerin dışı da pür nurdur. Öyleyse bu noktada bu kişinin genel hüviyetine baktığımız zaman, irşad kademesine ulaştığı zaman kazandığı vasıflardan asıl önemlilerini burada kazandığını görüyoruz. Ullelbab makamında. Burada kişi yerlerin melekutunun sahibi olur. Ve bu yerlerin melekutuyla birlikte yerden sayılan zemin katın da sırrına vakıf olur. Devrin imamının dergahını Allah-u Teala ona mutlaka gösterir. Nerededir altın para kümesi? Nerededir onarlık sıralarla, önlerindeki rahlelerde, Kur'an-ı Kerimlerle öğrenimlerini devam ettiren ruhlar? Nasıl secde ederler? Seyri sülüka çıkmadan evvel, her sabah namazından sonra hepsi gösterilir. Altın kapıdan ayrılma nasıl tahakkuk eder? Sonra yok boşlukta tek ayakta olan insanların, insan ruhlarının tek bir sıra oluşturması. Hepsi aynı hizada, hepsi ayakta ve bu sıra böyle bir sıra içerisinde hepsi beraber yükselirler. Yatay şekilde ayakta olan insanlar boşlukta da ayakta dururlar. Hepsi aynı hizadadır ayakları itibariyle. Ve yukarıya doğru hepsi birden yükselirler. Bunları gören kişidir o. Devrin imamının bulunduğu dergahı da Ullelbab makamında kişi mutlaka görür. Sonra ne olur? Sonra bu kişi Devrin imamın dergahını gördükten sonra birinci gök katı gösterilir ona. Secdenin nasıl yapıldığı açıkta. Sonra ikinci gök katı nasıl insanların suvarılma havuzlarında insan ruhlarının suvarıldığını, nasıl zulmetler içinde alındığını birer birer görür kişi. Sonra üçüncü gökkatındaki iki katlı mescidi, üçüncü gökkatını dördüncü gökkatına bağlayan mihenk menfezini, o kattan kata kadar ulaşabilen korkunç uzunluktaki madeni silindiri görür. Onun içinden insan ruhlarının nasıl birbirinin üzerinde, birinin ayakları diğerinin başı üzerinde ama hiç kimsenin başı 20 santimlik, 30 santimlik bir mesafe var başıyla bir evvelkinin ayağı arasında. Hiç kimsenin ayağı, hiç kimsenin başına değmez. Aynı hızla, sonsuz hızla dördüncü gök katına ulaşırlar. Onu görür kişi, dördüncü kattaki Beytül Makdes'in aslını,
Sonra beşinci katı görür. Beşinci kattaki Beytül Haram'ın aslını. Sonra altıncı kattaki Sıbkatullah olma mahallini. Nasıl orada bir nurdan çıkan beyaz, çok açık yeşil renkteki beyaz nurun bütün ruhların normal bu standartlarda olan yüzlerini nasıl yeşil, çok açık yeşil, fosfor yeşiline benzer bir yeşil beyaza boyadığını görür. Aynı zamanda bütün o insan ruhlarının ciltlerinin çatladığını görür. Bunların hepsi onun rüyet sahası içindedir. Sonra buradan çatlamayan bir kişinin eline kılıç alarak Allah'ın ona nasip ettiği o kılıçla elbiseleri değiştirerek nasıl 7. gökkatının altın kapısına ulaştığını görür. Altın kapıdaki altın zinciri görür. Trabzan'dan Trabzon'a uzanan 5. merdiven basamağında 7 merdivenden oluşan 7 mermer merdiveni görür. Sahanlığı görür. Elindeki kılıçla oraya ulaşan Allah'ın evliya namzedinin oraya nasıl altın zincire kılıcıyla vurduğunu, altının zincirin nasıl ikiye ayrıldığını, arkadaki kapının nasıl açıldığını ve oradan kader hücrelerine nasıl ulaşıldığını görür. Kader hücrelerini görür. Daha mürşit olmadan evvel bu İhlas makamında birinci gökkatı gösterildiği anda kişi Ulul Elbab makamını bitirmiştir. İhlas makamının sahibi olmuştur. Bunlar göklerin melekutu. 7 kat göklerin sırları ona birer birer gösterilir. Altıgen her tarafı kaplayan kader hücrelerinden sonra Ümmül Kitab'ı görür. Boşlukta duran 10 katlı bir apartman büyüklüğündeki boşlukta duran bütün nebilere ve resullere verilmiş şeriat kitaplarını ve resullere verilmiş olan şeriat kitabı olmayan Allah'ın yazdırdığı kitapları orada görür Ümmül Kitab'ın içerisinde. Sonra Kudret Denizi'ni görür. Sonra Makam-ı Mahmud'u görür. Sonra Divan-ı Salihini, sonra zikir hücrelerini. Bunların hepsi ona gösterilir. Zikir hücrelerinin de her sabah yapılan merasimi görür. Ve nasıl bir ay ve yıldızın oluşturulduğunu görür. Sonra da orada en son göreceği şey Sitret-ül Münteha'dır. Allah'ın irşat makamına tayin ettiği, irşada memur ve mezun kılındın diye tayin ettiği bütün insanlar mutlaka bu söylediğim her şeyi görmüşlerdir. En son görecekleri yer İndi İlahi, İndi İlahi'de kılınan huzur namazı ve sonra da Sitret-ül Münteha. Sitret-ül Münteha'yı gördükleri zaman göklerin melekûtu da tamamlanmış olur. Kişinin nefsi tasfiye olduktan sonra, yani nefsindeki bütün afetler yok olduktan sonra 7 mertebe müzeyyen olur. Ulul Elbab makamında 7 mertebede müzeyyen olur. İhlas makamında. İrşat makamını Allah'ın tayin ettiği bütün insanların nefslerindeki muhteva 14 defa müzeyyen olmak değildir. Tam 19 mertebe müzeyyen olmaktır. Bu 19 mertebeden evvel zaten nefsin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Ama yok olan o afetlerin dizaynı içerisinde her şeyi en güzel standartlarda Allah Teala oluşturuyor. Ve kişi Sitret-ül Münteha'yı gördüğü zaman Allah Teala'dan bir davet alır. Bütün irşat makamının sahipleri bu daveti almışlardır. Tövbe-i Nasuh.
Allah'ın söylediği her kelimeyi tekrar etmek suretiyle kişi yeni bir tövbe yapar. Nasıl mürşidin önünde bir tövbe yaptıysa, mürşidin dediklerini bir bir tekrar ettiyse, onların hepsini kabul ederek bir tövbe yaptıysa, mürşidin de yaptığı bu tövbenin arkasından burada bir tövbe daha yapar, fakat bu seferki tövbeyi mürşidi karşısında değil, Allah'ın karşısında yapar. Allah'ın söylediklerini işitmektedir. Ve tövbe-i nasuh dönülmez, vazgeçilmez, değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Peki niçin evvelki tövbeler değiştirilebiliyor da bu değiştirilemiyor? Çünkü evvelde yapılan tövbelerde hep nefs vardır devrede. Nefs varsa her zaman döneklik eder nefs. Ve kişi tövbe etmiştir, içki içmeyeceğim demiştir, içki içmeye başlamıştır. Sigara içmeyeceğim demiştir, sigara içmeye başlamıştır. Neden? Çünkü nefsinde afetler var ve afetler onu oraya ulaştırıyor şeytanla birlikte. Ama burada afetler yok. Afetlerin tamamı yok olmuş. Yetmez bu kişi 14 mertebe müzeyyen olmuş nefsinin kalbi. Artık tövbesini bozacak olan nefsin afetleri olmadığı gibi olmayan afetlerin yerine vücuda gelen faziletlere 14 kademe de ilave yapılmıştır. Hassasiyet getirilmiştir. Safiyet getirilmiştir. Daha özel bir duruma ulaşmıştır kişi. 14 müzeyyen olma mertebesinde bu özellikleri kazanmıştır. Ne zaman tövbe-i nasuhu gerçekleştirirse kişinin ihlas makamı biter. Bütün mürşitler ihlas makamından salah makamına geçenlerdir. Sonra mı? Sonra Allah Teala onların mürşide ulaşmadan evvelki bütün günahlarını hem örtmüştü hem de sevaba çevirmişti. Ulaştıktan sonra da günah işleyecektir o kişi daimi zikre ulaşana kadar. İşlediği günahları da Allah Teala salah makamının ikinci mertebesinde örter. Ondan sonraki günahları da örtülmüştür. Salah makamının üçüncü kademesinde o kişiye Allah Teala salah nurunu verir. Başının üzerinde bulutta benzer bir hüviyet içerisinde 30 santime kadar küçülebilen bütün bir salonu, bütün bir caminin içerisini kaplayabilecek kadar genişleyebilen bir nur oluşur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o nur, o salah nurudur. Bir bulut gibidir görüntüsü, o salah nurudur. Hani şu fotoğraflarda gördüğünüz tartışma konusu olan nurlar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynı ait olduğu noktada düşünün. Burada bu noktada kişinin başının üzerinde bu gözlerle görülemeyen ama bazen hangi şekilde olduğu bilinmiyor, fotoğraf makineleri tarafından tespit edilebilen bir nur. Her zaman tespit edilemiyor. Bu salah nurudur. Hani Yunus'un içim dışım pür nur oldu dediği olgu, içi zaten ihlas ve ullelbep ve ihlas makamlarında pür nur olmuştur. Ama burada salah makamında dışı da pür nur oluyor. Çünkü başının üzerinde artık salah nuru var. Bir defa devrin imamının ruhu başının üzerinde.
Devrin imamının ruhunun başının üzerinde de onun salah nuru var. Devrin imamının salah nuru var. Bu kişinin de başının üzerinde kendi salah nuru oluyor. Sonra Allah-u Teala salah makamının dördüncü kademesinde bu kişinin o örttüğü günahlarını da sevaba çevirir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burası irşada ulaşma noktasıdır. Kişi burada irşada ulaşır. Yani bu kişi irşat edilme özelliğinin son noktasına ulaşmıştır. Her şeyi artık sinesinde toplamıştır. Bir mürşit olmanın bütün özelliklerine sahiptir. Bir tek gelecek basamak hariç. Bu basamak, affedersiniz, basamak demek doğru değil, kademe demek doğru. 28. basamağın 4. kademesinde bu kişi bu söylediğimiz noktada günahları sevaba çevrildiği zaman irşada ulaşır. Buna irşada ulaşmak deniyor. Bütün sahabe bundan 14 asır evvel irşada ulaşmıştı. İşte Allah Teala Hücurat Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde şunu söylüyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize itaat etseydi, o zaman bundan çok zarar görürdünüz. Hatta bizim lanetimize bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kiriş gösterdi. Hepinizin kalbini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. Ve bütün devirlere sesleniyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. İşte onlar, işte o sahabe irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Yani irşad edilme konusundaki bütün hedefleri tamamlamışlar. Burası irşad edilmenin son noktasıdır. İrşada ulaşma. Bundan sonra kişi iradesini Allah'a teslim edecek ve Allah-u Teala tarafından irşad makamına tayin edilecektir. İşte bu noktaya gelen kişiyi Allah-u Teala teslim alıyor. O kişinin cüz'i iradesini, kişisel iradesini Allah kendi iradesine bağlıyor. Artık iradesi bağlanmış olan bir kişi var. Dikkat edin, iradenin alınması başka şey, bağlanması başka şeydir. Burada irade bağlanması söz konusudur. Yani kişi kendi başına karar veremez. Her kararında mutlaka Allah'a sormak mecburiyetindedir. Zaten Allah-u Teala'dan devamlı ona emirler gelir. Belki her dakika, belki günde 20-30 defa devamlı emirler gelir. Kişinin ne yapacağını Allah devamlı olarak gösterir. Kişinin sorduklarına da Allah-u Teala cevap vererek gene reyini her zaman ortaya koyar. Ve kişi her yapacağını Allah'tan aldığı emirlerle gerçekleştirir. İradesi yok olmamıştır. Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Allah'ın verdiği emirleri gene o iradeyle yapacaktır. Ama o emirlerin hudutları içerisinde. İşte bu noktaya ulaşan kişiyi Allah Teala bir müjdeyle müjdeler. İrşada memur ve mezun kılındın. Bütün mürşitler için kullanılan cümle budur. Bu cümleyi işitmeden Allah'ın mürşidi olamaz kişi. İrşad makamının alameti farikası budur. Mürşidim diye geçinen insanlar, onlara bir sualimiz var. Allah size bunu söyledi mi? İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle müşerref oldunuz mu? Ve İrşat makamının son özelliğine geliyoruz.
Mürşit, Allah'ın zatını gören kişidir. Son bulmaca, en son safhada bununla noktalanır. Allah o kişiye mutlaka zatını gösterir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın Rad 20 ve 21 ve 22. ayetlerinde söylediği muhtevaya bakarsanız eğer şunu görürsünüz. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi, اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ, onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِنْسَقِ, ve misaklerini bozmazlar diyor Allah-u Teala. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler, misaklerini bozmazlar. Nedir Allah'ın ahdi? Ruhun ve için, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. İradesini Allah'a teslim edenlerse Allah'ı görenlerdir. Ve vellezine 22. ayet-i kerime, vellezine sabir iptigaye ve çerabihim, onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. İşte bu insanlar Allah'ın ahdini yerine getirenler ve bu sebeple iradelerinin Allah'ın iradesine verdiği misaki bozmayanlar, Allah'ın zatını görmek için Allah'ın yoluna girenlerdir. Allah'ın zatına ulaştıktan sonra hedefleri Allah'ın zatını görmek olanlardır. Ve Allah'ın zatını görenlerdir. Allah katında Allah'ın zatına şehadet edenler bunlar. Allah'ın katında ibadet edenler, bu ibadetten yorulmayanlar, Allah'ın zatını müşahede edenler ve bu müşahede neticesinde Allah'ın zatını görenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, irşat makamının bütün vasıflarını gördünüz. Öyleyse irşat makamının standartlarını Allah-u Teala veriyor mu? Evet, veriyor. Fussilet suresi 33, 34, 35. ayet-i kerimeler bu bapta ışık tutuyor bize. Diyor ki Allah-u Teala, onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Allah'ın mürşidi Allah'a teslim olmaya çağırır. Allah'a ulaşmayı dileyen diye, dileyin diye yırtınır. Bütün insanların bir dilekle mutlaka cennete ulaşacağını çok iyi öğrendiği için, Allah-u Teala kendisine bunu en güzel standartlarda öğrettiği için, bunu başkalarına öğretmekle vazifeli kıldığı için, herkese aman Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Eğer dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Dilemezseniz ne yaparsanız yapın kurtulamazsınız diyen kişidir. Çünkü Allah ona öğretmiştir. O öğrendiklerini kitaplardan öğrenmemiştir. Ona ilmi Allah öğretmiştir. Ulul Elbab olduğu noktadan itibaren Allah'ın öğretisi altına girer kişi. Aranızdan bir kişiye vahyetmemiz diğerlerine garip mi geldi diyor Allah-u Teala. Ve onun Allah'ı görmesi, Allah'ı müşahede etmesi onlara garip mi geldi diyor. Sevgili kardeşlerim, 28. basamağın 5. kademesi Allah'ın zatını görerek irşat makamına ulaşmaktır. İşte Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki, onlar ki Allah'a teslim oldu diyerek, teslim olduklarını açıklayarak Allah'a çağırırlar, Allah'a davet ederler. Sonra diyor ki Allah-u Teala, onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Neden güzel sözlü? Allah'a davet ettikleri için güzel sözlü. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek herkese nasip olmaz diyor Allah-u Teala. Siz de kötülüğe iyilikle mukabele edin. Ama diyor, o
Bunu söyleyenler kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. Az kişiye nasip olur. Onlar diyor Hazzül Azim'in sahipleridir. Ve irşat makamının Hazzül Azim'in sahibi olduğunu görüyoruz burada. Allah'a teslim olduğunu görüyoruz. Allah'a çağırdığını görüyoruz. İrşat makamının geri kalan özelliklerinden bahsediyoruz. İrşat makamının sahipleri kitabın bütününe iman edenlerdir. Kur'an'ın bir kısmını yok saymayanlardır. Bugün din öğretisi insanların kitaplarından öğrendiği emaniye bilgilere dayalı olarak vücuda getirilmekte ve Kur'an'ın insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün faktörlerinden yoksun bir Kur'an öğretimi söz konusudur. Mürşit odur ki o Kur'an öğretisinin bütün özelliklerini Allah'tan öğrenmiştir ve insanları kurtarmak için çırpınır. Hayatını ona verir, ona vakfeder. İşte Allah'ın mürşitleri bu vasıfların sahipleridir sevgili kardeşlerim. Ve oraya ulaştıkları zaman, irşada memur ve mezun kılındın cümlesine muhatap oldukları zaman Allah'ın zatını mutlaka görmüşlerdir. Bu irşat makamının alameti farikasıdır. Allah'ın zatını görmek. Son bilmecenin çözülmesi. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Hepsi irşat makamının sahibiydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. O sahabe Künen evliliğine var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Yani bir kısmı Medine'deki yardımcılar, bir kısmı Mekke'den Medine'ye göç edenler, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlar. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe ensar da muhacirin de irşat makamının sahibi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Kur'an'dan kopan kavramlardan irşat müessesesinin sahibi olan mürşidi bu konuşmamızda sizlere anlattık bütün boyutlarıyla. Kim merak ediyorsa mürşit kimdir diye bu kaseti dinlesin. Mürşit bu vasıfların sahibidir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. İlk sohbet sevgili kardeşlerim. Maksat kalp kalbe gönül gönüllü olmak. Maksat Allah ile birlikte olmak. Biz ne zaman sizinle bir sohbet yapsak mutlaka Allah ile gene birlikteyizdir. O zaman sizler, biz, Allah bir üçlü oluşturuyoruz. Ne zaman sizinle bir sohbet yapsam sevgili kardeşlerim, içim ferahlıyor. Huzur ve mutluluk buluyorum. Size de huzur ve mutluluğu ulaştırabilmek için gayretimiz. İnsanlar var, ömürleri geçer, Allah'ı hiç hatırlamazlar. Hep mutsuz bir hayatın içinde, bir kısır döngüde döner dururlar. Allah ile uzaktan yakından hiçbir ilişkileri yoktur. İnsanlar var, Allah'ı tanırlar, Kur'an'a inanırlar, edinlerini yaşamak isterler, yaşadıklarını da zannederler. Bunların bir kısmı din adamları sevgili kardeşlerim. 87 bin kadrosuyla bir kocaman Diyanet İşleri Başkanlığı. Ama dinin yaşanan kesiminin İslam'ın 5 şartından ibaret olduğunu düşünüyorlar ve buna inanmışlar. Sevgili kardeşlerim, din bizim dinimiz, İslam dini. Din tek bir din. Başka bir din hiç olmamış. Dinlerin incelemesini Tevrat'tan, İncil'den ve Kur'an-ı Kerim'den yaptığımız zaman bakıyoruz ki Tevrat'ta da, yani Hazreti Musa'ya indirilen kitapta da, İncil'de de, yani Hazreti İsa'ya indirilen mukaddes kitapta da, ikisi de mukaddes kitap, Kur'an'da da, yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman üçünün de 7 safa ve 4 teslimi içerdiğini görüyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Üçünü de ciddi bir şekilde incelediğimiz zaman Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Bu kitap, bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor. Hazreti Musa'ya da aynı şeyi söylüyor. Hazreti İsa'ya da aynı şeyi söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de aynı şeyi söylüyor ve kitaplara geçmesini istiyor Allah Teala bunun. Bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Öyleyse Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Yani aslında aynı dindir. İnsanlar değişiklikleri oluşturmuşlar. En korkuncu ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu değişiklikte insanlar dinin bir kısmını yok etmişler. Şeytan hiç boş durmuyor. Şu anda nasıl faalse büyük bir aşkla Allah'ın dostlarıyla Allah'ın düşmanlarını birbirine düşürüyorsa, bütün devirlerde aynı şeyi yapmıştır. İnsanlar arasındaki anlaşmazlığı körüklemiştir. Bir, insanları Allah'tan ayırmayı düşünmüş ve başarmıştır. İki, başarıp başarmadığını gelin beraberce inceleyelim. Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın bize öğrettiği biçimde incelediğimiz zaman
Yani bütün Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki 8530 sayfalık 19 ciltten oluşan bir Kur'an-ı Kerim tefsirimizi Allah Teala bize nasip etti. Allah söyledi, Allah yazdırdı, biz de yazdık. Kur'an-ı Kerim'in tefsiri. Ve de ne kadar Kur'an-ı Kerim yazan bir adam varsa hepsinin korkunç bir yanlışı

Bir defa daha söylüyoruz. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala bir de şunu söylüyor. İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda, hidayettir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse hidayet dediğimiz şey insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ne yaptık sevgili kardeşlerim? Tüm Kur'an-ı Kerim meallerini tek tek gözden geçirdik. Hidayet kelimesinin geçtiği bütün ayetleri tek tek taradık. Ve bütün kitapların Kur'an tefsirlerinin, Kur'an meallerinin bir dökümanını yaptık. Hangi ayette, hangi surede, kaç ayette hidayet kelimesi geçmişse hepsini tek tek inceledik. O zaman elimize geçen 24 tane zannediyorum Kur'an-ı Kerim mealiydi. Hepsinde bunu inceledik ve korkunç bir hayal kırıklığına vardık. Bir hüzün çöktü içimize sevgili kardeşlerim. Neden hüzün çekti? Çünkü hidayet kelimesinin açık ve kesin bir şekilde bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde yok edildiğini gördük. Arkasında ne olduğunu inceledik. Şunu öğrendik ki insan ruhunun vücuttan ayrılmasıyla insanlar öleceklerini zannediyorlar. İşte bu şeytanın korkunç bir yalanı, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür safsatası, şeytanın korkunç bir yalanı. Bu yalanı Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın öğrettiği standartlarda incelemeyen, incelemek imkanı da bulamazlar zaten. Allah'ın öğretisi yoksa hep kendilerinden evvelki alimlerin öğretisinden hareket edeceklerdir. Onlar da hidayeti hep gizlemişler. Gizlemelerin arkasında inandıkları bir gerçek sebep var. Ruh vücuttan çıkarsa insan ölür safsatasına inanmışlar. Sevgili kardeşlerim, ruh vücuda bağlı değildir. Ruh Allah'ın ruhudur ve dilediği an vücudu terk eder, ruhunuz bile duymaz. Dilediği an tekrar vücudunuza girer, ruhunuz bile duymaz. Yani hissetmezsiniz demek istiyoruz. Ayrılan ruh olduğuna göre ruhunuz bile duymaz sözü sadece bir espri. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok seviyoruz. Çok sevdiğimiz için sizlere en güzel şekilde, en hoşlanacağınız şekilde, sizi konulara daha çok yaklaştıracak şekilde hitap etmek istiyoruz. Onun için ara sıra böyle küçük espriler yapmayı da sakıncalı bulmuyoruz. Ruhunuz ruhunuzdan ayrılınca, ruhunuz vücudunuzdan ayrılınca ruhunuz bile duymaz. Bir espridir çünkü ayrılan zaten ruh. Ve sizden hiç izin olmaz. Dilediği zaman vücudunuzu terk eder, gider. Sevgili kardeşlerim, işte ruh, fizik, vücut ve nefs üçlüsü bir insanın bütününü oluşturur. Bütün insanların fizik vücudu vardır. İşte bu gördüğünüz fizik vücut. Nefsi vardır. Nefsinizi de çok iyi tanıyorsunuz. Neden tanıyorsunuz? Çünkü geceleri rüya gördüğünüz zaman nefsinizin gözlerinden görürsünüz. Nefsinizi görürsünüz.

Nefsiniz rüyayı yaşar. Bu rüya aleminde zaman mefhumu geçerli olmadığı için bazen ölmüş olan yakın dostlarınızla, akrabanızla birlikte olursunuz. Ama onlara eski günlerle alakalı şeyleri sorduğunuz zaman aldığınız cevaplar sizi mutlaka tatmin eder ki o sizin ablanızın ruhudur, annenizin ruhudur, babanızın ruhudur, amcanızın ruhudur, ölen bir arkadaşınızın ruhudur. Ama sevgili kardeşlerim hakikatleri aktarırlar. Çünkü onu yaşamıştır ruh. Onu yaşamıştır nefs. Rüyalar nefs adlı vücudunuzla görülür. Ve rüyanızda uçtuğunuzu da görebilirsiniz. Nefsler uçabilir. Ruhlar da uçabilir. Fizik vücutlar da uçabilir ama ruh o fizik vücuda örtü olduğu takdirde böyle bir şey mümkün olabilir. Sevgili kardeşlerim, insanlar nefs olarak her gece uçarlar. Fizik vücudunuzun elektron devir sayısıyla nefsinizin elektron devir sayısı %50 oranındadır. Ne zaman nefsin elektron devir sayısı artar da fizik vücudunuza eşit olursa o zaman nefsiniz vücudunuzu terk eder. Ve de galip bir ihtimalle berzah alemine gider. Yani sizden evvel, sizlerden evvel rahmetli olanların, ölenlerin nefslerinin yaşadıkları aleme. Hayretle görürsünüz ki ailenizden evvelce ölenler yine hepsi bir aradadırlar. Yine aynı o eski evlerinizde yaşadığınız hayata benzer bir hayat yaşanıyor. Ve herkes mutlu. Hastalıktan ölen de mutlu. Başka bir sebeple ölen de mutlu. Bir arada ondan evvelkiler de bir aradalar. Daha evvel ölen halalarınız, büyük babalarınız, daha onların babası, annesi, sevgili kardeşlerim, bu beraberlik bir mecburiyet değil. Ama birçok ailelerde böyle oluyor. Neyi görüyoruz burada? Burada şunu görüyoruz. Allah Teala her şeyin en güzelini gerçekleştiriyor. İnsan adı verilen mahluk, Allah'ın ruh üflediği mahluk. Yani kainatta Allah Teala sadece İnsan adı verilen mahlukuna ruhundan üfürmüş. Ve nefaha fihi ruhi diyor. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor. Adem Aleyhisselam'ın içine ruhundan üfürdüğünü söylüyor Allah Teala. İşte nefse fizik vücuttan oluşan Adem Aleyhisselam bir de ruh almış. Allah Teala kendisine üfürmüş. Ve ondan sonra kim doğduysa Adem Aleyhisselam'la Havva anamızdan kim doğduysa 1200 senelik ömründe yüzlerce çocuğu olmuş. Her birinin çocuklarının da çocukları olmuş. Çocuklar, torunlar, torunların çocukları, torunların torunları 1200 yıllık hayatında Adem Aleyhisselam'ın her 25 yaşında bir oğlu ve kızı ölense yüzlerce, binlerce torun oluşuyor. Sevgili kardeşlerim, ayrıca o evlenenlerin de daha sonraki batında çocukları evleniyor birbiriyle. Onların da çocukları oluyor. Böylece kim bilir kaç bin tane kişi Hazreti Adem zamanında
O öldüğü devreye kadar onunla birlikte yaşadı. Sevgili kardeşlerim, hayat bir imtihandır. İnsanlar hayatta ya olayın farkına vardılar, Allah'ın dünya hayatında Kur'an ayetlerine göre kendilerine nasip kıldığı mutluluğu yaşamak isterler, akılları başlarında olanlar. Ya da hiç dinle alakalanmazlar. Serseri bir hayat yaşarlar dünya üzerinde. Bir de üstelik etrafa kafa tutarak. İşte Darwin bu saflardan bir tanesidir. İnsanın maymundan türediğini ifade eder. Hiçbir hayvana Allah-u Teala ruh vermediği için, hayvanların sadece nefsleri ve fizik vücutları olduğu için bir maymundan gelen bir insanın da maymunun torunu olması dolayısıyla ruhla bezenmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, neresinden olursanız bir safsatayla karşı karşıyasınız. İnsanlar ne Tevrat'ı, ne İncil'i, ne Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın öğretisi olarak düşünüp de bütün kitapların anası olarak kabul etmezler. Onlar için din ayrıdır, ilim ayrıdır. Oysa din, ilmin bütününe itibar eder. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki, biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitaba yerleştirdik. Derinine girebilirseniz, Allah'tan sorabilirseniz, cevap alabiliyorsanız, Kur'an-ı Kerim'in gerçekten her şeyi içerdiğini göreceksiniz. Atıflar yapılmıştır, kapalı cümleler ifade edilmiştir ama ifade edilmiştir. Her kavme ard arda Resuller gönderdiğini söylüyor Allah-u Teala. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında bir kavim, o kavimden olan birisi, yani kavim bir kavim Resulü mutlaka yaşar. Şu anda mesela dünya üzerinde ne kadar kavim varsa, ne kadar dil konuşuluyorsa, onların hepsinde Allah-u Teala'nın bir Resulü şu anda hayatta. Öldü Resul diyelim, ne olur? Ölürse Allah-u Teala onun yerine derhal yenisini tayin eder. Zaten o ölmeden evvel Allah-u Teala yenilerini yetiştirmiştir. Onlara verdiği ilhamla, onlara verdiği daha sonraki adı vahiydir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Resullere, Peygamberlere vahyeder. Vahiy kelimesi hep bir yanlış anlamı ifade eder. Allah kimseye vahyetmez derler. Sadece Resullere vahyeder. Biz de tam aksini söylüyoruz. Allah Teala nebilere vahyeder. Allah Teala dilediğine vahyeder. Hiçbir insanla konuşmamız olmamıştır. İlla vahiy ile veya bir perdenin arkasından diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala yerlere ve göklere vahyettiğini söylüyor. Allah-u Teala Hazreti Musa'nın annesine, Hazreti İsa'nın annesine vahyettiğini söylüyor. Allah Teala Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini söylüyor. Allah Teala Firavun'un karısına da vahyettiğini söylüyor. Ki Hazreti
Musa'yı Nil'lerinden alsınlar diye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi çok seviyor. Bu sevgisi muhteşem bir sevgi. İnsansınız. Allah Teala istiyor ki herkes kendisine emanet olan ruhunu ölmeden hemen Allah'a ulaştırsın. Ve Allah Teala bunu garanti ediyor. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim bana ruhunu ulaştırmak isterse ben onların hepsinin ruhunu kendime ulaştırırım. Üstelik onlara hiçbir zahmet de çektirmem. Bunu büyük bir zevk içinde yaparlar. Öyle midir? Evet, öyle sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, gerçekten kalpten bir dilek tahakkuk ettiği andan itibaren o kişi büyük bir mutluluğun içine girer. Nasıl girer? Evvela Allah Teala o öyle bir kişiye mürşidini gösterir. Mürşidine, bu kişi mürşidini gördüğü zaman Allah'ın gösterdiği mürşid olduğu için o mürşid onu çok sevecektir. O da mürşidini çok sevecektir. Mürşidine ulaşıp mutlaka tabi olur. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa ruhu vücudundan ayrılır. Vücudundan ayrılırsa ne olur? Ana dergaha gider. Devrin imamının dergahına. Nerede tabi olmuşsa, hangi mürşide, hangi dergahta tabi olmuşsa o dergahta ruh vücuttan ayrılır ama orada kalmaz. Gideceği yer mutlaka devrin imamının dergahıdır. Orada erkekse erkekler safında, hanımsa hanımlar safında, cinse cinler safında yer alır. Sevgili kardeşlerim ve seyri sülük adlı bir yolculukla insan ruhları önce birinci kata kadar çıkabilirler. Diğerleri yükselecektir. Kimler? Onlardan daha evvel yola girmiş olanlar. Onlardan daha evvel bir mürşide tabi olup da ruhları vücutlarından ayrılmış olanların bir kısmı birinci kata kadar çıkabilmektedir. Bir kısmı ikinci kata kadar çıkabilmektedir. Bir kısmı üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara kadar çıkabilecek vaziyettedir. Sevgili kardeşlerim, her bir ulaştığınız yer bir merhaledir. Birinci katta sadece çimenler üzerinde secde yapılır. İkinci katta su arılma havuzlarında su arılır insan ruhları. Üçüncü gök katında iki katlı bir köşk mescidinin içinde hem üst katta hem alt katta secde edilir, namaz kılınır. Dördüncü katta Beytül Haram'ın altında, beşinci katta Beytül Makdes'in altında secde edilir. Altıncı katta her tarafın karanlık olduğu fakat sadece içeriden bir ışık sızdığı bir insan vücudunun, oraya son giren insan vücudunun şeklini alan bir kapıdan girilerek orada sıfkatullah olunur. Yani Allah'ın boyasıyla boyanılır. O sıfkatullah olma olayı, Allah'ın boyası dediğimiz, oradan sızan ışık çok açık yeşil, fosfor yeşili rengindedir. Ve insanların yüzü ve elleri dışarıda kalan yerleri o renkten tesir almaya başlar. O ışıktan. Sonra onların elleri ve yüzleri o renge büründüğü zaman o kişi bu konudaki görevini tamamlamıştır. O zaman ona, o zaman vücudunun, o yüzünün ve ellerinin o yeşile, çok açık yeşil, beyaza, fosfor rengine benzeyen el ve ayaklı, el ve yüzde çatlamalar söz konusu olur.
deriler çatlar. Bu çatlama olayı tamamlandıktan sonra o kişiye ilat giydirilir. Orada 6. katta Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsü var. Boşlukta durur. O kürsü hilatın giydirildiği yerdir. Ne olur? Orada hilat giydirilir. Bu hilat giydirilmesi önemli mi? Evet. Hilat giydirildikten sonra bir de eline kılıç verilir. Ve de kişi elindeki kılıcı oru yukarıya doğru kaldırarak tavandan ayrılır.

Yedinci gökyüzüne çıkar. Yedinci gökyüzünde muhtevaya baktığımız zaman evvela bir sıra görürüz. Sağdan sola doğru uzanmış. Sağ tarafta ve sol tarafta yetkililer.

Herkesin kaderecileri kendi önünde yer alır. Altıgen kaderecilerin hücreleri. Yani kişinin yarını önündeki ilk kader hücresindedir. Ondan sonraki günü ikinci kader hücresinde. Altıgenler ard arda gider. Kişinin ne kadar ömrü varsa o kadar altıgen doludur. O günlerle doldurulmuştur. Yani kişinin geleceği bellidir. Sevgili kardeşlerim, Allah zamanı sıfırlayan sonsuz hızın sahibidir. Sıfırlayan diyoruz. Sıfıra o kadar yakın bir rakam ki onu sıfır saymakta hiçbir sakınca görmüyoruz. Bunun manası ne? Bunun manası Allah-u Teala'ya göre bütün zamanlar geçmiştir. Allah-u Teala'ya göre onun zaman dizaynına göre kıyamet kopmuştur. Allah-u Teala'ya göre insanlar ve insanlardan erkekler ve hanımlar ayrı ayrı cennetlere veya cehennemlere yerleştirilmiştir. Herkesin kader yüceleri hayatının sonuna kadar neler yapacağı, şimdi yaşayanların da, bundan evvel yaşamışların da, bundan sonra yaşayacak olanların da kader hücreleri iki ayrı yere noktalanır. Allah Teala ebrarın kader hücreleri illiğindedir diyor. Diğerlerinin sicindedir diyor. Ebrar cennete girecek olanlar, diğerleri cehenneme girecek olanlar. Sevgili kardeşlerim, kıyamet günü hesaba çekileceksiniz. İki grup kiramen katiben meleği, birinci grup yazdıklarını sizin bütün hayatınızı fizik olarak filme çeken, eksiksiz olarak her saniyeniz doğuşunuzdan ölümünüze kadar devamlı bir üç boyutlu hayat filmini alınır. Kıyamet günü bunu seyrettirirler size. Fizik vücudunuzun yaptığı, vücuda getirdiği bütün olaylarda etrafınızdaki insanlarla beraber sizi gösterirler. Yeter mi? Hayır, yetmez. Her olay yaşanırken her saniye ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Boş yok. Bir insan şöyle düşünebilir. Ben şu anda zikretmiyorum. Ama kimseye kötülüğüm de yok. Zikretmediğim için derecat kazanmıyorum. Veya namaz kılmıyorum, derecat kazanmıyorum. Namaz, derecat kazanacak olan olaylardan herhangi birisini yapmadığıma göre derecat kazanmıyorum diyor. Ama diyor kimseye kötülüğüm de yok. Derecat kazanmıyorum ama kaybetmiyorum da. Hayır sevgili kardeşlerim, kaybediyorsunuz. Zikir yapan kişi derecat kazanır. Yapmayan kişi devamlı derecat kaybeder. Öyleyse kaybetmeniz de çünkü Allah-u Teala daimi zikri farz kılmıştır. Evvela diyor ki zikir yap. Bunun manası arasına zikir yap. Sonra ikinci ayet-i kerime çok zikir yap şeklinde. Üçüncü ayet-i kerime ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Öyleyse ayaktayken de Allah-u Teala'yı zikredeceksek, otururken de zikredeceksek, yatarken de zikredeceksek bir insan üç haldedir. Ya oturuyor, ya ayakta ya da yanüstü yatıyor. İşte üçünde de Allah'ı zikretmekle mükellefiz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Diyor ki vele zikrullahi ekber. Zikir en büyük emanettir. Kur'an-ı Kerim oku diyor ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder.
Sonra da vele zikrullahi ekber diyor Allah Teala ve zikir. En büyük ibadettir diyor. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha üst seviyede bir ibadet. Öyleyse ayaktayken de zikir farz, otururken de zikir farz, yanüstü yatarken de zikir farz. Üç ayın üçünde de Allah Teala zikri farz kılmış. Böyle bir muhtevada devamlı olarak kişi zikir yapmak durumunda. Onun için Allah Teala'nın daimi zikre ulaştırdıkları sesle Allah Allah Allah diye zikir yapmazlar normal standartlarda herhangi bir iş yaparken, konuşurken. Ama içindeki ses, kalbindeki ses devamlı olarak Allah Allah Allah Allah diye tekrar eder. O kişi bunu hisseder. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizden istediği şeyi sakın unutmayın. Sadece bir tek şey ister. Sizin mutluluğunuz. Ve zikir insana çok mutluluk veren bir müessesedir. Allah Teala da onun için zikrin devamlılığını farz kılmış. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin emrini koymuş. Zekrün Allah'a kıyamen gu'uden ve ala cunubihim diyor. Zekrün Allah'a Allah'ı zikret ve Allah'ı zikret kıyamen ayaktayken, gu'uden otururken ve ala cunubihim ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Başka bir şey de kalmadı. İnsan ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Dördüncü bir alternatif yok. Yani Allah Teala daimi zikri herkesin üzerine farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala niçin zikri farz kılmış insanlara? Daimi zikri neden farz kılmış? Çünkü istiyor ki herkes en büyük mutluluğu yaşasın. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler, birinci evrededir. Allah'ın mürşidine ulaşır, tabi olur, ikinci evre. Ve tabi olunca ruhu vücudundan ayrılır. Hangi dergaha tabi olduysa o dergahın seyri sülüktekilerine karışır. Sonra hepsi devrin imamının dergahına ulaşır. Ve de devrin imamın dergahından seyri sülük isimli yolculuk başlar. Ve ise Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, mürşide tabiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması iki, ana dergaha ulaşması ve yolculuğa başlaması, seyri sülükün sonunda ruhun Allah'a ulaşması. Üçüncü kademe ruhun Allah'a ulaşması. Ve dolayısıyla teslimi. Sonra fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi. Beş, muhlis olmak. Altı, iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi. İşte burada Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman ruhun, veçhin, nefsin ve iradenin Allah'a tesliminin farz kılındığını görüyoruz. Bütün insanlar bunları gerçekleştirmek mecburiyetinde sevgili kardeşlerim. Onun için Allah Teala daimi zikre ulaşmanızı farz kılmış üzerimize. Onu söylüyor. Ayaktayken de, otururken de, en üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin demiş. Evvela az zikret diyor, sonra çok zikret diyor, sonra da Allah'ı daimi olarak zikret diyor Allah-u Teala. Varmak istediği sonuç, herkesin bu hedefe ulaşması. Bu konuda bütün insanlara garanti veriyor Allah-u Teala. Diyor ki, bana ulaşmayı dileyin, yapacağınız şey bu kadar.
Siz ruhunuzu bana ulaştırmayacaksınız diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a münaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah Teala buyuruyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizleri, hepinizi çok seviyor. Hepiniz insansınız. Ve de istiyor ki hepiniz Allah Teala'ya ulaşmayı dileyin ki Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cenneti versin size. Mürşidinize tabiyette ikinci kat cenneti versin. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ama siz ulaştırmışsınız gibi üçüncü kat cennete sizi nail kılsın. Yeter mi? Hayır, yetmez. Çünkü üçüncü kat cenneti elde etmek için nefsinizin kalbinin yarısını Allah-u Teala nurla dolduruyor. Ve nefsinizin kalbi yarı yarıya nur dolduğu zaman dünya mutluluğunda %50'si, %51'i size Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Devam ederseniz yolunuza dik çökecek tırmanacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek için günde 18 saat zikretmeniz gerekecek. Daha öteye geçmek istiyorsanız nefsinizi teslim edeceksiniz. Daha iyi zikre ulaşmak mecburiyetindesiniz. Muhlis olmak istiyorsanız zikrinize gene devam edeceksiniz. Ve de daimi zikre ulaşan siz daha sonra irşada memur ve mezun kılınacaksınız. İradenizi de Allah-u Teala'nın teslim olmasıyla. İşte bu olayın bütünüdür. Ama ruhunu Allah'a ulaştırmak Allah tarafından garanti ediliyor. Ve bütün insanların sadece bir talebine kalmış. Ve de bu istek tahakkuk ettiği takdirde, kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah-u Teala onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Onun ruhunu. Ve sanki o kişi bunu kendi gayretine yapmış gibi onu mükafatlandırıyor, üçüncü kat cenneti veriyor. Yetmez, dünya mutluluğunda %51'ini veriyor. Bu kişi yarı yarıya mutlu bir hayatı garanti ediyor bir ömür boyu. O günde 3 saatlik zikrini devam ettirebildiği takdirde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an tefsiri dersinde daha inşallah birlikteyiz. Biliyorsunuz bu Kur'an tefsiri Allah'ın vahiyle gerçekleşen bir olaydır. Kur'an'ın ruhunun anlatılmasıdır. Lafzını bütün diğer Kur'an-ı Kerim meallerinden görebilirsiniz. Ama ruh buradadır. Ve Fussilet Suresi 1. ayet-i kerime Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ha, Mim Mukatta harfleri harf-i mukattaat Ha harfiyle mim harfi. Ayet 2 Bismillahirrahmanirrahim. Tenzilün miner rahmanir rahim. Tenzilün indirilendir. Minden errahman rahman rahmet sahibi. Rahim esmasının sahibi.

Rahman olan Allah-u Teala ve Allah'ın Rahman esması Er-Rahim ve Rahim. Rahim esmasıyla tecelli eden, rahmet gönderen, rahmet nuru gönderen. Rahman ve Rahim olan tarafından indirilmiştir. Rahman ve Rahim tarafından indirilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. Ne demek istiyor Allah Teala? Allah'ın Rahman esması ve Rahim esması birbirinden tamamen ayrı hedeflere yönelik Allah'ın iki veçhesini gösterir. Rahman esması bütün Allah'ın yarattığı canlı varlıklar için onlara hayat veren bir müesseseyi ifade eder. Bir sünnetullah'ı ifade eder. Sünnetullah'ın bu bölümünde, Allah'ın kanunlarının bu bölümünde kainatın her zerresine kumanda eden sünnetullah, Allah'ın kainatı idare eden, her zerresiyle idare eden ilahi kompütürü, bütün canlı varlıklara hayatını devam ettirebilecek olan bütün faktörleri temin eder. Yaşamamız için oksijene ihtiyacımız var. Oksijen temin eder. Yaşamamız için bir şeyler yememiz lazım, yiyeceğimizi temin eder. Yaşayabilmek için barınmamız lazım, barınağımızın maddelerini oluşturur. Bizim yaşayabilmemiz için, hayatta kalabilmemiz için gerekli bütün şartları hazırlayan sistem, o Allah'ın sünnetullahıdır. Allah'ın ilahi kompütörü. Bu kompütör, Allah'ın Rahman esmasıyla ilişki içerisindedir. Klorofil özümlenmesi yaparak, fotosentez yoluyla ağaçların, bitkilerin, yeşil yapraklı bütün bitkilerin havaya, atmosfere oksijen sağlamasını temin eder. Yaşam onunla kaimdir. Allah razı olsun. Üçüncü ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Kitabın fussilet ayatuhu Kur'anen Arabiyen li kavmin ya'lemun. Kitabın, kitap, fussilet, tafsil edildi, açıklandı. Ayatühü, onun ayetleri, Kur'anen, Kur'an, Arabiyen, Arapça. Li için, kavmin, bir kavim, ya'lemun, biliyorlar.

O, bilen bir kavim için ayetleri tafsir edilmiş, yani fasıl fasıl açıklanmış bir kitap olan Arapça Kur'an'dır. 6253 zannediyorum adet ayetten oluşuyor. Ve bu ayetler ayrı ayrı surelerde bir araya gelmiş. 114 sure. ...606 sayfalık bir kitap. Her ayet bir muhteva taşır ve Allah-u Teala'nın izah etmek istediği şeyler bir ayette, birkaç ayette, birçok ayette ayrı ayrı hüviyetle karşımıza çıkar. İşte bu bilen bir kavim için ayetleri tafsir edilmiş, fasıl fasıl açıklanmış bir kitap olan Arapça Kur'an'dır. Arapça indirilmiştir Kur'an-ı Kerim. Bütün bu muhteva bu ayet-i kerimede veriliyor. Kur'an'ın Allah-u Teala tarafından indirilişindeki temel esaslar. Ve dördüncü ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Beşiren ve nezira fe a rada ekse ruhum fehum la yesmeun. Beşiren müjdeleyici ve neziren ve uyarıcı fe böylece artık fakat arada yüz çevirdi. Ekseruhum onların çoğu fe böylece artık hum onlar la yesmeun işitmezler. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak. Ne diyordu Allah Teala? Ayetleri fasıl fasıl açıklanan Arapça bir kitap. Ve açıklamalar devam ediyor. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak indirildi.

müjdeleyici ve uyarıcı olarak ifadesini sonrakine ulaştırdığımız zaman, fakat onların çoğu yüz çevirdiler. Artık onlar işitmezler. La yesmeun. İşitmezler. Öyleyse Kur'an'ın bir müjdeleyici cephesi var, bir de uyarıcı cephesi var. Resullerin gönderilmesindeki muradı anlatıyor Allah Teala. Diyor ki biz resullerimizi amenü olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye ve diğerlerini uyarsınlar diye göndeririz diyor. Amenü olmak Allah'a inanmayı ifade eder. Amenü olmak Allah'a ulaşmayı, dilemeyi ifade eder. Sadece inanmak hiç kimseyi kurtaramaz. Allah'a inanan insanlar, Allah'a inanıyorlar ama Allah Resul göndermez diyorlar. Allah'a ulaşmak mümkün değildir diyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar kendilerine has fikir dağarcıklarıyla. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemezlerse ne olur? Dilemezlerse mümin olamazlar. Onların da adı aminu. Yani Allah'ın varlığına iman etmişler. İmanın sahipleri. Allah vardır diyorlar. Ama bu onları hiçbir zaman kurtaramıyor. Amin olmanın asıl çehresi önemli. Allah'a ulaşmayı dileyenler bunlar. Öyleyse net bir şekilde Allah'ın bütün Resulleri amen olanları müjdelemek için, olmayanları uyarmak için gönderilir. Neye dayalı olarak gönderilir? Allah Teala diyor ki indirdiğimiz mukaddes kitaplara dayalı olarak. İşte Kur'an da bu istikamette bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gelmiştir. Kur'an buyurmaktadır ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka kurtuluşa erer. Ama kim de dilemezse o kafirdir, hüsrandadır, dalalettedir, şeytanın kuludur, şeytanın dostudur, Allah'ın kulu değildir, Allah'ın dostu değildir. Kafirdir ve cehenneme gidecektir diyor Allah Teala. Hüsrandadır diyor. Daha ne desin sevgili kardeşlerim? Uyarıcı olarak Allah Teala söylüyor. Ve 5. ayet-i kerime Fussilet suresi Bismillahirrahmanirrahim. Ve kalu kulubuna fi ekinnetin mimma ted'une ted'una ileyhi ve fi azanihi vakrun ve min beynina ve beynike hicabun fa mel innena aminun. Ve kalu ve dediler, kulubuna, bizim kalplerimiz, fi de var, ekinnetin, ekinnet, idrak etmeyi önleyen sistem. Mimma, o şeyden, ted'una, bizi davet ediyorsun, ilahi ona, ve, fi de var, azanina, bizim kulaklarımız, vakrun, vakra, işitmeyi önleyen sistem. Ve min, ve den, beynina, ve beynike seninle bizim aramızda hicabın bir perde fa'mel fa'imel artık yap, amel et innena muhakkak ki biz amilune yapanlarız, yapacak olanlarız. Allah Teala buyuruyor ve dediler ki bizi kendisine davet ettiği şeye karşı kalplerimizde idrak etmeyi önleyen ekinnet, kulaklarımızda
işitmeyi engelleyen makra ve seninle bizim aramızda bir perde var, hicab-ı mestura. Allah Teala işitmeyi engelleyen ifadesini kullanmamış. İdrak etmeyi önleyen ifadesini de kullanmamış. Ama bu hükümler çıkıyor. Şimdi izah ettiğimiz zaman zaten konu aydınlanacak. Artık yap. Artık yani sen dilediğini yap. Muhakkak ki biz de dilediğimizi yapacak olanlarız.

bizi kendisine davet ettiğin şeye karşı, yani Allah'a ulaşmayı dileme davetine karşı kalplerimizde ekinnet var. Kulaklarımızda vakra var. Ve seninle bizim aramızda bir perde var, hicab-ı mestüre. Öyleyse şimdi bakalım ayetlere beraberce. Ne diyor Allah Teala? Bakara suresi 7 ve 6 ve 7. ayetler. Habibim, o kafirler, sen onları uyarsan da uyarmasan da eşittir. Onlar mümin olmazlar. İşte uyarılmayanlar burada. Onlar mümin olmazlar dedikten sonra Allah Teala diyor ki, biz onların basar isimli görme hastalarının üzerine gışavet isimli bir perde çektik. Biz onların işitme hastaları üzerine mühür vurduk. Biz onların kalplerindeki idrak hastasının üzerine mühür vurduk. Onların gözlerine bir başka grupta uzuvlar üzerine neler yaptığını söylüyor Allah Teala. Ama burada bu ayet-i kerimelerde, yani Bakara suresinin 6 ve 7. ayet-i kerimelerinde onların diyor Allah Teala işitme, görme ve idrak etme hastaları üzerinde bu engelleri koyarız diyor. Kim bu insanlar? Kendilerine yapılan tebliği değerlendirmeyen, pozitif veya negatif istikametine bir tepki göstermeyen, reddetmeyen ama onlara inanıp inanmadıkları belli olmayan insanlar. Eğer inansalar da aslında mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Allah'a ulaşma davetine duyarsız kalan insanlar. Açık bir şekilde itiraz etmiyorlar. Karşı çıkmıyorlar. Tebliği yapana hakaret falan etmiyorlar. Ama uyarsan da uyarmasan da bir tepkileri yok. Bunların uzuvları üzerine Allah Teala, bunların hastaları üzerine engel koyuyor. Ama bu ayet-i kerimedeki, Fussilet suresinin 5. ayet-i kerimesindeki bu muhtevaya baktığımız zaman, hastalar üzerindeki engelleri görüyoruz. Diyorlar ki, affedersiniz, buradaki bu ayette uzuvlar üzerindeki engelleri görüyoruz. Bu uzuvlar üzerindeki engeller, kulaklara konulan engel vakra, gözlere konulan engel hicab-ı mestüre, kalbe konulan engel ekinnet. Bunlar nasıl insanlar peki? Bunlar da farklı uzuvlar üzerinde Allah Teala bunlara hitap ediyor. İşte bunu İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde görüyoruz. Bu konudaki uzuvlar üzerindeki engelleri. Allah Teala diyor ki, Habibim, sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini söyleyerek onlara Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman o ahirete, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin aranda, hicab-ı mestüre arana hicab-ı mestüre koyduk. Onların kulaklarına vakra koyduk ki seni işitmesinler. Onların kalplerine ekinnet koyduk ki seni idrak edemesinler.
diyor Allah Teala. Sen sözlerini bitirdiğin zaman diyor onlar arkalarını dönerler, nefretle arkalarını dönerler. Yani açık bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin açıklamalarına karşı çıkıyor insanlar. Ona açıkça cephe alıyorlar. Yalan söylüyorsun diyorlar. Sana inanmıyoruz diyorlar. İşte üstelik de nefretle arkalarını dönüyorlar. Nereden çıktı başımıza bu bela diye. Allah Teala burada uzuvlardan engeller koyuyor. Şimdi böyle olan insanların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyledikleri. Dediler ki bizi kendisine davet ettiğin şeye karşı, Allah'a ulaşma davetine karşı kalplerimizde ekinlet var. Senin söylediklerini idrak etmeyi önleyen bir engel var kalplerimizde. Kulaklarımızda vakra var. Kulaklarımızda da engel var. Ve seninle bizim aramızda bir perde var. Seni irşat makamı olarak tanımamıza, görmemize engel olan bir perde. Yani bu bizim gözlerimizde var. Göz, kulak ve kalp. Üç uzuvda engellenmiş. Bunun farkında insanlar, engellendiklerinin farkında sizin söylediklerini diyorlar. Biz işitmiyoruz. Seni irşat makamı olarak görmüyoruz ve

İnnemâ ene beşerün mislukum. Yuhâ ileyye ennemâ ilâhukum ilâhün vâhidun. Festekîmû ileyhi vestağfiruhu ve veylün lil müşrikîn. Burada bilmece çözülüyor. Allah Teala kelimeleri şöyle sıralamış. Kul de, söyle, innema, ancak sadece, ene, ben, beşerün, bir insan, mislukum, sizin gibi, yuha, vahyediliyor ileyye, bana, ennema olduğu, ilahukum, sizin ilahınız, ilahün, ilah, vahidün, tek bir tane, tek bir ilah, tek bir tane. Fe, öyleyse artık, istekumu, yönelin, ileyhi, ona, ve, İstağfiruhu, ve ona istiğfar edin, ondan mağfiret dileyin. Fe veylün, ve vay haline, li için, e in el müşrikin, müşrikler, ortak koşanlar, vay müşriklerin haline. Allah Teala, eğer kelimeleri bir araya getirirsek şöyle bir sonuçtan bahsediyor. De ki, ben sadece sizin gibi bir insanım. Sizin gibi bir beşerim. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. Öyleyse ona yönelin. Ona yönelin, yani ulaşmayı, ona ulaşmayı dileyin. Allah'a yönelmek, Allah'a doğru istikamet almak. Sırat-ı müstakim, Allah'a istikametlenmiş yol demek. Ona yönelin, Allah'a istikamet alın, Allah'a ulaşmayı dileyin demek. Öyleyse, şimdi buradaki ifadeye dikkat edin. Ne diyorlardı onlar? Bize söylediğin, teklif ettiğin şey diyorlar. Bizi kendisine davet ettiğin şeye karşı kulaklarımız işitmiyor, o şeyi, davet ettiğin şeyin ne olduğunu gözlerimiz görmüyor, kalbimiz de idrak etmiyor senin davetini. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in davet ettiği şeyin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğu burada ortaya çıkıyor. Fussilet suresinin 9. ayet, 6. ayet-i kerimesinde. Ona İstikamet alın. Ona yönelin. Allah'a ulaşmayı dilemenin bir başka ifadesi bu. Allah'a istikamet alın. Fussilet suresi 6. ayet-i kerime. Allah'a İstikamet üzere olun. Allah'a yönelmenin üç adı oldu. Birisi amenü olmak. Amenü olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. İkincisi münib olmak. Allah'a yönelen kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Üçüncüsü, Allah'a doğru istikamet üzere olmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ulaşmayı dilemelerini emretmiş. Allah'a doğru istikamet üzere olmalarını emretmiş. Ve onlar diyorlar ki, senin bize

davet ettiğin şey var ya, Allah'a yönelmek, Allah'a karşı istikamet et, Allah'a istikamet üzere olmak. Buna karşı kalplerimizde ekinnet var, kulaklarımızda vakra var, seninle bizim aramızda da perde var. Yani biz senin söylediğini hiç mi hiç anlamadık. Ama sen gene dilediğini yap. Kendin yap ne yaparsan. Kendin Allah'a ulaşmayı dile. Ama biz kendi bildiğimizi yapacağız diyorlar. İfadenin istikamet almak, Allah'a yönelin ifadesi ona istikamet, ona doğru istikamet alın. Allah'a ulaşmayı dileyin demek. Fusilet suresinin 6. ayet-i kerimesi, Allah'a ulaşma talebinin bir üçüncü hüviyetini de, Kur'an-ı Kerim'de geçen üçüncü hüviyetini de ortaya koyuyor. Birincisi, amenü olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi, münif olmak, Allah'a yönelmek. Üçüncüsü de, Allah'a istikamet üzere olmak. Allah Teala Hicr suresinde ne diyordu? Sırat-ı müstakim için bana istikametlenmiş yol diyor. Sırat-ı ileyye müstakim. Bana istikamet üzere olan, Allah'a ulaştıracak olan yol. Fusilet suresi 7. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine la yutune zekate ve hum bil ahireti hum kafirun. Ellezine onlar la yutune vermezler ez zekate zekat ve hum ve onlar bir el ahireti ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılmasını hum onlar kafirun kafirler inkar edenler. Onlar zekat vermezler ve onlar ahireti ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılmasını inkar edenlerdir. Acaba burada Allah Teala zekattan neyi murad ediyor? İşte Kur'an-ı Kerim'in lafzıyla ruhu geçen ayette ayrıldığı gibi burada da ayrılıyor. Çünkü Allah'a doğru istikamet olmayı ona yönelin, ondan mağfiret dileyin ifadesiyle anlatmış Allah Teala bir evvelki ayet-i kerimede. Allah Teala'dan mağfiret dilemekse mürşide ulaşıldığı zaman gerçekleşen bir olgudur. Burada Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın ki zekat vermekten bahsediyor Allah Teala ve onların ruhun hayattayken Allah'a ulaştırmasını inkar edenler olduğunu söylüyor. İki ayet birbiriyle bir illiyet rabıtasıyla bağlı. Acaba bu zekat nasıl bir zekat? Bu zekat fizik vücudun nefse zekatı. Onu infak etmesi. Gerek parasal açıdan mana ifade ediyor ayet-i kerime, gerekse manevi açıdan mana ifade ediyor. Bu, biliyorsunuz ki kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşıyor. Tabiyetinden sonra zikir yapıyor. Zikir yaptığı zaman zikri yapan fizik vücut. Bu dünyada tesbihle Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapıyor kişi. Bu kelime ise Rabbinin ismiyle zikret ve Allah'a ulaş ayeti kerimesinin ruhunu işaret ediyor. Kişi Rabbinin ismiyle zikrediyor ve o dizaynın sahibi.
O zaman Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki tane nur iniyor kişinin göğsüne. Göğsünden Allah'ın açtığı yolu geçerek, Allah'ın açtığı yoldan göğse gelerek, oradan da kalbe ulaşarak nefsin, kalbinin nur kapısının üzerine baskı yapıyor, onu aşağı indiriyor, zulmani kapıyı kapatıyor ve Allah'ın katından gelen nurlar kalbi bütünüyle dolduruyor. Rahmetle faz ve rahmetle salavat ismini iki çift nur, ikişer ikişer iniyor kişinin kalbine. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada nefs tezkiyesi vücuda geliyor. Nefsin tezkiye edilmesi ise ruhun Allah'a doğru ulaşmasını ifade eder. Eğer onlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi, zekat vermiş olacaklardı. Maddi zekatı zaten ifade ediyor ayet-i kerime, ondan bahsetmiyoruz. Bunun arkasında manevi zekat var. Fizik vücudun nefsi infak etmesi suretiyle ona zekat vermesi söz konusu. Ancak o zaman ruh vücuttan ayrılıyor, tabiyetle ayrılıyor ve tabiyetle nefs tezkiyesi başlıyor. Fizik vücut nefse zekat veriyor, onu infak ediyor Allah'tan gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurlarıyla onu besliyor. Ve nefsin kalbinde Allah'ın nurları dolmaya başlıyor. Ne diyordu Allah Teala Müzemmil Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde? Diyordu ki: "Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila." Allah'ın ismiyle zikret, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Zikir nefs tezkiyesini, nefs tezkiyesinin her kademesi ruhun bir gökkatı yükselmesini ve neticeye Allah'a ulaşmasını ifade ediyor. Öyleyse 8. ayet-i kerimeye bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor: "İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti lehum ecrün gayri memnûn." İnne muhakkak ki ellezîne onlar âmenû, âmen oldular. Yani hayattayken Allah'a ulaşmayı dilediler ve amilussâlihâti, salih amel işlediler, nefs tezkiyesi yaptılar. Lehum onlar için ecrün, ecir, gayri memnûnün kesintisiz ecir vardır diyor. Şöyle ifade: muhakkak ki aminu olanlar, yani hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel işleyenler, nefs tezkiyesi yapanlar, onlar için kesintisiz ecir, yani kesintisiz mükafat vardır. Ne demek bu? Bu amelleri işledikçe kesintisiz olarak Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat girip onların göğüslerine geliyor, göğüslerinden o Allah'ın açtığı, yardığı yarıktan geçerek kalbe ulaşıyor. Kalbin içini rahmet, faz ve salavat nurları dolduruyor. Rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki grup nur geliyor. Bu nurlar Allah Teala'nın gönderdiği nurlardır. Rahmetle faz, Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde yer alıyor. Rahmetle salavatsa Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde yer alıyor. Bunların ikişer ikişer geldiği ise, bunların kalbe ulaştığı Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde, ikişer ikişer ulaştığı ise Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde ifade buyruluyor. Ve Fussilet suresinin 9. ayet-i kerimesi: Bismillahirrahmanirrahim. Kul e innekum la tekfurune bil lezi halakal arda fi yevmeyni ve tec'alune lehu endâden.
endada. Zalike Rabbül Alemin. Kul, de, söyle. Emi, innekum muhakkak ki siz gerçektensiniz. Le, elbette mutlaka gerçekten. Tekfirüne inkar ediyorsunuz. Bir ellezi onu halaka yarattı. El arda arz yeryüzü. Fi de içinde yevmeyni iki gün. Ve teç'ölüne ve kılıyorsunuz. Lehu onun için ona. Endaden eşler denk olanlar. Zalike işte o. Rabb-ı Rab el alemine. Alemler. Peki gerçekten siz arzı iki günde halk edeni mi inkar ediyorsunuz? Ve ona eşler mi kılıyorsunuz? İşte o alemlerin Rabbidir.

Gerçekten siz arzı iki günde halk edeni mi inkar ediyorsunuz ve ona eşler mi kılıyorsunuz? İşte o alemlerin Rabbidir. Allah-u Teala diyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Ve altı günde yarattık diyor. Zahiri alem ve onun zıttı olan bu dünyaya ait olan berzah alemi. Birini bir günde, birini de ikinci gün vücuda getiriyor. Allah'a göre bir gün. Biz dünyada 24 saate bir gün diyoruz. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, buradaki bir gün sizin oradaki bin yıla eşittir diyor. Bir günlük zaman parçası Allah'ın katında buradaki bin yıla eşittir. Öyleyse ama Allah-u Teala orada yaratmamış dünyayı. Burada yaratmış. Burada yaratınca ölçüler ne olur? Biz onu bilmek yetkisinin sahibi değiliz. Ama bu yevm, yani gün, Allah'a göre gündür. Ve arzı halk ettiği zaman arzı sadece bu dünya olarak, şu fizik vücudumuzun dünyası olarak halk etmiyor. Hani rüyanızda bir yerlere gidersiniz ama her şey fiziktir. Yani şu bardağı aldığınız zaman içindeki suyu içebiliyorsanız, bardağı tutabiliyorsanız elinizde, orası berzah alemidir. Nefsiniz berzah alemine göre yaratılmıştır. Fizik vücudunuz bu aleme göre yaratılmıştır. Ruhunuz Allah'ın üfürdüğü ruhtur. Emr aleminin malıdır. Öyleyse bir insan üç alemi birden temsil eder. İşte Allah Teala şu fizik vücudumuz ve nefsimiz için şu dünyayı yaratmış. Hem dünya var, hem de bu dünyada aynı dünyanın kapladığı alanı kaplayan berzah alemi de var. Hepsi orada yaşamakta devam ediyorlar. Ölmüş olan dedeniz, babanız, büyükleriniz hepsi orada yaşamakta devam ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bir yevm kelimesiyle ifade ettiği zahiri alem, dünya ve onun berzah alemi, birincisi birinci günde, ikincisi ikinci günde yaratılmış. Öyleyse Allah-u Teala'nın yaratmasını inkar etmek ve ona eşler kılmak, yani putları Allah zannetmek, onlara tapmak, Allah-u Teala bunların kesinlikle yanlış olduğunu söylüyor. Allah'ın sözlerine inanmamakta, putlara tapmakta. Biz neden Allah-u Teala orada iki gün demiş, onun izahını yaptık. Çünkü dünya bir tane, azılları birer günde yarattığına göre dünyayı da bir günde yaratması lazım. Zaten bir günde yaratmış. Allah'a göre bir gün. Ama dünya yalnız değil, onunla beraber dünyanın berzah alemi de var. Onu da yaratmış ikinci günde. Öyleyse Allah-u Teala dünyayı ve onun berzah alemini iki yönde yaratmış. Allah razı olsun. 10. ayet Fussilet suresinin Bismillahirrahmanirrahim. Ve ceale fiha revasiye min fevkiha ve bareke fiha ve kaddere fiha akva teha fi erbeati eyyam eyyamin sevaen lis sailin. Ve ceale ve kıldı, oluşturdu. Fiha orada revasiye, sabit dağlar. Minden fevküha onun üzerinde. Ve bareke, bereketli kıldı. Fiha orada ve kaddere ve takdir etti. Fiha orada
Akvateha onun rızıkları. Fi de içinde erbaati dört. Eyyamin günler. Sevaen müsavi olarak eşit olarak li için es-sailine isteyenler, dileyenler. Öyleyse Allah Teala diyor ki ve orada onun üzerinde, arzın üzerinde sabit dağlar oluşturdu. Ve orayı bereketli kıldı. Yani arzdaki toprağı bereketli kıldı. Orada arzda bulunanların besinlerini, rızıklarını dileyenler için eşit olarak dört günde takdir etti.

Allah Teala'nın kaderna dediği şeyi takdir etmesi, biz takdir ettik diyor. Yani bir kader olarak vücuda getiriyor Allah Teala. Allah'ın sarsılmaz dağlar yaratması dünyadaki o muhteşem dengenin bir işareti. Dünyanın merkezinden geçen bir mil düşünün. Hangi iki nokta arasına döndürürseniz o mili, merkezinden geçecek sadece aynı kalınlıkta bir mil. Tam merkezde bir merkez noktası tayin ederseniz, o merkezden sağa ve sola doğru uzanan her doğrunun aynı kalınlıktaki parçası birbirine eşit ağırlıktadır. Bu denge ne zaman bozulursa, insanların barajlar yapmaları sebebiyle, başka sebeplerle, o zaman zelzeleler vücuda gelir ki o denge sabit kalsın. Milyarlarca yıldan beri dünyanın güneş etrafındaki dönüşü hiç değişmemiş, dönüşünün süresi. Yörüngesi değişmemiş, dönüşünün süresi değişmemiş. Muhteşem bir kuvvet, Allah'ın takdiri dünyayı hep aynı standartlarda güneşin etrafında döndürüyor. Ne bir dakika evvel, ne bir dakika sonra. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, eğer dünya güneşten biraz daha uzakta olsaydı, soğuktan ölecektik. Dünya güneşe biraz daha yakın olsaydı, sıcaktan ölecektik. Her şeyi en muhteşem dizaynda yaratmış. Ve rızıkları da 4 günde takdir etmiş. Karadaki, havadaki, sudaki ve yerin altındaki rızıklar. 4 gün, her biri için 1 gün rızık takdiri Allah-u Teala'nın. Öyleyse yerin üstündeki rızıklar var, altındaki rızıklar var. Üstündeki rızıklar ağaçların üzerinde, aynı zamanda hayvanlar, yerin altındakiler de mesela patates, fıstık, yer fıstığı. Öyleyse altındaki, üstündeki, denizlerdeki, sulardaki ve göklerdeki rızıklar. 4 gün. Sonra devam ediyor Allah Teala ayet 11. Bismillahirrahmanirrahim. Sümmestava ile semai ve hiye duhanun fe kale leha ve lil ardi tiya tav'an ev kerha. Kerhan. Kaleta teyna ta'inin ta'i'in ta'i'in. Sümme sonra istiva etti, yöneldi ile semayı, semaya ve hiye ve o duanın duman buhar halinde fe sonra kale dedi leha ona velil arditiya veli el ardı ve arza yeryüzüne itiya ikiniz gelin tavan isteyerek ev veya kerhen kerih olarak istemeyerek kale ta ikisi de eteyna biz geldik ta inin ta İ, uyin. Ta-i, uyin.
isteyenler olarak, isteyerek geldik. Yani tav'an geldik. Sonra duman halinde olan semaya yöneldi. Duman halinde olan semaya yöneldi. Sema henüz buhar halindeydi. Çünkü evvelce gökler ve yer birleşikti ve sudan ibaretti. Oksijenle hidrojen karışımı, aslında hepsi hidrojen. Sonra Allah Teala hidrojenden oksijeni yaratıyor. Oksijenle iki ölçü hidrojenle, iki atom hidrojenle bir atom oksijeni birleştirerek su oluşturuyor. Bütün dünya, kainat başlangıçta su idi. Sonra duman halinde olan semaya yöneldi. Sonra da ona semaya ve arza isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. Tavan veya kerhen gelin diyor. Onlar da diyorlar tavan geldik. 12. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fekadahunne seb'a semavatin fi yevmeyni ve evha fi kulli semain emreha ve zeyyene semaet dünya bi mesabiha ve hufza zalike takdirul azizin alim. Ve böylece artık kadahunne onları kada etti, yarattı, tamamladı. Seb'a yedi semavatin, yedi kat gökler. Fi yevmeyni iki günde ve evha ve vahyetti. Fi de kulli her hepsi semain, sema gök, emraha onun emri ve zeyyenna ve süsledik es semaya sema gök et dünya dünya bi mesabiha lambalarla kandillerle ve hıfzen ve muhafaza ederek koruyarak zalike işte bu takdiru takdiridir el azizi aziz üstüme güçlü olan el alimi en iyi bilen. Böylece onları iki günde yedi kat gök olarak kaza etti, yarattı, tamamladı. Birinci gün zahiri alemin gökyüzünü, yedi kat atmosfer. İkinci gün berzah aleminin göklerini. Her gök katına kendi emrini vahyetti. İnsana göre Allah Teala burada konuşuyor. Çünkü başka bir günde cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemini gene bu dünyada dizayn ediyor ve onun zıttı olan onların berzah alemini dört gün oluyor. Bu sebeple Allah Teala bir evvelki ayet-i kerimede dört günden bahsediyor.

Orayı bereketli kıldı. Orada arzda bulunanların besinlerin, rızıklarını dileyenler için eşit olarak 4 günde takdir etti. Hem de eşitlikle. Bir yerde, göklerde, sularda, ve yerin içinde olan kesim, bir de zahiri alem, onun berzah alemi, gayb alemi ve onun berzah alemi olarak. İki ayrı cepheden de konu mütalaa ediliyor. Böylece onları 2 günde 7 kat gök olarak kaza etti, yarattı, tamamladı. Her gök katına kendi emrini vahyetti. Ve dünya semasını kandillerle, yani yıldızlarla ve ayla ve güneşle muhafaza ederek süsledik diyor Allah-u Teala.

kandillerle muhafaza altına alarak süsledik. Ne demek bu? Dünyanın etrafındaki şu gördüğümüz bütün yıldızların bir yer çekimi kuvveti var. Öyle bir dengede bir yer çekimi kuvveti ki bütün o yıldızların yer çekimi kuvvetleri dünyaya, onların hepsinin ortasında bir yerde tutuyor. Karşılıklı çekim ve karşılıklı çekim kuvveti iki tam 180 derecelik bir açıyla dünyaya 180 derecelik bir açıyla bakan aynı uzaklıktaki iki yıldız için birisine göre diğeri itiş kuvvetidir. Gene ikincisine göre birincisi çekiş kuvvetidir. İten sistemle bir tek yıldıza göre konuşuyoruz. İkinci yıldızın çekiş kuvveti birinci yıldıza göre itiş kuvvetidir. Birinci yıldız kendisine çeker, ikinci yıldız da kendisine çeker ama birisinin çekişi diğerinin itişini oluşturur. Böylece dünya o gezegen yıldızlar içinde bir yerin sahibidir. O müstesna yer hiç değişmez. Yer çekimi kuvvetleri onu hep aynı uzaklıkta dengede tutar. Dünyada başka bir yıldız için aynı görevi yapar. Böylece Allah'ın gökyüzünü o yıldızlarla süslemesi olayında bütün göklerde sabit bir statü hakimdir. İşte bu aziz olan Allah'ın takdiridir diyor Allah-u Teala. Fusilet suresi 13. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Fe in eradu fe kul enzer tukum saikaten misle saikati adin ve semud. Fe böylece artık hala in eğer şayet aradu yüz çevirdiler. Fe o zaman o takdirde kul de söyle enzer tukum sizi uyardım. Saikaten şimşek yıldırım misle gibi saikati şimşek yıldırım adin at kavmi ve semude ve semud kavmi. Eğer hala yüz çevirirlerse diyor Allah-u Teala o takdirde de ki adın ve semudun yıldırımı gibi bir yıldırımla sizi uyardım. O takdirde de ki adın ve semudun yıldırımı gibi bir yıldırımla sizi uyardım.

İşte Ad ve Semud kavminde nasıl yıldırımlar bir şeyler oluşturmuşlarsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onlara diyor ki, işte Ad ve Semud kavmini nasıl yıldırımlar yok etmişse, biz de ben de sizi aynı standartlar içinde uyardım diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an tefsiri konusunu daha inşallah burada tamamladık. Allah Teala'nın hepinizi hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ahsen olmak. Allah Teala buyuruyor ki biz insanı, nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiline reddettik buyuruyor. Allah Teala'nın insanı ahseni takvim içinde yaratması. Yani belli bir zaman parçasında ahsene, güzellerin en güzeline ulaşabilecek olan bir özellikle yaratması. Bütün insanlar Allah'ın bu hedefine yönelik olarak yaratılmışlardır. Herkes ahsen olabilmek imkanının sahibidir. Sırf insanlar kendilerine düşeni yapmadıkları için, Allah'ın yoluna intisap etmedikleri için, nefslerini tezkiye ve tasfiye etmedikleri için ahsene ulaşamazlar. Allah herkesin ahsen olmasını ister. Ama insanlar ahsen olmak konusunda kendilerini düşeni yapmadıkları için ahsen olamazlar. Allah Teala gerçekten bütün insanların ahsene ulaşmasını ister mi? İster tabii. Diyor ki Yüce Rabbimiz, onlar diyor, nasıl bir hakkın takvanın, hakkı tukatiye takvanın sahibi oldularsa, siz de hakkı tukatiye takvanın, bir hakkın takvanın sahibi olun. Yani iradenizi de Allah'a teslim edin.

Allah Teala bu noktada buyuruyor ki ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Yani hakkul yakin kademesinde Allah'a teslim olun. Ondan sonra ölün. İşte bütün insanlar için söz konusu olan budur. Bütün insanlar Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde Allah'ın bu hedef emrini yerine getirmekle Allah-u Teala tarafından hedefli kılınmışlardır. Hedef sahibi kılınmışlardır. Ama insanlar serbest iradelerinin sahibi oldukları için Allah'ın bu konudaki emrini hiçe sayarlar. Madem ki Allah Teala diyor hakka tukatihi takvanın sahibi olun. Bir hakkın takvanın sahibi olun. Böylece teslimi külliyle Allah'a teslim olun. Sonra ölün diyor Allah Teala. O zaman olay belli değil mi? O zaman Allah Teala herkesin hakka tukatihi takvanın sahibi olmasını istiyor. Kur'an-ı Kerim 7 Safa ve 4 tane teslim içerir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar her şey. 1. Safa, 14. basamakta mürşidimize ulaşırız, tabiyetimizi gerçekleştiririz. Tabi olduğumuz anda 2. safhadayız. Bu tabiyet ruhumuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar sürer. Ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman 3. safhaya ulaşırız. Birincisi 3. basamakta, mürşide tabiyet 14. basamakta, ruhun Allah'ta fani olması, ifna olması, yok olması 22. basamakta gerçekleşir. Beşinci basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. 26. basamakta nefsimizi Allah'a teslim ederiz. 27. basamakta irşad oluruz. 28. basamakta ise irademizi Allah'a teslim ederek iradesi Allah'a teslim edilmiş bir kul olmak şerefine ereriz. İşte sadece iradelerini Allah'a teslim edebilenler bir hakkın takvanın sahipleridir. Allah'a teslimi külliyle teslim olanlardır. Şimdi Kur'an'ın standartları içinde bakıyoruz bu safhaların hepsi farz mı diye. Hepsi farz. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz ve tavrımızı ortaya koyuyoruz. Herkes koyar. Herkesin bir yaptığı bir şey vardır. Bir hayatı vardır. Allah insanları senede birkaç defa musibetle imtihan eder. O musibetler karşısında kişinin takınacağı tavır Allah için önemlidir. Ve kişi tavrını ortaya koyar. Sonra Allah Teala tarafından insanların çok büyük bir kısmı seçilir. Üçüncü basamaktadır kişi. Bu seçilenlerden kim Allah'a mülaki olmayı dilerse sadece onlar üçüncü basamağa geçenlerdir. O Allah'ın seçtikleri insanların %90'ından fazlasıdır. Ama bunlardan çok küçük bir kısmı, %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dilerler. İşte onlar ahsen olmak için ilk adımı atmışlardır. Burası
üçüncü basamaktır. Onlar Allah-u Teala tarafından seçilmişlerdir ve Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Dördüncü basamakta Allah onlar üzerinde tecelliye başlar. Bu tecellinin neticesinde gözlerindeki veya görme hastalarındaki engeller alınır. Kulaklarındaki veya işitme hastalarındaki engeller alınır. Kalplerindeki kalbin mührü açılır. Kalplerindeki ekinnet alınır ve kalbin içine iman ve kalbin içine Allah ihbat koyar. Böylece kişi ilk 7 basamağı aşmış olur. Gözlerdeki ekinnet, gözlerdeki ekinnet adlı engel ve görme hastasının üzerindeki kışavetin alınması. Kulaklardaki vakranın ve kulaklardaki vakranın alınması ve işitme hastasının açılması. Kalpteki ikinetin alınması.

Kalbin içine, kalbin mührünün açılması ve kalbe Allah Teala'nın ihbatı koyması. 7 tane işlemi ifade ediyor. Kişi 7 mertebe ilk adımı atmıştır ve 7 basamak yürümüştür. Kişi böylece Allah Teala'nın dizaynında 7 basamak aşmıştır. 8. basamakta Allah kalbe ulaşıyor. Tegavün suresi 11. ayet-i kerime. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. 9. basamakta Allah o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Onların kalbini Allah'a çevirir diyor Allah Teala. Burası 9. basamak. 10. basamakta Allah o kişinin gözünden kalbine bir nur yolunu açıyor. En'am suresinin 125. ayet-i kerimesine göre فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهِ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve İslam'a açar diyor. Yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeye açar. Teslimlere açar. Göğsünü yarıyor, gözünden kalbine bir nur yolu açıyor. O nur yolundan kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı kişinin göğsünden kalbine ulaşacak. Kalbinde de işlemleri sağlayacaktır. Bu aşamada o kişi zikir yaparsa, göğsünden kalbine nurun ulaşması mümkündür. Ama kalbe sadece rahmet nuru girebilir. Fazlalara kapı açık değildir. Nefsin kalbinde iman kelimesi yazılı olmadığı için fazlalar kalbe yerleşemezler. Nefsin kalbinde sadece %2 nur birikimi gerçekleşebilir. Burası 11. basamaktır. Kişi zikir yapar, nefsin kalbinde %2 nispetinde nur oluşur. Burası o kişinin huşuya ulaştığı yerdir. Kişi 12. basamaktadır. Hacet namazını kılar. 13. basamaktadır. Hacet namazını kılmak için Allah Teala kişiye bu noktada müsaade verir. Kişi hacet namazını kılar. Allah'tan mürşidini ister. Ve de Allah mutlaka ona mürşidini gösterir. O kişi mürşidine ulaşır, önünde diz çöker ve tövbe eder. Tövbe 14. basamakta gerçekleştirilen bir işlemdir. Ve Allah Teala mürşide ulaşmayı üzerimize farz kılmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek de üzerimize farzdır. Mürşide ulaşmak da üzerimize farz kılınmıştır. Başlangıçta kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi bu işlerden hiçbirisi gerçekleşemeyecekti. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz mıdır? Elbette Allah Teala diyor ki münibine ileyhi ve Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Ve enâ billâhi
ve eslimu lehu ve enübü ilallahi ve eslimu lehu min kablen yetiyyüküm'ün azabe buyuruyor Allah Teala Zümer 54'te.

وأناب إلى الله وأسلم له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Allah Teala diyor ki Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol üzerine azap gelmeden önce, yoksa sonra yardım olunmazsın. Görülüyor ki Allah'a ulaşmayı dilemek Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Allah Teala buyuruyor: "Vettebi sebila men enabe ileyye." Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Sen de bana yönel. Lokman 15. Öyleyse Allah'a yönelmek hepimizin üzerine borç, farz ve farzı gerçekleştirenler, sadece onlar cehennemden kurtulabilirler. Yunus suresinin 7-8 ayetleri, 7 ve 8 numaralı ayetleri. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ عَيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰهِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar ki bize mülaki olmayı kesin surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olunurlar, mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Allah-u Teala cehennemdir. Öyleyse her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Üçüncü basamak. Sonra söylediğimiz olaylar cereyan ediyor. Kişilerin gözlerindeki, kulaklarındaki, kalplerindeki engeller birer alınıyor. Kişi ondan sonra 8. basamağa geliyor. Allah kalbine ulaşıyor. Kalbine kişinin, kişinin kalbi Allah'a döndürülüyor. Kalbine Allah'ın ilk iki nurunda, iki nuru ulaşıyor. Fakat sadece rahmet nuru kalbine giriyor. Ve %2 rahmet birikimiyle kişi mürşidine ulaşıyor. Mürşide tabiyet Allah tarafından farz kılınmış. Diyor ki: "Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete." Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a sizi ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Kişi böylece hacet namazını kılıyor. Mürşidini öğreniyor Allah-u Teala'dan. Hacet namazıyla mutlaka öğrenilir. Allah-u Teala diyor ki: "Vesteayyünü bis sabrı ve salatı, sabırla ve namazla Allah'tan istaneyi isteyin. İnne hale kebiretün illa alen haşeyin." Bu zor bir şeydir ama huşu sahipleri için zor değildir. Hacet namazını kılarak Allah'tan bir şey sormak. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Ve onlar ki, o huşu sahipleri ki, onlar Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını hayattaki ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. İşte bu noktada o insanlar için Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onlara mürşitlerini tayin ediyor. Hacet namazını kılan kişi mürşidini görüyor, gidip tabi oluyor. Tabi oluyor.

üzere. Ve böylece ruh vücudu terk ediyor, ana dergaha ulaşıyor. Bütün ruhlar seyri süluklarını, Allah'a doğru yükselmelerini devrin imamının dergahı olan ana dergahtan yapmak mecburiyetindirler. Başka bir yol mevcut değildir. Dünyada verilen bu gezegende ana dergah bir tanedir. Devrin imamının dergahıdır. Ve seyri sülük sadece sağ kanat velisiyle ve sol kanat velisiyle oradan yapılır. Başka bir seyri sülük makamı mevcut değildir. Bu noktadan itibaren kişi mürşidine ulaşmıştır, tabiyetini tamamlamıştır. Başın üzerine devrin imamı gelmiştir. Kendi ruhu vücudundan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve bütün ruhlarla beraber bu ruhta yola çıkar. Birinci gök katına önce ulaşır. Açıkta bir secde söz konusudur. Sonra ikinci gök katına ulaşır. Su varılma havuzlarına daldırılır. Bir süre orada bekletilir. Sonra üçüncü kata ulaşır. İki katlı köşk dergahın içinde secde eder. Oradan dördüncü kata ulaşır. Burası Beyt-i Makdes'in aslıdır. Orada secde eder. Oradan beşinci kata ulaşır. Burası Beyt-i Haram'ın aslıdır. Orada secde eder. Ve bunları hep diğer ruhlarla birlikte yapar. Her kata kadar çıkabilen o katta kalır. Geri kalanlar yükselirler. Altıncı kata kadar çıkabildiği zaman altıncı kata çıkar. Altıncı katta Sıbkatullah olma mahalli vardır. Burada buz kalıbına çok benzeyen bir nurdan çıkan nurla yüzleri ve elleri beyaz bir renge bürünür. Çok açık kişilimsi bir beyaz renge. Bu bürünme onların derilerini çatlatacaktır. Sonra bu nurlanma işleminden sonradır ki kişi ancak altıncı kattaki bu işlemden sonra yedinci kata çıkacaktır. Yedinci kata çıkabilmek için ana dergâhtaki yeri değişecektir. Asma kata geçecektir ruh. Yedinci kata çıktığı zaman yedi katta yedi tane alemden geçmesi gerekiyor. Önce birinci alem kader hücreleri, sonra ikinci alem ümmi kitap, sonra üçüncü alem burası kudret denizi, sonra dördüncü alem makam-ı Mahmud, sonra beşinci alem Divan-ı Salihin, sonra altıncı alem zikir hücreleri, sonra da yedinci alem indi ilahi. Bunların hepsini ruh belli sürelerde oralarda kalmak kaydıyla ve tekrar aşağı inerek adım adım tamamlar. Ve zikir hücrelerdeki zikrini tamamlayan ruhlar oradan Sitret-i Münteha'ya ulaşırlar. Sitret-i Münteha'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşırlar. Bu vuslattır. Ruh Allah'ın zatında yok olur. Fena filah olur. 21.

basamak, ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'ta yok oluşu 22. basamak. Sonra bu kişiye Allah Teala bir altın taht verir.

Bu altın tahtı alan kişi boşlukta, açlıkta meleklerin tuttuğu bir altın tahtın sahibi olur. Orada kalır, huzur namazına oradan iner, tekrar namazdan sonra, her namazdan sonra tekrar tahtına yükselir. Burası 23. basamak. 24. basamakta kişinin zikri günün yarısını aşar. Kimin zikri günün yarısını aşmışsa, o kişi yeni bir kademenin sahibi olur. Yunus Suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, onlar Yusuf'a karşı zayıftılar. Bu sebeple onu az bir bedele sattılar diyor. Negatif zühtten bahsediyor. Buradaki konu ise bir pozitif zühtü ifade ediyor. Kişinin zikri günün yarısını açtığı zaman o kişi her gün günün yarısından daha fazla Allah'ı zikreden bir hüviyet kazanır. İşte bu hüviyete ulaşan herkes zamanı kullanma açısından artık zahittir. Zühd sahibidir. Allah-u Teala'yı kendisinden daha çok sevdiğini ispat etmiştir. Zikre ayırdığı zaman her gün günün yarısından daha fazladır. Ve bu hedefe ulaştıktan kısa bir süre sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücudun Allah'a teslimi 25. basamağa geldiğini gösterir kişinin. Nefsinin kalbinde %81 nur birikimi gerçekleşir. Bu birikim sebebiyle kişinin öyle bir durumu olur ki o nefsinin kalbinde %19 afetin negatif taleplerine bu noktadan itibaren hiçbir zaman yüz vermeyecektir. Onları kabul etmeyecektir. Ve hep geri kalan %89 nurun istikametinde kararlar verecektir. Ve böylece bu kişi daimi zikre ulaşmak konusundaki bütün imkanların sahibi olacaktır. Bir süre sonra da Allah Teala onu daimi zikre ulaştırır. Ne olur daimi zikre ulaşırsa kişi? Daimi zikre ulaşan kişi ulul albab olur. İşte Allah Teala 26. basamakta olan ulul albabın standartlarını veriyor. Ulul albabın birinci özelliği daimi zikrin sahipleri oluşudur. Diyor ki Allah Teala diye ulul albab yezkurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulul albab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Ulul albab onlardır ki onlar Allah'ı geceleri otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep zikrederler. Peki bundan sonraki durum? Bundan sonra bu kişi ulul olmanın ötesinde ihlas makamına ulaşacaktır. İhlas makamına kişinin ulaşması demek, onun muhlis olması demek. Muhlis olan kişinin ihlas kademesinde yaptığı son işlev Allah'ın önünde yeni bir tövbeyi gerçekleştirmektir. Bu kişi Allah'ın huzurunda, mürşidin önünde İrşad makamının önündeki tövbesini gerçekleştirmiştir.
Böylece ruhu vücudundan ayrılmıştır, Allah'a doğru yola çıkmıştır. O kişi ruhunu, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Burada ulul-elbab makamında da nefsini Allah'a teslim etmiştir. Bu kişinin ulul-elbab olması Allah Teala tarafından kişinin üzerine farz kılınmıştır. Baştan itibaren baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemenin üzerimize farz olduğunu söyledik. Meşruiyet-i tabiiyetin de farziyetini söyledik. Ruhun Allah'a ulaşmasının da üzerimize farz olduğunu söyleyelim. Allah Teala Rahat Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vellezine yasulune ma emerallahi bihi en yusale." Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını emretmiş. Emir olduğuna göre bu farz hüküm doğurur. Ruhumuzun biz hayattayken Allah'a ulaşması üzerimize farzdır. O kadar da kalıyor mu Allah Teala? Hayır. Allah Teala buyuruyor ki: "Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön, Allah'a ulaş. Allah'a ulaşmamız üzerimize burada da farz kılınıyor. Allah Teala irci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Ruha hitap ediyor. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşması da üzerimize farz. Ve ne görüyoruz? Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsinin ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi söylüyor. Onlar ki sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediğine tabi olurlar. Ve Kur'an'ın hükümlerine tabi olurlar. İkisi de ahsendir. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hidayete ermek de ruhun Allah'a teslimidir. İşte Allah Teala buyuruyor: "İnnel hüda hüdallah." Alime 73. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Yani ruhun o kişi hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Hepsi bunu gerçekleştirmişler. Farz. Fizik vücudun Allah'a teslimi farz mı? Allah Teala buyuruyor ki: Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde: "Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane inne hulukum adubun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim." Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan sizlere apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olmanız için, bana teslim olmanız için ahd almadım mı diyor Allah Teala. Hepimizden, bütün Adem oğullarından, fizik vücutlarımız Adem oğullarının sülbünden gelen, sadece fizik vücutlarımız Adem oğullarının sülbünden gelir. O fizik vücutlarımızın Allah'a kul olmasını, teslim olmasını açık bir şekilde emretmiş. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Fizik vücutların teslim edildiğini nereden biliyoruz? Allah Teala işte burada söylüyor. Fizik vücutlarımızı Allah'a teslim
etmişiz edenlerden bahsediyor Allah Teala. Üzerimize farz kılmış. Ve bütün sahabe fizik uçlarını Allah'a teslim etmişler. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz ve çiğimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemek farz, sahabe gerçekleştirmiş. Mürşide tabiyet farz, sahabe gerçekleştirmiş. Kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Hangi ayet? Allah-u Teala açık bir şekilde söylüyor. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime, orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, gördük. Sonra da fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Peki nefslerini de Allah'a teslim etmişler mi? Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmiş. Nefsini Allah'a teslim eden insanlara ulul elbab deniyor. Li ulul elbab yeskurunallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Bu hedefe de ulaşmışlar. Üzerimize farziyetini söylemeden evvel sahabenin bu hedefe ulaştıklarını ortaya koymaması söz konusu. Hepsi ulul-elbab olmuşlar. Zümer suresi 18. ayet-i kerime, onlar sözü dinlerler, asil olanına tabi olurlar, onlar hidayet erdiler ve onlar ulul-elbab oldular diyor. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuş, ulul-elbab olmuş, bu hedefe ulaşmış. Burası 26. basamaktır. Üzerimize farz mı? Evet, Allah Teala diyor ki: "Feskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Nisa 103. Herkesin bu hedefe ulaşması Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Bundan sonraki kademe ihlas kademesi. Bütün insanların üzerine Allah Teala ihlas kademesinde farz kılmış. Beyne suresi 5. ayet-i kerime Allah Teala nefsimizin kalbinin muhtevasını veriyor. Beyne suresi 5. ayet-i kerime ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Dinde kalplerini muhlis kılmış, halis kılmış kullar olmakla emrolundular. Ve bunu Allah'ın kulları olarak yapmakla emrolundular. Ve bütün sahabe muhlis olmuşlar. Bakara suresi 139. ayet-i kerime. Allah Teala orada diyor ki, Habibim, o kafirlere ve
kitap sahiplerine deyin ki Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Görülüyor ki bütün sahabe üzerlerine farz kılınan ihlas kademesini de gerçekleştirmişler. Geriye sadece bir kademe kalıyor. Salah. Bu da en son durum. Salahta iradenin de Allah'a teslim olması söz konusu ve herkesin üzerine farz. Allah-u Teala salah kademesinin muhtevasını emrediyor. Onlar nasıl bir hakkın takvanın, hakka tukatli takvanın sahibi olmuşlarsa siz de öyle yapın. Siz de bir hakkın takvanın sahibi olun diyor. Ve siz ölmeyin. Önce bir hakkın takvanın sahibi olarak Allah'a bir hakkın takva ile teslim olun. Ondan sonra ölün diyor. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bir hakkın takva ile Allah-u Teala'ya teslim olmuşlar. Ve bunun tabi sonucu olarak da irşat makamının sahibi olmuşlar. Kim? Bir hakkın takvayla, takva sahibi olarak Allah'a iradesini teslim ederse, o kişi salih makamının irşat makamına tayin edilir. İşte bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Tövbe 100 bunu ifade ediyor. O sabıkına evvelim var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine insanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Bütün sahabenin irşat makamı görevini yaptığını, irşat makamına ulaştığını görüyoruz. İradelerinde Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. İşte bu nokta kişinin ahsen olduğu yerdir. İnsanı ahseni takvimle yarattık, sonra onu esveli sahibine reddedik diyor. Sahabe esveli sahibine reddedilmeyenlerden yaratılma hedeflerine uygun sonuçlara ulaşabilenlerden. Onlar ahsen olmuşlar. Ruhlarını, veşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişlerdi. Allah-u Teala'nın hepinizi ahsen kılmasını, ahsen olma noktasına ulaştırmasını, irşat makamına ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. عليهم قائل المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha gene beraberiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bu beraberliği Yüce Rabbimiz bizlere nasip etti. Öyleyse mutlaka Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün güzellikleri sizinle olsun diye dua ederiz. Bu akşamki konumuz ruh nedir? Biliyorsunuz ki biz insanlar fizik vücut, ruh ve nefs olmak üzere üç ayrı vücudun sahibiyiz. Her ne kadar bir takım insanlar ruhla nefsi aynı şey zannederlerse de bunun büyük bir hata olduğunu defaatle buradan sizlere anlattık. Ruh, Allah'tan bize emanet olarak verilmiş olan, tekrar Allah'a bu dünya hayatını yaşarken mutlaka göndermek, döndürmek mecburiyetinde olduğumuz bir varlıktır. Ruhumuzu mutlaka şu dünya hayatını yaşarken Allah'a iade etmek, göndermek mecburiyetindeyiz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhun sahibi Allah'tır. Hepinizin ruhu Allah'tan gelen ve size verilen bir emanettir. Bu emaneti onun sahibine teslim etmekle 12 defa mükellef kılınırız. Ruh Allah'tan gelmiştir. İnsandaki bir emanettir. Mutlaka Allah'a dönecektir. Eğer siz ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmazsanız, ölümünüzden sonra ruhunuzu Allah kendisine, Azrail Aleyhisselam veya onun yardımcı melekleriyle mutlaka geri döndürtür. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda bir ruhunuz var, Allah'tan gelen Allah'a tekrar geri dönecek. Nefsiniz mi? O Allah'tan gelmemiştir. Sizde bir emanette değildir. Sizinle beraber olsun diye Allah Teala tarafından yaratılmış olan ikinci vücudunuzdur. Ve geceleri rüya adı verilen olayları o ikinci vücudunuzla yaşarsınız. Ne Allah'tan gelmiştir ne de Allah'a geri dönmesi söz konusudur. Öyleyse nefs ne yapar? Biz öldükten sonra her zaman gittiği, hayattayken de bizden her gece ayrılır, uyuduğumuz zaman, bayıldığımız zaman ayrılır, öldüğümüz zaman da ayrılacak. Hayattayken bizden ayrılan nefsimiz nereye gider? Geceleri uyuduğumuz zaman dilediği her yere gider. Bütün alemlere gitmek yetkisinin sahibidir. Ama yıldızların bulunduğu kademelerde, yani emr alemine yükselmek imkanının sahibi değildir. Zülman aleme gidebilir. Berzah alemine zaten gider. Berzah alemi onun gerçek alemidir. Orada fizik standartlarda yaşar. Öyleyse söz konusu olan ruh. Ruh, bilelim ki tekamülün son mertebesine göre yaratılmıştır. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Yani ruhun kalbine baktığınız zaman orada 19 tane haslet göreceksiniz. Tekamül etmiş bir varlığın bütün statüsü orada mevcuttur. Orada yalnız güzellikler vardır. Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen hasletler ruhunuzun kalbini doldurur. Nefsinizin kalbinde bulunan öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık gibi afetlerin karşılığı olan onların tam karşıtları ruhunuzun muhtevası içindedir. Bunlar hasletlerdir. Ruhunuzun içerisi sadece hasletlerle doludur. Hiçbir zaman değişmezler onlar. Hasletler siz yaşadığınız sürece de aynı kalırlar. Ondan sonra da aynı kalmakta devam ederler. Yani ruhunuz sadece güzelliklerden oluşur. Hiçbir zaman değişmesi mümkün değildir. Güzelden çirkine dönüşmesi mümkün değildir. Nefsin ulaşması lazım gelen hedefi işaret eder. Nefsin örneğidir. Nefsin hedef ittihaz etmesi lazım gelen muhteşem bir varlıktır ruhunuz. Ruhunuzdaki hasletler, Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşırlar. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikten bahsediyoruz. Ruhunuz bu sebeple hep mutlu bir hayatı yaşar. Çünkü kendisi sadece güzellikleri işlemek için aklınıza devamlı müracaatlar eder. Peki ruhunuzu üzen olaylar olur mu? Elbette olur. Nefsinizin yaptığı her hata ruhunuzu üzer. Neden? Çünkü ruhunuz Allah'tan gelmiştir ve Allah'a geri dönmenin özlemini çekmektedir. Mutlaka geri dönecektir. Ama Allah'ın emrine paralel olarak ruhunuz, siz bu dünya hayatını yaşarken Allah'a dönmeyi murad eder, arzu eder. Temennisi ve varmak istediği hedef odur. Ve Allah Teala'nın da 12 defa üzerine farz kıldığı bir vakadır bu. Ama ne var ki bunu kendi başına yapamaz. Yapabilmesi başka bir varlığın Allah'ın emrine itaat etmesine bağlı. O da nefsiniz. Nefsiniz afetlerinin %50'den fazlasını yok etmedikçe, zikir adı verilen bir müesseseyle yok etmedikçe, nefs tezkiyesi yapmadıkça, tezkiye noktasına ulaşmadıkça ruhunuz 7 tane gök katını aşıp Allah'a varamaz. Öyleyse ruhunuzun Allah'a doğru bir yolculuk yapması lazım ve ruhunuzun üzerine 12 defa farz kılınmış. 1. Zümer 54. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kabliye yetiyekümün azâbe sümmelâtun sarun. Üzerinize ölüm gelmeden önce azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve ona Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Yardım olmasınızdan Allah Teala'nın muradı ne? Mürşide ulaşamazsınız. Yardımcınız olmaz. Yardım olunmazsınız. Ben murat bu. Allah da size yardım etmez. İrşad makamı da yardım etmez. Devrin imamı da yardım etmez. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel, Allah'a dön. Ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 27. İrci'i ilâ rabbike. Fecr 28. İrci'i ilâ rabbike. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş ey ruh diyor Allah-u Teala. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi öyleyse Allah'a firar et, Allah'a kaç, Allah'a sığ. Allah bir sığınaktır, mehaptır. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o mehaba sığınmış manasına gelen evvab kelimesiyle anlatılır Kur'an-ı Kerim'de. Evvab, mehaba geri dönmüş, mehaba sığınak olan, sığınağa sığınmış anlamına gelen bir kelimedir. Kimin ruhu o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşmışsa o kişi Kur'an'da evvab adıyla anılır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyoruz ki tüm güzellikler insanlar için. Altıncı ayet-i kerime, beşinci ayet-i kerime, Lokman 15. Vettebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana ulaşmışsa, yönelmiş ve bana ulaşmışsa, sen de onun yoluna uy, tabi ol. Aynı yolu sırat-ı müstakimi takip ederek, sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. Altıncı ayet-i kerime, Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala buyuruyor, Allah-u yedü darüsselamü yehdi men yeşayü ilâ sırat-ı müstakim. Allah, selam yurduna, selamet yurduna, teslim yurduna, üçü de uyuyor buraya, davet eder. Selam kelimesi de, selamet kelimesi de, teslim kelimesi de, İslam kelimesi de aynı kökten gelmiştir, selim. Ve bu kökteki manada selam yurdu dediği Allah-u Teala'nın zatı ve Allah selam yurduna davet eder. Çünkü oraya ulaşan selamette de ulaşır, mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah selam yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırırsa, ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah-u Teala. Sırat-ı müstakim de Allah'ın zatına ulaştıran yol, hidayete erdiren yol. İşte Nisa 175, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatına yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Kendisine ulaştıran sırat-ı müstakim. İşte Yunus 25'te de Allah Teala kendisine ulaştıran sırat-ı müstakimden bahsediyor. Ve 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtile Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön diyor Allah Teala. Allah'ın isminden Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a geri dön. Allah'a vasıl ol. Allah'a dön. 8. ayet-i kerime Maide 7. O zaman işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da size misakinizi farz kıldı, vasiyet etti diyor Allah Teala. Allah Teala o günkü ezelde hepimizi vücuda getiriyor babalarımızın zahrından. Bizim de sırtımızdan bizim çocuklarımızı vücuda getiriyor. Ve hepimize birden diyor ki Elestü bir Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bundan sonra Elestü'nün de bundan sonra ne oldu derseniz, bundan sonrası Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Allah Teala bize bunu sorup da bizden evet sen bizim Rabbimizsin galiba dediler ki bela evet sen bizim Rabbimizsin cevabını aldıktan sonra diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler sizlerden yemin istiyorum. Bana teslim olacağınıza dair nefsinizi tezkiye ve tasfiye edip bana teslim olacağınıza dair sizlerden yemin istiyorum. Ey ruhlar sizlerden misak istiyorum. Ölmeden evvel ruhunuzu bana teslim etmeniz için. Bana teslim olman için, bana ulaşman ve bende yok olman için. Bana geri dönmen için. Ey fizik vücutlar sizden de ahd istiyorum. Şeytan okul olmaktan kurtulacaksınız, bana kul olacaksınız. Sözlerimi işittiniz mi diyor Allah Teala? Biz de diyoruz ki semina, işittik. Allah Teala buyuruyor öyleyse itaat edin. Ve yemin veriyor nefslerimiz, misak veriyor ruhlarımız, ahd veriyor fizik vücutlarımız. Ve Allah Teala da diyor ki bunları üzerinize farz kıldım diyor. Size bunları vasiyet ettim aynı zamanda diyor. Bu 8. ayet. 9. ayet-i kerime Şura suresinin 47. ayet-i kerimesi. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Davette demin gördük. Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu 9. ayet-i kerimeydi. 10. ayet-i kerime Âl-i İmrân 153. Allah Teala diyor ki ve bi ahdillahi efu. Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin. Yani ruhunuzu da Allah'ın ahdini ifa edin. Ruhunuzu da beçinizi de nefsinizi de bana teslim edin. Size vasiyetim budur diyor Allah Teala. Arkadan da bunun vasiyet olduğunu söylüyor. Hem de sırat-ı müstakimle gerçekleştirecek bir vasiyet olduğunu söylüyor. Bu 10. ayet-i kerime. 11. ayet-i kerime Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. 20 ve 21 desek daha kolay anlaşılır. 20. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِيْسَاقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. E onlar Allah'ın ahdini gerçekleştirirler ve misaklerini bozmazlar ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Misaklerini bozmazlar, yani misakları olan şeyi yaparlar. Neymiş o? Allah'ın Allah-u Teala'ya ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Burada ruhun Allah'a ulaştırılmasının Allah-u Teala tarafından emredildiği kesinlik kazanıyor. 12. ay 11. ayet-i kerime ve Nisa 58. İnnallâhe ye'murüküm en tuaddül emanâti ilâ ehliha. Allah emanetleri onların sahibi olana, yani Allah'a teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. 12 defa ruhumuzu Allah'a ulaştırmak üzerimize farz kılınmış. Ruhumuz Allah'ı temsil eder. Nefsimiz başlangıçta şeytanın sığınağıdır. Şeytan sadece nefsimizin afetlerine tesir ettiği için iç dünyamızdaki kavganın bitmek tükenmek bilmeyen özelliği şeytanın nefsimize, nefsimizin afetlerine tesir etmesiyle oluşur. Bu özellik nefsin afetlerine şeytanın tesir edebilme imkanıdır. Ama şeytan bu konuda zor kullanmanın yetkisine sahip değildir. Sadece teklifte bulunur. Kabul ederseniz o teklifi gerçekleştirirseniz o zaman mutlaka derecat kaybedersiniz. Şeytanın her söylediği şey mutlaka size derecat kaybettiren bir husustur. Yani ya Allah'ın bir emrini yerine getirmemenizi ister, sizi bundan kaçındırmaya çalışır. Namazın vakti girmiştir, namaz kılmak istiyorsunuz. Bunu kıldırmamak için şeytan size her şeyi yapar. Zikir yapmak istiyorsunuz. Bunu yaptırmamak için elinden gelen bütün gayreti gösterir. Öbür taraftan Allah'ın yasak ettiği ne varsa onu size işletebilmek için nefsinizin afetlerine özel şekilde tesir etmeye çalışır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman bir muhteva görüyoruz. Allah ruhu yaratmış nefse örnek olarak. Ve ruhunuzu mutlaka Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Ve mutlu olmak Allah-u Teala'nın sizin için koyduğu hedef. Bu mutluluğa ulaşabilmek için ruhunuzun mutlaka sizden ayrılması, Allah'a doğru yaptığı seyrisülük adlı bir yolculuktan sonra da Allah'ın zatına ulaşması gerekir. Söylediğimiz gibi 12 defa üzerimize farz. Öyleyse bu konuda ruhumuz hakkında Allah-u Teala bakalım ne diyor. Diyor ki sana ruhtan sorarlar Habibim. De ki onlara ruh Rabbinin emrindendir ve size ruh hakkında pek az şey verilmiştir. Ruhumuz Allah'a nasıl geri döner? Nefsimizin 7 kademede tezkiye olmasıyla ruhumuz Allah'a ulaşır. 7 tane gök katını aşarak. Nefsimiz vücudumuzda bir rehinedir. Müddessir 38-39-40 Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin. Bütün nefsler rehinedirler ama yemin sahipleri fi cennet, cennette olacaklardır. Yemin sahipleri hariç onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Yeminlerini yerine getirenler, nefsimizin yemini tezkiye olmak. Öyleyse bir insanın dünya hayatında mutsuz olmasının arkasında ne var? Nefsiyle ruhu arasındaki devamlı kavga, çatışma, çekişme ve kaos. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada sıkıntı vardır, huzursuzluk vardır. Nefsimiz afetlerden oluşuyor. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak istemeyen, asla yerine getirmek istemeyen ama yasak ettiği ne kadar fiil varsa onların da hepsini yapmak isteyen, gerçekleştirmek isteyen bir yapıdadır nefsinizin afetleri. 19 afetin hepsi bu özelliği taşır. Ruhunuzun bütün hasletleri de tam ters yapıdadır. Onlar da Allah neyi emretmişse onu mutlaka gerçekleştirmek isterler. Yasak ettiği hiçbir fiili de asla işlemek istemezler. Öyleyse böyle bir standart içerisinde nefsinizin afetleri ile ruhunuzun hasletleri devamlı bir çatışma halindedir. Yani iç dünyanızda diyalektik bir kavga var, anlaşmazlık var, çatışma var. İki tane zıttı Allah Teala içinize yerleştirmiş. Aklınızı başınızı toplayasınız da nefsinizi kontrol altına alasınız diye. Ruhunuz mutlaka Allah'a dönecektir. Ve Allah Teala bunu üzerinize söylediğimiz gibi farz kılmış. Kendi kendine oluşamaz. Mutlaka sizin Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Allah Teala sizi seçmişse Allah'a ulaşmayı dileyenlerden birisi olmanız çok kuvvetli bir ihtimaldir. Ve eğer Allah Teala'ya dilerseniz üçüncü basamaktasınız. Bu noktadan itibaren ruhunuzun Allah'a ulaşması için Allah Teala size yardımcı olmaya başlıyor. Rahim esması tecelliye başlıyor. Sonra gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklarınızdaki vakrayı alıyor, kalbinizdeki ekinliti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Sonra kalbinize ulaşıyor, kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. Sonra zikir yapıyorsunuz ve nefsinizin kalbine, göğsünüzden kalbinize açtığı nur yolunu takip ediyor Allah'ın katından gelen rahmetle fazl. Kim zikir yaparsa onun göğsüne mutlaka rahmetle fazl isimli iki tane nur kesintisiz bir şekilde zikir boyunca ard arda gelmeye başlar. Bu Allah'ın kanunu. Ona göre programlanmışlar. Nerede Allah kelamı varsa, Allah kelimesi tekrar ediliyorsa, oradaki kişinin göğsüne mutlaka rahmetle faz partikülleri ulaşır. Ama o kişinin göğsünden kalbine yol yoksa tekrar Allah'a geri dönerler. Varsa o zaman kalbe ulaşırlar. İşte burada da bu noktadan itibaren kalbinize Allah'ın nurları ulaşır, rahmeti ve fazlı. Ama bir şey yapamazlar. Çünkü kalbiniz mühürlü. Bütün insanların kalpleri başlangıçta mühürlüdür. İşte bu mühürün kenarından sızabilen rahmet partikülleri nefsinizin kalbinde

bir yer arar kendisine. Mühürün kenarından sızan rahmet partiküllerinden nefsinizin kalbine girenler olur, sızanlar olur. Faziletler hiç sızamazlar, sızma kabiliyetleri yoktur. Ama rahmet partikülleri sızar. Zaten faziletler ancak müminlerin kalbine girebilir. Bu noktada henüz mümin olmadınız. Nefsinizin kalbinin %2 nur birikimi tamamlandığı zaman huşu sahibi olursunuz. Huşu sahibi olduğunuz zaman Allah Teala size mürşidinizi gösterir. Ona ulaşıp tabi olduğunuz zaman da 10 tane ihsanla tabi olmuş olursunuz. Bu ana kadar Allah Teala'nın yaptığı ihsanlar size 10 tanedir. Niçin yapıyor bu ihsanları? Emaneti sahibine iade etmeniz için. Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti göklere, yere, dağlara teklif ettik. Ama onlar kabul etmediler. Emaneti sadece insan yüklendi diyor Allah Teala. Ruh bir emanet. İşte mürşidinize ulaştığınız gün, tabi olduğunuz an Allah'ın tam 10 tane nimetini alırsınız. Birinci nimet başınızın üzerine devrinin imamının ruhu ulaşır. İkinci nimet Allah nefsinizin kalbinin nur kapısını açar. Üçüncü nimet kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Dördüncü nimet kalbinizin içine iman kelimesini yazar Allah-u Teala. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nimetler devam eder. Ama siz artık müminsiniz. Kimdir mümin? Nefsinin kalbinin içine iman kelimesi yazılmış olan kişi. Eğer küfür kelimesi yazılıysa o kişi müminler sınıfına kabul edilmiyor. Ancak iman kelimesi kalbine yazılan kişi işte o mümindir. Ve bu noktada mümin olursunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz için söz konusu olan işte budur. Allah Teala'nın indinde mümin olduğunuz noktada kalbinizin içine iman yazılmıştır. Ve Allah bütün günahlarınızı sevaba çevirir. Bu noktadan itibaren ruhunuz vücudunuzdan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. İşte Allah Teala diyor ki zalike yevmül hakkı femen şahittaze ila rabbihim eaba. İşte o gün hak günüdür diyor Allah Teala. O gün diyor dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder.

ve meaba ulaşır. Allah onun ruhuna meab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Allah'a doğru yola çıkıyor ruhunuz. Nefsiniz ne oluyor? Nefs tezkiyesine başlıyor. Bu noktadan itibaren nefsiniz için tezkiye söz konusudur. Ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi için nefsinizin 7 kademede %7'den 7 defa kalbine faziletlerin dolması gerekir. Bu işlem yapılamazsa hiç kimse hidayete eremez, yani ruhunu Allah'a ulaştıramaz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefs tezkiyesi bundan sonra başlayacaktır. Yani zikir adı verilen bir işlem tahakkuk edecektir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edeceksiniz. Bunu yapmaya başladığınız zaman, Allah-u Teala'nın ismini bu noktada söylemeye başladığınız zaman, Allah'ın katından iki grup nur gelecektir. Bir, rahmetle faz, iki, rahmetle salavat. Nereye gelecektir? Göğsünüze. Göğsünüze ulaştığı zaman yolu tespit edecektir. Yol olduğu için kalbinize, göğsünüzden nefsinizin kalbine

Ve bunun üzerine nefsinizin kalbine giren Allah'ın nurları nefsinizin kalbinde birikmeye başlar. %1, 2, 3, 4, 5, %7 nur birikiminde nefsi emareyi tamamlarsınız. Tamamlarsınız ne olur? Nefsiniz vücudunuzda, fizik vücudunuz içinde bir rehinedir. Rehine kendisine düşeni yaptığı zaman kullanması üzere, kullanması için gök katlarının anahtarı teslim edilmiştir ona. Uzaktan kumandayla ilk %7 nur birikiminde birinci gök katının kapısını açar. Ve ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaşır. İşte ruhunuzun Allah yolundaki yolculuğu. Sonra bir defa daha %7 nur birikimi nefsi levame. Nefsinizi kınıyorsunuz ama ruhunuz da ikinci gök katına ulaşıyor. Bir daha %7 nur birikimi nefsi mülkime. Nefsiniz Allah'tan ilham almaya başlamış. Ruhunuz üçüncü kata yükseliyor. Bir daha %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Ruhunuz dördüncü gök katında ve tatmin olmuş, doyuma ulaşmış. Bir daha %7 nur birikimi ruhunuz beşinci gök katında nefsi raziye, Allah'tan razı olmuş. Bir daha %7 nur birikimi nefsiniz altıncı gök katında nefsi mardiye, Allah da sizden razı olmuş. Bir daha %7 nur birikimi nefsi teskiye. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaşmış. Nefsiniz teskiyeyi tamamlamış. Ruhunuz da Allah'ın zatına ulaşmış. Yedinci gök katına çıkmış. Ve yedinci gök katında yedi tane alem geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşmış. Böylece ruhunuz Allah'a ulaşır. 21. basamaktasınız. Ve Allah'a ulaşan ruhunuz Allah'ın zatında yok olur, ifna olur, ehvap olmak şerefine erersiniz. Ehvap olmak ne demek? Nefsinizin kalbinde bir müessese oluşması demek. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimiyle, bunların %49'u %7'den 7 defada fazilettir, fazıllardır. %2'si de başlangıçta huşuya ulaştığınız sırada nefsinizin kalbine yerleştirdiğiniz %2 rahmet birikimi. Böylece %51 nur birikimini sağlarsınız nefsinizin kalbinde. Şeytan sadece nefsinizin kalbine tesir ediyordu ve afetlere tesir edebiliyordu. Afetler %100'den %49'a düştü. Şeytanın hakimiyet alanında nefsinizin kalbinde %100'den %49'a düştü. Fizik vücudunuz da %51 oranında şeytana kul olmaktan kurtuldu ve Allah'a kul oldu. İşte ruhunuz Allah'tan gelmiştir. Mutlaka Allah'a geri dönmek mecburiyetindedir. Döndüğü zaman ne olur? Evvap olursunuz. Allah meaptır, yani sığınaktır. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, Vallahu indehu hüsnül meab. Yemin olsun ki Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır buyuruyor Allah Teala. Yemin olsun ki Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. İşte ahsenül hüsna olan Allah Teala kendisine ruhunuzu ulaştırıyor. Bu meaba ulaşınca

evvap olursunuz. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve uzifetül cenneti lil muttakine galibay. Ve cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hazama tuatune. İşte vaad olduğunuz cennet budur. Li külli evvabiz ve hafiz. Bütün evvap olanlar için, yani başların üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyanlar için ve evvap olanlar için, mehaba ulaşanlar için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse sığınağa, Allah'ın zatına ruhunuz ulaşmakla vazifenizdir. Ve ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman teslimini artık tamamlamıştır. Unutmayın ki bu hem üzerinize farzdır 12 defa, hem de bunu aslında siz yapmış olmazsınız. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda geri kalanların hepsini Allah gerçekleştirir. Dilediğiniz anda geri kalanların hepsinin Allah-u Teala tarafından tahakkuk mevkine konulduğunu görürsünüz. Siz namazı sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Orucu sevmeyeceksiniz. Allah sevdirecek. Zekatı, haccı, kelime-i şehadeti siz sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Ve özellikle ve özellikle ve de özellikle zikri Allah Teala size sevdirecek. Ve zikriniz daha evvel anlattığımız gibi çoğaldıkça ruhunuz 7 tane gök katını birer birer aşıp Allah'ın zatına ulaşacak. Bu seyri sülük adı verilen müessese ruha ait bir işlevdir. Nefs asla böyle bir yolculuğu gerçekleştiremez. Nefsin bu istikamette üzerine düşen şey tezkiye olması ve ruhu Allah'a geri göndermesidir. Onun için Allah-u Teala ruha nefse azap vermek yetkisini vermiştir. Ruh eğer nefs Allah'ın emirlerine itaat etmiyorsa, yasaklarını işliyorsa o da azap eder. Nefsin yaptığı her kötü davranıştan sonra bir huzursuzluğu yaşaması söz konusudur. İşte bu vicdan azabıdır ki bu azabı ruh nefsin üzerinde gerçekleştirir. Allah da fizik vücudumuza azap verir. Öyleyse her işlenen hatadan sonra nefsimiz azaplandırılır ruh tarafından. Neden? Çünkü ruh Allah'a geri dönmek mecburiyetindedir. Ve bu geri dönüşü ancak nefsin görevini yapmasıyla mümkündür. Öyleyse Allah Teala ruha bu yetkiyi veriyor ki ruh nefsi zorlasın Allah'a, ruhun geri dönmesi için tezkiye olmaya zorlasın. Tezkiye olmak aslında ruhun mutlaka gerçekleştirmek mecburiyetinde olduğu bir husustur. Çünkü Allah Teala diyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Belli bir takvim içinde, belli bir zaman parçasında ahsene dönebilecek olan, ruhun özelliğiyle özellenir, ruhun özelliğine kavuşacak olan bir özellikle yarattık diyor. Ruh ahsendir. İnsanı üstün kılan özelliklerden bir tanesidir. İnsandan başka hiçbir mahluk Allah'ın vücuduna, Allah'ın zatına
veçhine tekrar geri dönebilecek olan bir ruha sahip değildir. Sadece biz insanlar bunun sahibiyiz. Bu da Allah'ın çok büyük bir lütfudur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsiniz ölmez. O hep yaşayacaktır. Allah'ın zatından gelmiştir. Allah'ın zatına geri dönecektir. Ve kıyametten sonra da sizinle buluşmayacaktır. Ruhun ne hesaba çekilmesi söz konusudur, ne de cennete veya cehenneme girmesi söz konusudur. Ruhunuz bir ceza ile cezalandırılmadığı gibi, bir mükafatla da mükafatlandırılmaz. Mükafatların en büyüğüne zaten kavuşturulmuştur. O ahsendir. Yani güzellerin en güzelidir. Yani ruhunuzun kalbinde sadece hasletler vardır. Ruhunuzun kalbinde tam 19 tane haslet var. Nefsiniz de ruhunuz haslet ve afetler itibariyle bir bütünü ifade ederler. Basit rakamlarla eğer bir kişinin kalbindeki, nefsinin kalbindeki her afete Allah-u Teala 10 puan vermiş olsaydı, hesabı basitleştirmek için bunu söylüyorum, ortalama 10 puandan nefsinizin kalbindeki afetler toplamı mutlaka 190 olacaktı. Bunun manası ruhunuzun kalbindeki hasletlerin de mutlaka 10'ar puandan 190 puan olmasıdır. Her afet ve onun karşındaki hasletin toplamı mutlaka 20 puan eder. O zaman bazı sahalarda nefsinizin bazı afetleri çok azgındır, yüksek puanın sahibidir ve kişinin onları tedavisi daha zordur. Buna karşılık hangi konuda nefsinizin kalbi azgınsa, ruhunuzun kalbi ise orada az bir hasletin sahibidir. Yani bir nefsin isyan afeti 17 puansa, o ruhun itaat hasleti sadece 3 puandır. Buna karşılık bir ruhun sevgisi mesela 12 puansa, nefsin nefret afeti 8 puandır. İkisinin toplamı daima 20'yi tamamlar. Nefsinizin afetlerinin toplamı da 10'ar puandan 19 tane afette 190 puandır. Ruhunuzun hasletlerinin toplamı da 10'ar puandan 190 puandır. Ruhunuz değişmez. Tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Ama nefsiniz ruhunuz gibi olmak mecburiyetindedir. O afetlerle yaratılmıştır ve haslete dönüşmek mecburiyetindedir afetleri. O nefsimizin kalbine gelip yerleşen nesnelerin adına faziletler diyor Allah-u Teala, hasletler demiyor. Çünkü ruhumuzdan gelmiyor. Allah'ın katından geliyor. Ama ruhumuzun hasletlerine paralel güzellikler onlarda. Nefs şeytana hiçbir zaman pabuç bırakmaz. Şeytanın nefse tesir etmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Ruhunuz en çok şeytanın ilgisini çeken ama asla saldıramadığı bir yapıdadır. Ahsen yapının sahibidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ahsen yapının sahibi olan ruhunuz bütün güzelliklerin sahibidir. Her şeyin en güzeli ruhunuzdadır. Ve ruhunuz Allah'ın örnek olarak yarattığı bir güzelliktir. Her şeyi
en üstün seviyede yaratılmıştır ve sadece hasletlerden oluşmuştur. Öyleyse ruhunuzun bütün hasletleri Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirir. Öyleyse ruhunuzun bütün hasletleri Allah'ın yasak ettiği fiillerden hiçbirisini işlemez. Ama ruhunuz mutlaka Allah'a dönüp ulaşmak mecburiyetindedir. Ne yazık ki bu işlemi insanların %90'dan fazlası gerçekleştirmez. Ruhlarını azap ederler dünya hayatını yaşarken. Onu Allah'a geri döndürmezler. Ruh Allah'a ancak ölümle birlikte Azrail Aleyhisselam tarafından ulaştırılır. Neticede ne olur? Neticede ruh bu misalde olduğu gibi mutlaka Allah'a ulaşır. Ama ulaşabilmek için bu dizaynı gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Yani ölmeden evvel emanet olan nefsin 7 kademede aklanması, tezkiye olması söz konusudur. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. Allah'ın seçmesi yetmez. Çünkü Allah'ın bütün seçtikleri Allah'a ulaşamıyor. Seçtiklerinden Allah'a yönelenler. Ruhunuzun Allah'a yönelmesi 3. basamakta başlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 14. basamağa kadar yönelme işlemi devam eder. 14. basamaktan sonra ise Allah'a ulaşmak söz konusudur. Öyleyse ruhunuzun bir hazırlık silsilesi var. Allah'a yönelmeniz bunu ifade eder. Bir de ruhunuzun fizik standartlarda sırat-ı müstakim adı verilen bir yoldan Allah'a ulaşması söz konusu. Sırat-ı müstakim 2 yatay, 2 dikey, 4 tane sebilden oluşur. Birincisi ilk yatay sebil, nerede tabi olduysanız oradan mürşidinizin dergahına kadar olan bir yolculukla irşat makamının dergahına ulaşırsınız. Aynı sebil o dergâhtan devrin imamının dergâhına kadar da sizi götürecektir. İkiye ayrılır, iki bölümden oluşur ama bir tek sebildir. İlk yatay sebil. Ana dergâha ruhunuz ulaşır ve insan onarlık insan sıralarının arasına katılır. Zikriniz ilerleyip de nefsiniz %7'nin gerçekleştirince oradan birinci gök katına ulaşacaktır. Secde edecektir. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşacaktır. 7 tane alem geçecektir. Allah'ın zatına ulaşacaktır. 7 tane gök katının geçtiği seviyenin adı Tarik-i Müstakim'dir. Tarik-i Müstakim 7 tane gök katından oluşur ve ruhunuz hepsini aşmak mecburiyetindedir. 7. gök katının sonunda fetih kapısından içeri girersiniz. İlk aleminiz kader hücreleridir. Onu geçeceksiniz Ümmül Kitap, onu geçeceksiniz Kudret Denizi, onu geçeceksiniz Makam-ı Mahmud, onu geçeceksiniz Divan-ı Salihin, onu geçeceksiniz Zikir Hücreleri, onu geçeceksiniz 7. alem, İndi İlahi. İndi İlahi'den sonra da Allah'ın zatına ulaşacaksınız ruh olarak. İşte ruhunuzun Allah'a doğru bir yolculuk yapabilmesi için mutlaka devrin imamının ruhunun başının üzerinize gelip
başınızın üzerine gelip size ey ruh, senin Allah'a ulaşma günün geldi. Allah'ın emrini tebliğ ediyorum. Vücudu terk et ve Allah'ın zatına geri dön emrini. Devrin imamının ruhunu mutlaka ruhunuza vermesi lazım ki ruhunuz Allah'ın zatına ulaşabilsin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhunuz mutlaka Allah'ın zatına ulaşmak mecburiyetinde. Ulaştığı zaman kendisine düşen vazifeyi tamamlamış, yani Allah'a teslim olmuştur. Hepinizin sadece ruhlarınızı değil, fizik vücutlarınızı da, nefslerinizi de Allah'a teslim ederek hedeflerinize varmanızı Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

böyle bir ortamda bir sonsuz mutluluk dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri Zülcenayin kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek. El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sırat-ı Al-Mustakim, Sırat-ı Al-Ezine. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Bir defa daha onun hepinize hedef gösterdiği mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki Allah Teala'nın sizin için dilediği sadece tek bir şey vardır. Sizin mutluluğunuz. Bütün mukaddes kitapları Allah Teala bu hedefe yönelik olarak indirmiştir. Mutluluk. Kainatta en çok sevdiği mahluku insandır. Ve insanın mutlu olması, huzur içinde bir dünya hayatı yaşaması, ondan sonra da cennete gidip sonsuza kadar cennet saadetini yaşamaya devam etmesi, işte Allah'ın bütün insanlardan istediği şey bu kadar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah sizlerden sadece mutlu olmanızı ister. Bütün kutsal kitaplar aynı şarkıyı söylerler. Mutluluk şarkısı. Bütün kutsal kitaplar hepsi birer saadet davetiyesidir. Saadet rehberidir. Reçetesidir. Ve aynı zamanda da saadet garantisidir. Allah-u Teala bütün insanlara garanti veriyor mutluluk konusunda. Bütün insanların mutluluğunu Allah-u Teala garanti ediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın bir tek hedefi var. Hepinizi mutlu kılmak. Söylediği her şey 606 sayfalık Kur'an boyunca Allah'ın söylediği her şey. Sadece sizi mutlu kılmak için. Allah Teala sosyal bir mahluk olarak, yani başka insanlarla birlikte yaşamak üzere yarattığı insan adı verilen bu mahlukunu en güzel bir dizayn içerisinde yaratmış, mutlu olabilecek bir hüviyetle yaratmış. Ne diyor Allah Teala? Biz insanları hanif fıtratıyla yarattık diyor. Ne demek hanif fıtratı? Tek Allah'a inanabilecek olan bir özellik, birinci özellik. Allah yolunda sağlam tek bir toplum. İkinci özellik ve Allah'a teslim olma özelliği, üçüncü özellik. Bir insan ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmek üzere yaratılır. Bu hedeflere götürecek olan bütün hususiyetlerin, yani özelliklerin sahibi olarak yaratılır insanoğlu. Öyleyse bu dizayna göre yaratılan insan, eğer Allah'ın kendisini niçin yarattığının bilincinde olursa, o hedefine gitmek üzere yola çıkar. İşte Allah-u Teala hepinizin bu istikamette bilinç sahibi olmasını istiyor. Bilinçlenmeniz Allah için bir güzelliği içerir. Sizin için bir güzelliği içerir. Eğer bilirseniz ki kainatta yaratılan en üstün mahluk sizsiniz. Çünkü siz insansınız. O zaman Allah'ı sizi en azından insan olarak yarattığı için daha çok seversiniz. Hele mutluluğun genel kaidelerini öğrendiğiniz zaman Allah'a olan şükrünüz ve hamdiniz çok daha fazla artar. Çünkü o sizi o kadar çok seviyor ki sizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Sadece mutlu olmanız. Allah'ın sizden istediği başka hiçbir şey yok. Öyleyse şimdi teraziye bakalım beraberce. Siz mutlu olmak istiyorsunuz. Hiç kimseyi düşünemiyorum mutsuz olmak isteyen bir insanın. İki, Allah da sizi mutlu kılmak istiyor. Bunun için yaratmış. Üç, İblis sizin mutsuz olmanızı istiyor. Eğer siz mutlu olmak istiyorsanız, Allah da mutlu olmak, sizi mutlu kılmak istiyorsa, o zaman siz mutlu olabilmelisiniz. Çünkü şeytanı da yaratan Allah, onun da gerçek anlamda sahibi olan Allah, delildiği an şeytanı ortadan kaldırabilecek olan Allah, ona bir söz verdiği için kıyamete kadar onu yaşatacak. Ve mutsuzluğunuzun bir sembolü olan iblis, sizi mutsuz kılmak için elinden gelen her şeyi yapacak. İnsanların arasına düşmanlık tohumları saçacak. Herkesi birbirine düşürmeye çalışacak. Herkesin birbiriyle kavgalı olmasına çalışacak. İnsanlar hissederek yaşarlar. Hiçbir şey bilmeseler de hissederler. İşte bu hissetme temayülünü en korkunç şekilde değerlendiren iblis, insanları devamlı birbirine düşürmeye ve mutsuz kılmaya çalışır. Şimdi Allah, bizi yaratan Allah, her şeyimizle bizi yaratan Allah, bizim mutlu olmamızı istiyorsa, biz de mutlu olmak istiyorsak, iblis mutsuz olmamızı istiyorsa ve eğer mutsuzsak, o zaman sevgili kardeşlerim bir tuzakta değil miyiz? Allah Teala kudretin asıl sahibi, yaratıcı, kainatın tek yaratıcısı Allah. Eğer bizi mutlu kılmak istiyorsa ve eğer biz mutsuzsak, niçin mutsuzuz o zaman? Sırf şeytan bizim mutsuz olmamızı istiyor diye. Öyleyse sevgili kardeşlerim, meydanı ona boş bırakacak mıyız? Onunla savaşmayacak mıyız? Oyunun kuralları önceden konmuş. Nefsimiz %100 afetlerle dolu. Ve şeytana bu afetlere tesir etme konusunda imkanlar verilmiş. Nefsimizin, kalbinin içi %100 afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, her türlü negatif faktörler içinde. Buna karşılık ruhumuz
1: baştan aşağı hasletlerle dolu. Bütün güzellikler, nefsimizdeki afetlerin karşılıkları, ruhumuzda pozitif değerler olarak, bizi mutluluğa götürecek değerler olarak mevcut. Öyleyse hayat denilen bu yarışa girerken, kulvara hepimiz eşit şartlarla giriyoruz. Ne kadar negatif faktöre sahipsek nefsimizde, o kadar pozitif faktöre sahibiz ruhumuzda. Artılarla eksiler birbirine eşit. Bizi mutluluğa götürecek olan temel yardımcılarımız da ruhumuzun hasletleri. Bizi cehenneme ve dünya mutsuzluğuna götürecek olan bütün negatif faktörler, nefsimizin afetleri eşit standartlarda. Eğer her afete Allah-u Teala 10 puan vermiş olsaydı, nefsimizin kalbindeki 19 afet sebebiyle nefsimiz 190 puan olacaktı. Ruhumuzdaki 19 hasret sebebiyle ruhumuz da gene 190 puan olacaktı. Birisi negatif 190, diğeri pozitif 190. Birisi nakıs 190, nefsimiz nakıs, negatif, eksi. Ruhumuzsa zayıt 190, pozitif, artı. İşte Allah-u Teala kulvara yarışı kazanmak için bizi indiriyor. Ne yapmamız lazım? Nefsimizin kalbindeki bütün afetleri kapı dışarı etmemiz lazım. Nefsimizi de 190 puan ruhumuzun hasletlerine paralel hale getirmemiz lazım. O zaman 380 puanın hepsi bizi mutlu etmek için çalışmaya başlayacak. Şeytanın hakimiyeti sıfırlanacak. Bütün insanlar nefslerinin %100'ü şeytanın tesirine açık olarak doğarlar. Ruhları hiçbir zaman şeytanın tesirine açık değildir. 190 puanlık bir ünite ruhunuz şeytanın hiçbir tesirine açık değildir. Şeytanın söyledikleri ona ruhunuzun hasletlerine şu kadarcık bir iğne ucu kadar tesir edemez. Ama nefsinizin afetleri şeytanın tesirine açıktır. Sizin kültür yapınız, sizin inançlarınız, sizin dizaynınız, sahip olduğunuz muhteva şeytana, nefsinizin afetlerine tesir etme imkanını açar veya açmaz. Evvela şunu kesinleştirelim. Şeytan size zorla hiçbir şey yaptıramaz. Bunu yaptırmak yetkisinin sahibi değildir. Ona sahip kılınmamış. Ne yapabilir o zaman? Bunca insan mutsuzsa arkasında bir inandırıcı fonksiyon var. Şeytanın inandırıcılık vasfı. Sonsuz hayatı hep yalan söylemekle geçer. Bakınız ne kadar güzel anlatıyor Allah-u Teala konunun sonunda şeytanın durumunu. Diyor ki cehennemdeki insanlara ve cinlere, Allah da size söz verdi, ben de söz verdim. O Allah sözünü yerine getirdi. Ben de şeytanım, sözümü yerine getirmedim. Şimdi size soruyorum diyor İblis, kıyamet günü cehennemde bütün insanlara, bütün cinlere. Ben size zorla bir şey yaptırdım mı? Hayır, yaptırmadım. Size teklifte bulundum. Siz de teklifimi kabul ettiniz Ve buradasınız benimle beraber, cehennemdesiniz. Öyleyse bana kızmayın. Nefsinize kızın. Nefsinizin afetlerine kızın. Gördünüz mü? Tereyağdan kıl çeker gibi iblis kendisini kıyamet günü kenara çekiyor. Tabii cehennemde olarak çekiyor. İşte bütün kainat üzerinde cehennemde en çok eza görecek olan mahluk odur, iblistir. Onun kadar çok günahı olan hiçbir mahluk mevcut değildir. Her şeyi şerre dönüktür. Dostu yoktur. Hiç kimseye dost değildir. Onunla müşterek çalışanlar, büyücüler, hüddam yapanlar da ondan korunmanın özel şartlarıyla bu pislikleri yaparlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iblis, şeytan, kainattaki en büyük düşmanınız. Sizi yerden yere vurmak için her an fırsat kollayan, her fırsatı negatif olarak değerlendiren, sizin için negatif olarak değerlendiren, her fırsatta sizi bir kere daha günah işletmeye sevk eden, sevk etmeye çalışan bir azılı mahluk. Öyleyse her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum ki şeytan bir kılavuzdur. Kötülüğün kılavuzu olduğu gibi aynı zamanda iyiliğin kılavuzu. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Eğer tanıyabilirseniz onu, o zaman işiniz çok kolaylaşır. Nasıl kolaylaşır? Ne söylüyorsa onun tersini yapacaksınız. Bitti. İblis size hep yapılmaması lazım gelenleri teklif edecektir. Bu onun tabiatının gereğidir. Başka türlüsünü yapamaz. İşte öyleyse buyurun size bedava bir kılavuz. Neyi söylüyorsa sadece aksini yapacaksınız. Aksi Allah'ın söyledikleridir. Allah neyi emretmiş? Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi. O teslim etmemenin için her şeyi yapar. Allah derecat kazanmanızı istiyor. Şeytan derecat kaybetmenizi istiyor. Öyleyse Allah neyi emretmişse şeytan onları size yasaklayacaktır. Size onları kerih gösterecektir, kötü gösterecektir, çirkin gösterecektir. Sizin nefsinizin afetlerini kullanarak onları Allah'ın emirlerini yapmamanızı temin etmeye çalışacaktır. Ne zaman içinizden gelen bir ses size namazı daha sonra kılabileceğinizi, kılmamanızı, şu anda yataktan kalkmamanızı, kalkarsınız hasta olabileceğinizi, buna benzer masallarla anlatarak size sabah namazını kıldırmamaya çalışıyorsa içinizden bir ses, işte o şeytanın ta kendisidir. Bütün gücüyle vazgeçmez, bütün gücüyle o sabah namazını kalkmamanız için gayretin içindedir. Ne yapmanız lazım? Onun söylediğinin tersini. Ha diyeceksiniz, bu iblis, bu köftehor benim namaza kalkmama mani oluyor ha. Sen şimdi görürsün deyip acele yataktan fırlayacaksınız. Atacaksınız kendinizi yataktan. Yataktan attınız mı aşağıda uyuyamazsınız. Birinci merhale yataktan kendinizi atmanız. İkinci merhale çeşmeye ulaşıp soğuk suyla yüzünüzü, ellerinizi yıkamanız, abdestinizin ayaklarınız hariç olan kesiminde soğuk su kullanmanız. Hemen kendinize gelirsiniz. Allah'a çok şükredersiniz. O soğuk su orada mevcut olduğu için. Ayaklarınızı vücudunuzun hastalık durumuna göre soğuk olmayan bir suyla da yıkamanız uygun olur. Eğer sağlıklıysanız ayaklarınızın da soğuk suyla yıkanmasında bir engel yoksa, hatta size daha da zindelik veriyorsa onu da öyle yapabilirsiniz. Ne yaptınız? Yendiniz onu. İblis yenilmeyi hiç sevmez. Sizden intikam almaya çalışır. Hayatı boyunca bir mahluk düşünün ki sonsuz hayatını herkesle teker teker uğraşarak, herkesi sonsuz mutlu etmek için, mutsuz etmek için affedersiniz, çevresindeki bütün takımını insanların üzerine saldırtan, onların mutsuz olması için elinden geleni ardına koymayan, her kötülüğü işlemeye hazır bir korkunç mahluk. Onu tanıyacaksınız. Tanıdığınız zaman işiniz kolaylaşacak. Ne söylerse onun tersini yapacaksınız. Sevgili kardeşlerim, peki bu mutsuzluk kumkuması olan bu iblis tesirsiz kalabilir mi? Gayet tabii. Ne demiştik? Allah'ın kanunu şöyle. Şeytan sadece sizin nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuzun hasletlerine hiçbir tesiri söz konusu değildir. Ne demek istiyoruz yani? Yani nefsinizin afetlerini azalttıkça şeytanın üzerinizdeki tesiri sadece o dizayn içerisinde. Sadece daha azalan, daha azalan afetlere tesir edebilir. Bir gün daimi zikre ulaşıp da bütün afetlerinizi yok ederseniz, şeytanı kapı dışarı ettiniz demektir. Şeytanı size hiçbir şey yapamaz, bir zavallı, aciz mahluk haline getirdiniz demektir. Sevgili kardeşlerim, bir gün bunu başaracaksınız. İblisin ne büyüsünün, ne hüddamının, ne düşünce platformundaki her türlü palavrasının size hiçbir tesiri olmadığı bir ortama ulaşacaksınız daimi zikre ulaştığınızda. Göreceksiniz ki yenilmez bir mahluk değil. Onu yenmenin huzurunu yaşayacaksınız. Bunun adı mutluluktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, en büyük düşmanınız yenilmez bir mağlup değildir. Dünya üzerinde de size düşman olanlar olabilir. Siz nefsinizdeki afetleri yok ettikçe, onlara başlangıçta siz de düşmanken, nefsinizin afetleri varken size birisi düşmanlık yaptığı zaman tutamazsınız kendinizi. Siz de ona düşmanca davranırsınız. İşte tasavvufa yeni giren kardeşlerimizin başlangıçta aralarındaki anlaşmazlıkların yegane sebebi bu. Henüz başka bir dünyadan tasavvuf alemine adım atmaları, Allah'ın dünyasına adım atmaları onları bir anda değiştiremez ki. Nefslerin afetleriyle aramıza katılıyorlar. Elbette yanlış davranışlarda bulunacaklar. Bundan daha tabii ne olabilir? O zaman adım adım tasavvufun bütün noktalarını paylaşan sizler, o aramıza yeni katılan kardeşlerimize tasavvufi o güzel davranışlarla hitap edeceksiniz, davranacaksınız ki onlar aynı şeylere ibretle baksınlar da kendilerini ona göre düzene soksunlar. Siz Allah'ın bahtlı kullarısınız sevgili öğrencilerim, izleyicilerim, dinleyicilerim, yoldaşlarım, gönül yoldaşlarım. Allah'a doğru bir yolun üzerindeyiz. Biz Allah'a çağırıyoruz. Sizlerin de çoğunuz Allah'a gidiyorsunuz. Ötekiler neden gitmiyorlar? Çünkü ulaşmışlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a çağırmak tasavvufun alameti farikasıdır. Bütün standartlardan tasavvufu ayıran Allah'a çağırmaktır. Tasavvufu ayıran demekle dini ayıran demek istiyoruz. Allah'ın kainattaki tek dini olan Hanif dinini, yani Arapça adıyla İslam dinini kastediyoruz. Din bunu içerir. Dinin evveli, bugünü ve yarını sadece mutluluk adı verilen bir kavramı ihata eder. Yola mutsuzlukla başlarsınız. Evvela şunu söyleyeyim ki, dünya üzerinde ümitsiz vaka yoktur. Kainatın en mutsuz insanı da mutlu olmak standartlarının sahibidir. Çünkü o da Hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Sadece nereye gideceğini, ne yapacağını bilmemenin aczi içindedir. Yoksa dizayn açık ve kesindir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi böyle bir muhtevada mutsuzluğunuzun sebeplerine birer birer bakacaksınız. Acaba nedir sebepler? Şeytanın en fazla kullandığı tuzak başkalarını vasıta kılmaktır. Nefsinizde afetler olduğu için bir başkasının size kötü davranması, sizi aşağılaması, size hakaret etmesi, en azından davranışlarıyla sizden üstün olduğunu size ispat etmeye çalışması sizin onurunuza dokunur. Bu da eşyanın tabiatına son derece normaldir. İblis o kişiyi sizden üstün olduğu zehabını size vermeye çalıştırdığını biliyor musunuz? O kişinin içinden gelen bu davranış biçiminin arkasında, sahne arkasında suflör var, fısıldayıcı iblis. O kişiye öyle davrandırıyor. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda düşmanınızın o kişi olmadığını, arkasında şeytanın bulunduğunu hiç unutmayın. Eğer onun da sizin de şeytandan gelen telkinlere açık olduğunuzu, nefsinizin afetlerini her zaman iblisin kullanabileceğini unutmayın. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Ulaştığımız yerde insanların başlangıç noktasında hep şeytanın elinde bir oyuncak olduğunu göreceksiniz. O birbiriyle düşman olan insanların hepsinin arkasında iblis var. İki tarafın da arkasında iblis var. Hani çocuklar karıncalarla oyun oynarlar. Karıncaların birini ötekine ısırtırlar. Ve zavallı karınca başka bir karınca tarafından ısırıldığını görünce ona düşman olur. O da onu ısırmaya çalışır. Böylece karıncalar arasında, iki karınca arasında bir güreş başlatırsınız. İşte bunu yaptığınız zaman aslında iki karınca birbirine düşman değildir. Ama birisini ötekine ısırttırmak suretiyle çocuklar onları birbirine düşman ederler. Ve böylece bir dış tesirle iki tane karınca vardır. Birisi ısırılan karıncadır. Niçin ısırıldığını anlayamamıştır. Çünkü öbür karıncaya hiçbir şey yapmamıştır. Bir de ısıran karınca vardır. O da niçin ısırdığını fark etmemiştir. Kendisini tutan eli ısırmaya çalışırken bir başka karıncayı ısırmıştır. Ve yaptığı yanlışlığın farkına vardığı zaman iş işten geçmiştir. Öbür karınca, o da onu ısırmak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi düşünün, bu karıncalar kadar saf mısınız? Bu karıncalar farkında değiller bir başka kuvvet tarafından başka bir karıncayı ısırdıklarının farkında değiller. Kendini tutan ele olan öfkesi sebebiyle ağzını açmış karınca ısıracak. Tam o sırada başka bir karıncayı onun ağzının üzerine getiriyorsunuz ve karınca ısırıyor. Öteki karınca da fena halde içerliyor bu işe. Çünkü hiç hak etmediği halde bir başka karınca tarafından ısırılmış. Ve derhal birbirine düşman iki karınca güreş etmeye başlıyorlar. İşte iblis iki tarafa da tesir etmek suretiyle insanlar arasındaki kini, düşmanlığı, kıskançlığı, nefreti, öfkeyi devamlı olarak ayakta tutmaya çalışır. Bununla kendisini sonsuza kadar, kıyamete kadar meşgul edecektir. Ve kıyamet günü kainatın en çok cezalanacak olan bu mahluku cehenneme girecektir. Ama milyarlarca insanı da peşinden cehenneme sürükleyerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Neden? Çünkü bu ilmi almak imkanının sahibisiniz. Ve kendinizi nasıl müdafaa edeceğinizi öğreniyorsunuz. Öyleyse ne zaman birisi size üstünlük taslarsa, sizden üstün olduğunu size empoze etmek isterse, böyle yaparak sizi küçültmek isterse, ezmek isterse, bileceksiniz ki bunu ona yaptıran o değil, kendi düşüncesi değil. Ona bunu azmettiren iblis. Böyle yaptırarak sizi ne kadar üzebilirse o kadar mutluluk duyar. Şimdi siz kendinizi taraflardan önce birinci tarafın yerine koyun. İçinizdeki bir his karşınızdaki kişiden daha üstün olduğunuzu ona empoze etmek, ona kabul ettirmek üzere sizin harekete geçmenizi istiyor. Fırsatı da yakalamışsınız. Falanca konuyu o bilmiyor ama siz biliyorsunuz. İblis ne yapacak burada? Büyüklük taslattıracak size. Ondan büyük olduğunuzu, ondan üstün olduğunuzu ona ispat ettirecek. Size İblis bunu kabul ettirmeye çalıştığı zaman kendinize gelin. Silkinin ve kendinize gelin. Ve ona oyuncak olmayın. Onunla yapacağınız savaşta her zaman kazanabilirsiniz. Niçin her zaman kazanabilirsiniz diyorum? Çünkü Allah sizinle beraber. Allah Teala diyor ki eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Bütün dünya düşmanınız olsa siz yenersiniz diyor. Daha doğrusu ben yenerim diyor onları. Öyleyse şeytan da netice itibariyle sadece bir mahluk. Üstelik yaptırımcı gücü yok. Sadece tesir edebilir yalanlarıyla. İşte yalanlarıyla size teklifte bulunabilir. O kadar. Tesir bir güçtür. O gücün sahibi değil. Teklifte bulunmak gücünün sahibi ama yalanlarıyla korkunç bir ikna etme kabiliyetiyle karşılaşacaksınız. Hangi konuda karşı çıkarsanız onun karşı fikriyle sizi ezmeye çalışacaktır. Kendi fikirlerine itaat eden bir şeytanın kulu olmanızı temine çalışacaktır. Ve bunu yaparken de size hep

mutlu insanlardan birisi kılmak için bildiklerinizi, üstün olduğunuz hususları yardım etmek üzere kullanın. İşte tuzağın can alıcı noktasına geldik. Yeni bir hileyle karşı karşıyasınız. Eğer birinci hedefini gerçekleştiremezse, yani siz direkt olarak karşı tarafa ondan üstün olduğunuz imajını vermek üzere bir salvayla, bir saldırı hüviyetinde ona üstünlüğünüzün ispatına girmezseniz, bu bilgilerle mücehhezseniz, o zaman iblis size başka bir şey yaptıracaktır. Tamam diyecektir. O zaman sen ona yardımcı ol üstünlüğünle. Ona söyle bak, sen burasını bilmiyorsun. Ben biliyorum. İşte gene başka bir açıdan sizi gene avladı. Gene başka birisinden üstün görünmenin başka bir şekline büründürdü sizi. Öyleyse şeytanla mücadelenin en tesirli silahı karşınızdakinden yana olmaktır. Kendinizden yana olmayacaksınız. Karşınızdakinin hataları olabilir. Elbette aramıza yeni gelen kardeşlerimiz bu devamlı birbirine düşman olan insanların içinden gelmiştir. Kendisine o kadar çok düşmanlık edilmiştir ki o da bilenmiştir bu istikamette. E kim kendisine saldırırsa o da saldırmak için hazırdır. Öyleyse nefsinizin ondan üstün olduğunuz zihabıyla sizi başkalarına üstünlük taslayarak onları üzen bir hüviyete sokmaması için elinizdeki sihirli formül başkalarından yana olmaktır. O zaman o kardeşinizin bilmediği şeyi ona üstünlük taslayarak bak sen bunu bilmiyorsun ama ben biliyorum havasında söylememek söz konusu. Başlangıçta bunun için mücadele vermek mecburiyetindesiniz. Çünkü nefsinizdeki o kibir afeti şeytanın bu dediğine öylesine adapte olmuştur ki siz en halisane duygularla karşınızdakine üstünlük taslamadığınızdan ederek onun bilmediği şeyleri öğretmeye başladığınız zaman davranış biçimlerinizde farkına bile varmadığınız bir tarzda iblisin ayak izleri görünür. O sizin bu düşüncenizin arkasına saklanarak sizin dikkat etmenize rağmen yine de karşınızdakine sizi ona karşınızdakine sen bilmiyorsun, ben biliyorum diyen bir hüviyetin çizgilerini hissettirmeye çalışır. Onun için biliniz ki tasavvuf hayatı daimi zikre ulaşana kadar şeytanla devamlı mücadeleyi ifade eder. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman şeytanın size hiçbir tesiri kalmayacak.

O zaman gerçek anlamda başkalarından yana olacaksınız. Ve bu size sadece zevk verecek. O zaman kibir adı verilen afetiniz, gurur adı verilen afetiniz mevcut olmadığı için bu istikamette bir görüntünün içine girmeyi zaten siz istemeyeceksiniz. Bütün davranış biçimlerinizden, bütün sözlerinizden karşıya ulaşan her izlenim, karşı tarafın izlenimi sizin ondan yana olduğunuzun bütün mesajlarını ona ulaştıracaktır. Onu mutlu ederek ulaştıracaktır. Tehlikeli olan bir kişiye yardım ettiğiniz zaman o yardımı minnetle karşılar. Ama bunu ona üstün olduğunuzu beyan etmek üzere yaparsanız öfkeyle karşılar. İkisi de yardımdır. Şeytanın hilesini anladınız mı burada? O, siz karşınızdakine yardım etseniz bile bunu ona üstün olduğunuzu, ondan üstün olduğunuzu ifade eden bir tarzda kibirinizi devreye sokarak size yaptırabilirse karşınızdaki size karşı sevgi duymayacaktır, nefret duyacaktır. Ama ona kendinize hiçbir yontma yapmadan Allah rızası için sadece yardım etmek için harekete girerseniz, harekete geçerseniz, davranışınızdan karşı taraf bunu çıkartabilirse o zaman size karşı sevgi duyacaktır. Yardıma ihtiyacı olan bir insan kendisine yardıma ihtiyacı olduğu için yardım edildiği noktada karşı tarafın bunu nefsani duygulara dayalı olarak yapmadığını idrak ettiği noktada sevgi duyar. Nefsani duygularla kendisine bir yardım yapıldığını fark ederse bundan hüzün duyar, huzursuzluk duyar, sıkıntı duyar. Öyleyse dikkat edin sevgili kardeşlerim. Yardım istemek durumunda yardıma ihtiyacı olanın kendiniz olduğunu düşünün. Bir başkasının size bu yardımı yaptığını düşünün. Bu yardımı yapan kişi sizde hangi duyguyu uyandırıyor? Davranış biçimi, ben üstünüm. Üstünlüğümün gereği olarak yardım ederim. Bu yardımı aldığın kişinin senden üstün olduğunu kafana yerleştirmelisin. Böyle bir görüntü veren birisi, tasavvufun dışında olan bir insandır. Allah insanlara yardımı emrediyor. Ama yardımı yaparken ona onu sevdiğiniz için, ondan yana olduğunuz için ve sadece yardım etmek aşkıyla ona hiçbir karşılık beklemeden nefsinizin kibir afetiyle, gurur afetiyle değil, ondan bir menfaat bekleyerek değil, ruhunuzun bütün duygularıyla ona yaklaşacaksınız. Bu duyguların başında sevgi gelir.
sizden buram buram sevgi yayıldığını hissetmelidir etrafınızdaki insanlar, sevgili kardeşlerim. Buram buram sevgi. Eğer sevgi varsa karşınızdaki sizin onun ihtiyaç duyduğu yardımı, Allah yolunda onun bir kardeşiniz olarak sevgiye layık olduğunu düşünerek ona verdiğiniz intibaını, izlenimini onda uyandırdığınız zaman siz Allah'ın emrini yerine getirdiniz demektir. Aksi takdirde tasavvufu ne siz yaşayabilirsiniz ne de etrafınızdaki insanlara yaşatabilirsiniz. Başkalarına kırılan, başkalarının davranışlarından alınan kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum. Bu alındığınız, kırıldığınız noktada bilin ki size o yanlış davranışı sergileyen kardeşimize şeytan bir anda nefsani açıdan yaklaşmıştır. Zaten söylediğimiz gibi iblis sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ne zaman siz ruhunuzun bir hasletiyle başkasına davranıyorsanız orada şeytan olamaz. Nefsinizin afetleri varsa şeytan vardır. Ve başkalarını kırdığınız, onları huzursuzluğa ulaştırdığınız her noktada mutlaka iblis vardır. Ona sakın yenilmeyin. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı Allah için harcayın. Allah yolunda harcayın. Başkalarını mutlu etmek için harcayın. O zaman mutluluğu yaşayan siz olacaksınız. Öyleyse bunun temelinde yatan şey kendinizden yana olmamak. Aslında nefsinizin afetlerine itaat etmediğiniz her noktada ruhunuzun bir hasletiyle hareket ediyorsunuz demektir. O zaman kendinizden yana olamazsınız. O zaman başkalarından yanasınız. İşte bir insan bir başkasına bir iyilikte bulunurken eğer bunu nefsinin afetleri sebebiyle yapıyorsa arkasında ben ona bu yardımı yapayım da o bana karşı daha çok saygılı olsun, bana itibar etsin, beni saysın, yücelsin, ondan üstün olduğumu kabul etsin. Böyle diyerek birine bir yardım yapıyorsanız bu bir yardım değildir. Bu bir başa kalkmadır. Burada siz yoksunuz, burada iblis var. Ne zaman ki sadece insanlara iyilik etmek için, onları mutlu etmek için yardım edersiniz, bilin ki bu sadece ruhunuzun bir hasletiyle ona yardım etmenizdir. Nefsinizin afetlerini tanıyorsunuz. Gurur afeti, kibir afeti, hırs, düşmanlık, nefret. Bunları kalbinizden söküp atacağınız silah zikirdir. Zikre çok değer verin. Zikirle bütün güzelliklere ulaşabileceğinizi bilmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız başkaları için yaşamaya başlayın.
hemen başlayın. Etrafınızdaki olayları, tasavvufun içinde olayları, tasavvufun içinde geçen olayları, kardeşleriniz arasındaki münasebetleri dikkatle izleyin. Hemen görürsünüz. Kim nefsiyle hareket ediyor, kim ruhuyla hareket ediyor. Ve siz daima ruhunuzun hasletleriyle hareket eden birisi olun. O zaman yanılmazsınız. O zaman sevinirsiniz. Sevgili kardeşlerim, her şeyden önemli olan şey tasavvufun içinde sevgidir. Sevgi hayatınızın güneşi olmak durumundadır. O güneşten alacağınız ışıkla yaşayacaksınız. Sevgi. Herkesi sevmeye çalışın. Etrafınızdaki insanların davranışlarına dikkatle bakın. Her seferinde kendinizi koyun onlardan birinin yerine. Yanlışı yaptığını gördüğünüz kişinin yerine kendinizi koyun ve demek ki burada bir yanlış var. Ben olsaydım böyle yapmazdım. Bu kardeşimiz de böyle yapmamalıydı diye düşünebildiğiniz her alanda meseleyi idrak ettiniz demektir. İşte kendinize başkalarının mutluluğunu hedef aldığınız zaman, o zaman sadece ruhunuzun hasletleri çalışır. Ve başkaları için yaşamanın o muhteşem hazzını yaşarsınız. Allah yolunda çalışıyorsunuz, gayretler ediyorsunuz. Ama bazılarınız bazılarınızı kırıyor. O zaman mücadeleniz nefsinizle olmalı, şeytanla olmalı ve başkalarına yardım için Allah-u Teala sizi Allah yolunda çalışacak bir ortama kavuşturduğunu düşünün. Hedefiniz Allah yolunda çalışmaksa, üretmekse, Allah yolunda birbirinize destek olmanız asıl olan bu değil midir? Unutmayın. Siz güzele doğru değiştikçe etrafınızdaki insanlar da sizin için değişmeye başlarlar. Bu Allah'ın kanunudur. Sizin değişikliğiniz kadar ne verirseniz karşı taraftan onu alırsınız. Bir tebessüme karşılık tebessüm, bir asık surata karşılık asık surat, bir kötü söze karşılık kötü söz. Karşı taraf dediğim bir kişi değil, birisine söylersiniz, bir başka kişiden onun cevabı size mutlaka geri döner. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mutluluk adına söylediklerimize dikkat edin. Eğer siz başkaları için onların mutluluğu istikametinde yaşayan bir insansanız dikkat edin. Ruhunuzun hasletlerine paralel bir dizayn sergilemek mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hep güzelliği sergileyin. Ruhunuzun o apaçık güneşini sergileyin. Herkese en güzel davranışlarla davranın. Onlar yanlış davranmaya devam etsinler. Siz onları hiç düşünmeyin. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
Talha mesela ala Muhammed diye.

Fatiha. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'ın huzurunda hepinize sesleniyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi cennetine ulaştırmasını ve dünya saadetini hepinize yaşatmasını dileyerek sözlerime başlamak istiyorum inşallah. İslam'dan kopanlardan bir konumuz. Şifreyle yazılan bir. Bu kelimenin çoğulu ebrar kelimesidir. Bir, acaba muhtevasında bir müessesesi, bir kavramı muhtevasında acaba neler taşıyor? Bunu detaylarıyla görebildiğimiz ayet-i kerime Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesidir. Diyor ki Allah Teala orada Leysel birre en tüvelli vücuhekum kıbelel meşriki vel magribi velakinnel birre men amene billahi vel yevmil ahiri vel melaiketi vel kitabi vel nebiyin ve atel male ala hubbihi zevil kurba vel yetama vel mesakine ve ibnes sebili ve sailine ve firrikab ve ekames salate ve ate zekate ve mufune bi ahdihim iza ahadu ve sabirine fil besai ve darai ve hinel bes ulaike lezine sadaku ve ulaike humul muttekun. Diyor ki Allah Teala yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz hakiki imanı yansıtan bir, yani sizi ebrar kılacak bir davranış biçimi değildir. Kıble değişince Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a çevrilince insanlar bir istikamete doğru namaz kılarken artık farklı bir istikamete doğru namaz kılmaya başladılar. Bu da onların yüzlerini doğuya veya batıya çevirmelerinin bir olmadığını ifade ediyor Allah Teala. Sadece bir yüzü bir tarafa çevirmek işareti bir değildir. Lakin asıl bir kişinin Allah'a yevmil ahire meleklere, kitaba, peygamberlere iman etmesidir. Öyleyse kişinin bir, Allah'a imanı. Allah'a iman edecek, inanacak kişi. Yevmil ahire. Yevmil ahir, insan ruhunun Allah'a ulaştığı güne. Yevmil evvel, ruhumuzun Allah'a doğru yola çıktığı gün. Mürşidimize tabi olduğumuz gün gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka Allah'tan birçok ihsan alacaktır. 12 tane ihsanla mürşidine ulaşacaktır. Ve tabi olduğu gün yevmül evveldir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı gün yevmül ahirdir. Yevmül ahir insan ruhunun Allah'a ulaştığı günün adıdır. Demek ki bir kişinin Allah'a inanmasıyla iman açısından değerlendiriyor evvela bir müessesesini. Allah'a iman. Allah'ın varlığına kişi kesin olarak iman edecek. Bu bir. İkincisi, yevmil ahire iman edecek.
ruhunu Allah'a ulaştıracağı güne, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanacak. Sonra bu iki, meleklere inanacak. Üç, kitaba inanacak, Kur'an-ı Kerim'e ve ondan evvelki bütün mukaddes kitaplara inanacak. Dört, peygamberlere iman etmesi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ondan evvel Hazreti İsa'ya, ondan evvel Hazreti Musa'ya, onlarında geçmiş olan bütün peygamberlere ve Hazreti Musa'dan evvel gelmiş olan bütün peygamberlere, Hazreti Adem'den başlayarak hepsine iman etmesi gerekecek kişinin. Böyle olunca bu inanç varsa kişi birin sahibi olabilir, ebrardan birisi olabilir. Bu kadar da kalmıyor. Allah'ın o kişinin, yani ebrardan birisi olan kişinin, onun sevgisine dayalı olarak, Allah'ın sevgisine dayalı olarak akrabalarına, yani yakınlık sahipleri, karip sahipleri, yetimlere, akrabalarına yardım etmesi bir, yetimlere yardım etmesi, akrabalarına yardım etmesi bir, yetimlere yardım etmesi iki, miskinlere yardım etmesi üç, çalışamaz durumda olan ihtiyarlara yardım etmesi, yani yolda kalmış yolculara yardım etmesi dört, dilencilere yardım etmesi beş, kölelere yardım etmesi altı, esirlere yardım etmesi yedi. Yedi tür insana yardım etmesi gerekiyor ebrarın, birin sahiplerinin, akrabalarına, yetimlere, yani annesi babası ölmüş olanlara, miskinlere, çalışamaz durumda olan, evde kalmış olan ihtiyarlar. Üç, yolda kalmış yolculara. Dört, dilencilere. Beş, kölelere. Altı ve esirlere. Yedi, onlara mal vermesi de kişinin ebrardan biri olmasının bir işaretidir. Bu kadar mı? Bunlar o kişinin bir başka cephesini gösteriyor. Evvela inanç açısından birini vermiş Allah Teala. Sonra davranış biçimi olarak yardım açısından birinin sahiplerini vermiş. Şimdi de ibadet açısından konuya giriyor. Namazını kılması bir, zekatını vermesi iki. Ahd verdiği zaman ahdini yerine getirmesi. Üç. Burada namaz, zekat ve ahdin yerine getirilmesi ifade ediliyor. Ahdin yerine getirilmesi tek başına bir bütün ifade eder. Çünkü Allah Teala bütün insanlardan ahd almış. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etsinler diye fizik vücutlarını almış. Bütün insanların iradesinden ahd almış. O insanların ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini
Allah'a teslim edeceklerine dair. Öyleyse bu ifade ahd verdiği zaman ahdini yerine getirmesi, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda ahd vermiştir ve ahdini yerine getirmesi söz konusu olacaktır. Böyle bir noktada o kişi için Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren yeni bir hayat başlar. Hayatı derhal değişir. O kişinin üzerine Allah Teala 7 tane Furkan verir. Onun bütün günahlarını örter. Bu kişi böylece işiten, bilen, gören biri olur. Sonra Allah Teala onun üzerinde yaptığı değişikliklerle onu ruhunu Allah'laştıracak bir insan haline getirir ve o kişinin irşat makamına ulaşmayı dilemesini temin eder. Kişi mürşidine ulaşmayı diler, Allah'ın mürşidine ulaştırır. Bu kişi mürşidine tabi olur. Ondan sonra Allah Teala onun ruhunu Allah'a doğru yola çıkarır ve 7 tane gök katını aşan ruh Allah'a ulaşır. Bu ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ahdin 1. bölümünü ifade eder. 25. basamakta fizik vücut Allah'a ulaşır. 2. bölüm. 2. teslim. Daha sonra nefs Allah'a teslim olur. 3. teslim. Daha sonra irade de Allah'a teslim olur. 4. teslim. İşte ahd burada tamamlanır. İrademizin Allah'a teslimiyle ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin hepsinin birden Allah'a teslimi tamamlanmış olur. Ahd veren bir kişi Allah-u Teala'ya ezelde ahdini böyle yerine getirir. Kur'an-ı Kerim'deki ahd 2 anlam ifade eder. 1, fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd var. Allah-u Teala diyor ki, Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. Yasin suresi 61. ayet-i kerimesi. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Adem oğulları fizik vücutlarımız. Hazreti Adem'in sulbünden gelen onun oğulları fizik vücutlar. Hepimiz Allah'a ahd vermişiz. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağız diye. Bu fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahddir. İrademizin Allah'a verdiği ahd ise bir bütünü ifade eder. Allah Teala'nın bu ahdimiz konusunda bizden isteyeceği ruhumuzu ve fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmektir. Ama aslında irademizin verdiği ahit, bundan sonra nefsimizin Allah'a teslimini, daha sonra irademizin de Allah'a teslimini içerir. 7 safhada 4 tane teslim içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safha mürşide ulaşıp tabiyet, 2. safha ruhu Allah'a teslim etmek, 3. safha 1. teslim. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 4. safha 2. teslim. Nefsi Allah'a teslim etmek, 5. safha 3. teslim. Sonra nefsi Allah'a teslim etmek, 6. nefsi Allah'a teslim etmek, 5. safha 3. teslim. Sonra muhlis olmak, yani irşad olmak 6. safha ve iradeyi teslim etmek 7. safha 4. teslim. Böylece bir kişinin Allah'a verdiği 2 tane ahd da gerçekleşir.
25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman ezelde Allah'a verdiğimiz fizik vücudumuzun verdiği ahd gerçekleşir. Burada Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. O zaman ki Allah sizden yemin misak ahd almıştı ve Allah Teala bu açıdan ben sizin Rabbiniz miyim? Rabbiniz değil miyim diyor. Galu dediler ki bela evet diyoruz hepimiz. Evet dediler diyor. Hepimiz birden Allah Teala'nın ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine evet cevabını vermemiz söz konusu. Evet dediler diyor. Ondan sonra da Allah Teala ben sizin Rabbiniz değil miyim dedikten sonra diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler bana yemin verin teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar bana misak verin bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar bana ahd verin bana teslim olacağınıza dair. Sözlerimi işittiniz mi diyor. Semina diyoruz işittik. Öyleyse itaat edin diyor Allah Teala. Yani bana yemin verin, misak verin, ahd verin. Ve ruhlarımız yemin veriyor. Ruhlarımız misak veriyor. Fizik vücutlarımız ahd veriyor. Nefslerimiz de Allah'a yemin veriyor. Ve bunun üzerine Allah Teala emrime diyor itaat ettiniz mi? Atana diyoruz hepimiz birden itaat ettik. Yeminde, misakta, ahde verilmiş durumda. Ama Allah Teala ondan sonra Allah'ın ilahi iradesi bizim cüz'i irademizden misak istiyor. Bu irademizin Allah'a verdiği misaktır. Sadece irademizin Allah'a teslimini içerir. Ve Maide suresinin bu 13. ayet-i kerimesinde hepimiz Allah-u Teala'ya bu irademizin misakini vermişiz. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de Allah'a teslim ettikten sonra en son irademiz kalıyor. Onun da teslimini içeriyor. İşte orada ahd verdiği zaman ahdini yerine getirmesi müessesesi kişinin bu misaki de kaplayan ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesinin hepsini ifade eden Allah'a ahdimizi içeriyor. O ahdi veren kişi ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmek üzere harekete geçen kişidir. Ve devam ediyor Allah Teala birinin sahipleri için zorlukta ve darlıkta ve sıkıntı halinde sabredenlerden olmasıdır. Yani kişinin sabrın sahibi olmasıdır. Bu da zaten ahdi ifade eder. Bir, sabırlı olmak var. Bir de sabrın sahibi olmak var. Sabrın gerçek anlamda sahibi olmak, nefsin sabırsızlık afeti yok olduktan sonra 19 mertebe kalbin müzeyyen olmasıyla mümkündür. İşte böyle insanlara Allah Teala sadıklar diyor. Sadıklar peygamberlerle beraber onların gidecekleri adın cennetlerinin gerçi peygamberlerin olmayan bir bölümüne gideceklerdir ama peygamberlerin olduğu cennet adın cennetleri. İşte takva sahibi onlardır diyor. Burada en büyük takvanın sahipleri olduğunu görüyoruz. İşte
Allah-u Teala'nın ebrar dediği kullar da bir, Allah'a mutlaka ulaşmayı dileyenler olmayı gerektirir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse ebrar olamaz. Ebrardan birisi olamaz. Birrin sahibi olamaz. Zekat da verse, oruçta tutsa, bir köleyi de kurtarsa ebrar olamaz. Onlar ebrar olmanın birer sebebi ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi birinin sahibi olamaz. Konulan vasıflar hayatın çeşitli açılardan değerlendirilmesi şeklinde tecelli ediyor. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse yaptıklarının hiçbirisi onu Allah'ın cennetine ulaştırmaz. Çünkü amelleri sebebiyle kişinin kazanabileceği bütün dereceler yok olur. Amelleri heba olur. Öyleyse kişinin ahdini yerine getirmesi konunun temelini teşkil ediyor. Allah Teala bir konusundaki Mutaffifin suresinin 18. ayet-i kerimesinde dikkat edin biliniz ki ebrarın kitapları iliğindedir diyor ve ayet-i kerimesinde ise fücarın kitapları sicindindir diyor. Öyleyse ebrar ve fücar birbirinden kesin şekilde ayrılıyor. Ebrar birrin sahipleridir. Onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren ebrardırlar. Gidecekleri mutlak olarak cennettir. Yedi cennetin yedisindekiler de ebrardırlar. Her birinde ebrar bulunur. Birinci kat cennette, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin cennetinde, mürşide ulaşanların cennetinde ikinci cennet, ruhunu Allah'a ulaştıranların cennetinde üçüncü cennet, fizik vücudunu teslim edenlerin cenneti, nefsini teslim edenlerin cenneti, muhlis olanların cenneti, iradesini teslim edenlerin cenneti, her biri ayrı bir cennet. Hepsindekilerin müşterek adı ebrardır. Birlerin sahipleri. Görüyorsunuz ki bir olmak ayrı ayrı açılardan değerlendirilmiş. Evvela inanç açısından ebrar, sonra davranış biçimleri açısından ebrar, sonra da ahdin yerine getirilmesi açısından ebrar. Allah Teala ebrarın kader hücrelerini iliğine koymuş. Yedinci gökkatına çıktığınız zaman altın kapıdan geçtiğinizde üst kata çıkacaksınız. Kapı bulamazsınız. Tavandan geçileceğini öğrenene kadar da orada beklemek mecburiyetindesiniz. Ve neden sonra tavandan geçilebileceğini görürsünüz. Tavan geçirgendir. Durumunu hiç değiştirmez ama ruhlar oradan rahatça yukarıya çıkarlar. Çıktıkları zaman sol tarafları bir duvarla kaplıdır. Bu duvar sıvasızdır. Taştan oluşan bir duvar. Sağa döndükleri zaman kader hücrelerini görürler. İşte onların kitapları dediği Allah-u Teala hayat filmleri iliğindedir burası. İliğindir. Yan yana duran insanların, insan ruhlarının her birinin kader hücreleri, yani o günden sonraki yaşayacakları günlerin nasıl yaşanacağı orada o günlerin her birinde bellidir. Bu dünya hayatında Allah Teala o kader hücrelerini defalarca gösterir kişiye. Allah Teala'nın uygun gördükleri de o kader hücrelerinden içeriye Allah'ın emri üzerine girerler. Gelecekte neler olacağını
görürler. Öyleyse Allah-u Teala'nın yolunda insanların bugünleri de belli, yarınları da belli, kıyamete kadar geçecek olan bütün günler orada mevcut. Kıyamet bir sondur, kıyamet başa dönüştür. Zaten eliyenin ebrarın kalacağı yer olma, ebrarın kadercilerini teşkil etmesi, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Fücarınsa 7 kat aşağıda, 14 kat aşağıda affedersiniz. 7. cehennem katında bir kitaplarının olması, hayat filmlerinin olması durumu açıkça ortaya koymaktadır. Yani kıyametten sonra hayat filmleri alınmış, buralara gitmiştir. Kimin cennete gideceği, kimin cehenneme gideceği önceden belli olmuştur. İşte iliğinin ve sicinin birbirinden ayrı oluşları, herkesin gideceği yerin belli olması kıyametten sonraki bir olayı kesinleştirmektedir. Kıyametten sonra kader hücreleri ait olduğu yerlere yerleştirilmiştir. Ama şimdi oradaysalar demek ki kıyametten sonraki dönüşün neticesini Allah-u Teala oraya yerleştirmiş. Demek ki Allah'a göre kıyamet çoktan kopmuş. O zamanın zamanı sıfırlayandır. Bu sebeple kimlerin cennete girecekse onlara Allah-u Teala mutlaka, eğer Allah'ın yoluna girmişlerse ve de ihlas makamına gelebilmişlerse göğün 7 katını da gösterecektir. 7. katında daha ilk alemi kader hücreleridir. Burası sadece Ebrar'a aittir. Ebrar, Allah'ın cennetine girecek olan herkesin adıdır. Âl-i İmrân suresinin 92. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِكُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِكُوا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهِ بِهِ عَلِيمٌ. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe, yani Allah için başkalarına vermedikçe asla birre nail olamazsınız. Allah'ın size verdiği şeylerden neyi infak ettinizse hiç şüphesiz Allah onu bilen alimdir. Öyleyse infak, birrin sevdiğiniz şeylerden infak edilen bir dizaynı içermesi söz konusudur. Allah-u Teala burada bize çok açık bir şekilde sahabeden ikinci bölümü hatırlatıyor. Ensar ve Muhacirinden ikinci bölüm Muhacirindir. Nereye gitmiştir? Ensar'a gitmiştir. Mekke'den kaçmış ve Medine'ye ulaşmıştır. Orada Ensar onlara yardımcı olmuştur. İşte rızıklarını yeni gelen kardeşleriyle mutlak olarak paylaşmışlar. Onlara eşler bulmuşlar, evlendirmişler. Onların Allah'ın güzelliklerini yaşamasına imkan verecek evlerinden yer vermişler. Onları ev sahibi kılmışlar. İşte bu
kendilerinde olanı başkalarıyla paylaşmak olayının en güzelini insanlık tarihinde Ensar gerçekleştirmiştir. Muhacirinden hiç kimse açıkta kalmamıştır. Herkese yer bulunmuş, ev bulunmuş ve mevcutlar aileler arasında taksim edilmiştir.

Allah Teala Bakara suresinin 44. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Etemur murunen nase bil birri ve tensevne enfisekum ve entüm tetlûne el kitâb efelâ taakilûn. İnsanları birri, yani tezkiye olup temizlenmeyi emrediyorsunuz da kendinizi unutuyorsunuz. Oysa kitap da okuyup duruyorsunuz. Hala akıl etmiyor musunuz diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Birrin temeli tezkiye olmaktır. Nefs tezkiyesidir, daha sonra da nefsin tasfiyesidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler nefslerini tezkiye ve tasfiye edebilirler. Ebrar olmanın yaşantısını onlar verebilirler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu 14. basamakta mutlaka mürşidine ulaştırır. Nefs tezkiyesi kişinin Allah'ın huzurunda gerçek anlamda ebrar olabilmesi bundan sonra başlar. Ama nefs tezkiyesinden evvel de bir insan cennete giremez mi? Cennete girenlerin hepsi aslında ebrardır. Ama ebrar olmak derece derecedir. Vasfı kişi kazandıkça ebrar olmasının derecesi yükselir. 7 derece ebrardan birinciler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ebrar olmanın ilk basamağı. Mürşidine ulaşıp tabi olan daha üst basamaktadır. İkinci basamağa geçmiştir. Ruhunu Allah'a ulaştıran üçüncü basamağa geçmiştir. Dördüncü basamakta fizik vücudun teslimi vardır. Beşinci basamakta nefsin teslimi vardır. Altıncı basamakta irşad olmak vardır. Yedinci basamakta da iradenin teslimi vardır. Böylece 7 tane safhada 4 tane teslim, ebrar olmanın 7 tane kademesini oluşturur. Hepsi ebrardırlar. Öyleyse ebrar olmak Allah Teala'nın temel hedefi, birinin sahibi olmak mutlaka nefsin tezkiyesini ifade eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ebrar olamaz. Mürşidine ulaşmadıkça nefs tezkiyesini gerçekleştiremez. Ebrarın temel fonksiyonunu eda edemez. Kim mürşidine ulaşırsa ulaştığı anda 12 tane ihsan alarak oraya ulaşmıştır. O günde, mürşidin ulaştığı günde ebrar olmanın üst standartlarını yaşamak için kişi ehil olduğu cihetle mürşidine ulaşmıştır. Allah ona mürşidini göstermiştir hacet namazı kıldığında. Kişi de gitmiştir. O mürşide tabi olmuştur. Bu tabiyet kişiyi mutlak olarak bir asli hedefe doğru yaklaştıracaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde o kişi için bundan sonra güzellik başlar. Çünkü nefs tezkiyesi kişinin cennet saadetinin yanı başında o kişiye dünya saadetini de sağlar. Dünya saadeti nefsin tezkiyesiyle paralel olarak yürür. Ebrar olmak da nefsin tezkiyesine paralel olarak artan bir mazhariyet taşır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçici bir mutluluğu yaşayacaktır. Allah Teala şeytanla ilişkisini kurduğu için
kişi mutluluğun boyutlarını yaşayacaktır. Mürşidine ulaştığı zaman ruhu vücudundan ayrılacaktır. Nefsinin kalbinde bir takım değişmeler olacaktır. Bu değişmelerin olabilmesi için mürşide ulaşmak asıldır. Bir insan mürşidine ulaşırsa, hangi şartlarda mürşidine ulaşırsa, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra o kişi hacet namazı kılarsa, gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterir. O mürşide ulaşıp tabi olduğu zaman ne olur? Bakınız ne oluyor. Bir, o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. İki, o kişinin kalbinin içine iman yazılır. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi. Onların başlarının üzerine devrin imamının ruhu gönderilir. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Ve gelen devrin imamının ruhu o kişinin ruhunu Allah'a gönderir. Mücadele suresi 15. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah ne demek istiyor? Dereceleri yükselten, o gün kişinin tabiyet gününü ifade ediyor bu. Çünkü o gün o kişiye Allah-u Teala dereceler verecektir. O kişinin günahlarını sevaba çevirecektir. Bu sebeple ona çok büyük ölçüde derecat verecektir Allah-u Teala. Dereceni yükselten ve arşın sahibi olan Allah deyince Allah Teala o seremonide devrin imamının ruhunun hazır bulunduğunu, arşı tutan meleklerle beraber olduğunu ifade ediyor ve kişinin derecelerinin artışını da dereceleri arttıran Allah diye bahsediyor. Kullarından layık olanların başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir diyor Allah Teala. O kişiye yevmit talakının geldiğini, o kişinin ruhuna yevmit talakının geldiğini ihtar etmek için, haber vermek için. Yevmit talak, Allah'a milaki olma gününün geldiği, devrin imamının ruhu tarafından o kişinin ruhuna ihtar edilir. Senin yevmit talakın, Allah'a milaki olma günün geldi, Allah'a ulaş emri verilir. Ruh sadece bu şekilde Allah'a ulaşmak üzere vücudu terk edebilir. Bunun dışında bir terk olayı, Allah'a ulaşmak üzere terk olayı hiçbir şekilde mümkün değildir. Ruhunuz her an vücudunuzu terk eder, her an tekrar vücudunuza girer, hiç hissedemezsiniz. Ama ruh hiçbir zaman kendi kendine vücuttan çıktı diye Allah'a geri dönemez. Mekanı bu fizik vücudu.

Nefs tezkiyesiyse ancak Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mürşidine tabi olduktan sonra tahakkuk eder. Bu noktada o kişinin kalbine Allah iman kelimesini yazmıştır. Ve kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlayacaktır. Bunun için kişi fizik vücut zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapar. Bu zikir Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat adlı iki grup nur indirir aşağı. O kişinin göğsüne gelir bu nurlar. Allah'ın göğsünden kalbine açtığı yolu takip ederek kişinin kalbine ulaşır. Nefsin kalbinde iman kelimesi yazılmıştır. İman kelimesi gelen rahmet, faz ve salavat isimli nurlardan fazıları kendisine çekecek olan mahiyeti kalanın sahibidir. Yani iman kelimesinin mahiyeti kalanıyla fazlın mahiyeti kalanı ters mahiyeti kalanlardır. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Allah'ın katından gelen fazıllar o kişinin kalbinde iman kelimesi tarafından çekilip kendisine yapıştırılır. Böylece kalbin fazıllar tarafından işgal edilmesi başlar. İşte nefs-i emarede bu fazıl birikimi %7'yi ifade eder ve sonra daha üst boyuta devam eder. Demek ki üçüncü işlem o kişinin nefs tezkiyesine başlaması. Dördüncü işlem o kişinin ruhunun Allah'a doğru vücudundan ayrılıp yola çıkması. Birinci işlem kalbe iman yazılması. İkinci işlem devrin imanının ruhunun o kişinin başının üzerine ulaşması. Ayetleri söyledik. Üçüncü işlem tembih üzerine ruhun vücudu terk ederek devrin imamının dergahına ulaşması. Dördüncü işlemde o kişinin nefsinin nefs tezkiyesine başlaması. Nefsin nefs tezkiyesine başlayabilmesi fizik vücudunun onu infak etmesiyle mümkündür. İşte Allah Teala bu manevi infakla o kişinin nefsinin kalbinin tezkiye olacağını ve ona bir başağında 7 tane, bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kurumu kadar o kişiye Allah'ın lütufta buyuracağını söylüyor. Lütufta bulunacağını söylüyor. Ve bunun içinde o kişinin fizik vücudunun nefsini infak etmesi gerektiği açıklanıyor ve aleni veya gizli bir infakla nefsin infak edilmesi fizik vücut tarafından. Fizik vücut zikir yapıyor ama Allah'tan gelen rahmet, faz ve rahmet salavat isimli nurlar göğüse geliyor, fizik vücudun göğsüne. Oradaki yarıktan geçerek nefsin kalbine ulaşıyor. Allah Teala Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde bu hususları söylüyor ve o kişinin infaka nail olabilmesi için, Allah'tan gelen nurların o kişinin kalbine girebilmesi için mutlaka o kişinin infak etmesi lazım geldiği ve fi sebilillah olması, yani ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmış olması ifade ediliyor. Öyleyse ruhun Allah'a doğru yola çıkması, nefs tezkiyesine başlaması hepsi bu dizaynın içerisinde. Dört oldu. Beşincisi, nefs tezkiye oldukça fizik vücut güçlenir. Altıncısı, nefs tezkiye oldukça irade güçlenir. Yedincisi de o kişinin dereceleri arttırılır. O kişinin bütün günahları Allah Teala tarafından sevaba çevrilir.

Furkan Suresi 70. ayet-i kerime. Hayır, onlar cehenneme girmezler. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dileyip de nefs tezkiyesi yapanlar ve tabi olanlar, tabiyetini gerçekleştirenler. Kim tabi olur da böyle mümin olursa, kalbine iman yazıldığı için Allah Teala bu seviyedeki müminlere imanı artan mümin diyor. İmanı artan mümin olur da nefs tezkiyesine başlarsa, amelü salihat yaparsa, o kişinin günahlarını sevaba çevirir diyor Allah Teala. İşte böyle bir dizaynda nefs tezkiyesi başlar. Ebrarın faktörlerinden bir tanesi mutlaka nefs tezkiyesinin sahibi olmasıdır. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbindeki fazıl birikimine bağlı bir olaydır. Yüzde ilk 7 fazıl birikimiyle o kişinin ruhu birinci gök katına çıkar. Nefsi emare tamamlanır. İkinci defa %7 nur birikimi, ruh ikinci gök katına çıkar, nefsi levame tamamlanır. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruh üçüncü gök katına çıkar, nefsi mülhime tamamlanır. Dördüncü kata çıkar, dördüncü defa %7 nur birikiminde nefsi mutmainne tamamlanır. Beşinci gök katında radiye, altıncı gök katında marliye ve Allah'a kişinin ulaşacağı yedinci gök katında tezkiye kademesine gelinir. Ruh da Allah'a ulaşır. İşte bu ruhun Allah'a ulaşmasını, nefsin tezkiyesiyle ulaşmasını Allah Teala şöyle açıklıyor. Onların diyor, فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmıştır. Neden böyle söylüyor Allah Teala? Çünkü o kişi ezelde Allah'a misak vermiştir. Ruhunu Allah'a ulaştıracak diye yemin vermiştir. Nefsini tezkiye ve tasfiye edecek diye ve ahd vermiştir, fizik vücudunu Allah'a teslim edecek diye. İşte kişi Allah'a verdiği nefs tezkiyesini burada gerçekleştiriyor. Nefsini tezkiye ediyor. Tezkiye demek, bir kişinin nefsindeki %100 afetin %51'inin değişmesi, %2 rahmet nuru, %49 fazıl nuruyla değiştirilmesi, böylece kişinin kalbini Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemeyen faziletlerle doldurmak, %51 oranında doldurmak söz konusu olmuştur. Nefsin tezkiye olduğu noktada. Bu birin yarı yoludur. %51 nur birikimi. Asıl bir, nefsin kalbinin %100 afetlerden kurtulmasıyla gerçekleşir. Nefsin kalbi %51 nurla doldu. Ruh Allah'a ulaştı ve teslim oldu. Birinci teslim. 25. basamakta nefsin kalbi %81 nurlarla dolur, dolar ve o kişinin fizik vücudu Allah'a teslim eder, teslim olur. Bu ikinci teslimidir birin. Ve kişi daimi zikre ulaşır, nefsini de Allah'a teslim eder. Bu birin üçüncü teslimidir. Burası artık o kişi için üst seviye bir kurtuluşu ifade eder. Neden? Kişi daimi zikirdedir. Daimi zikre ulaşan bir insanın birinci özelliği daimi zikre ulaşmasıdır. İkinci özelliği, o kişinin kalbindeki bütün afetlerin daimi zikir sebebiyle yok olmasıdır. Artık o kalbe yeniden karanlıkların girmesi ve hakim olması mümkün değildir.
Kalbe devamlı olarak daimi zikir sebebiyle kesintisiz bir şekilde nurlar girmekte. Ama bunlar Rabbani kapıdan gelirken, Zülmani kapının üzerine baskı yapan, rahmetle fazl rahmetle salavat nurları Zülmani kapının açılmasını o kişi hayatta olduğu sürece engeller. Böylece karanlıklar asla o kişinin kalbine giremezler. Kalbin içi nurlarla doludur. İşte burada böyle bir ortamda kişinin dizaynına baktığımız zaman o kalp gözü açılmış olan, kalp kulağı açılmış olan biridir. Allah Teala'nın kalp gözüne birçok fizik ötesi şeyi mutlaka gösterecektir ve kalp kulağına da söyleyecektir o gösterdikleri şeylerin neler olduğunu. Böylece kişi her an Allah'la konuşabilen ehli tezekkür hüviyetine gelecektir. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı hayır kazanan birisi olacaktır, ehli hayır olacaktır. Bir de bu kişi Allah'la her zaman konuşabildiği için, cevaplar alabildiği için ehli hikmet olacaktır. Hangi ayete baksa Allah Teala ona o ayet konusundaki bilgiyi ulaştıracağı için o ayet konusundaki neticeyi hemen söyleyebilir. Ayet 28 basamaktan hangisiyle ilgilidir? Hemen onun cevabını verebilir. Bu kişi aynı zamanda hakim veya hakem olursa mutlaka adaletle hükmeder. Çünkü Allah'tan soracaktır. Bu noktadan sonra, daimi zikir noktasından sonra kişi ihlasa ulaşır. Yani irşad olur. Daha sonra ise iradesini Allah'a teslim ederek birrin ebrar olmanın son noktasına ulaşır. Burası iradenin teslimidir. Salah makamının 5. kademesinde irade Allah'a teslim olur ve kişi Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılın cümlesiyle irşat makamının sahibi olur. İrşat görevine başlar. İşte burası ebrar olmanın bütün insanlardaki en üst noktasıdır. Bütün ebrarın kader yüceleri illiğindedir. Bütün ebrarın gideceği yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle beraber bir sohbeti tamamladık. İslam'dan kopanlar, İslam'dan kopan kavramlardan birisi de bu bir kavramıdır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Fatiha.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemînerrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu. Sıratel müstakim. Sıratel lezzine en'amte aleyhim. Alel dâllin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Allah Teala hepinizi ama hepinizi sadece bir tek maksatla yaratmıştır. İstediği tek şey var hepinizden, sizin mutlu olmanız. Bütün kullarının mutlaka mutlu olmasını diler Allah Teala. Herkesin mesut olması, huzur içinde bir dünya hayatı yaşaması ve sonsuza kadar cennette mükafatlanması Allah'ın bütün insanlar için temel hedefidir. Ama insanlar Allah'ın bu temel hedefinin gerçekleşmesi talebine hep şeytanın onlara verdiği yanlış telkinler sebebiyle sırtlarını dönerler. Ve mutlu olmak yerine mutsuz olmak gibi bir sonuçla karşılaşırlar. Mutlu olan insanların arkasında Allah vardır. Mutsuz olanların da şeytan. Öyleyse Allah ne ister? Hepinizin mutluluğunu, saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanızı, mutlaka Allah'ın cennetine girmenizi. Allah bunu ister. Peki şeytan ne ister? Şeytan hepinizden sadece cehenneme gitmenizi ister. Dünyada da mutsuz, huzursuz, sıkıntılı bir hayat geçirmenizi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman mutlu musunuz, mutsuz musunuz? Eğer mutsuzsanız sorun kendinize. Ne işim var deyin benim şeytanın yanında. Şeytanın beni mutsuz etmesine neden müsaade ediyorum deyin. Allah Teala size mutlu olmanın bütün formüllerini vermiş. Biz günler boyu, geceler boyu size mutluluktan bahsediyoruz. Allah'ın sizden istediği şey, tek şey mutluluk. Ama mutsuz olanlar, sizlere sesleniyorum. Ama mutsuzsunuz. Arkasında ne var sanıyorsunuz? Arkasında sizden başka hiç kimse yok. Siz varsınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluk uzanamayacağınız, ulaşamayacağınız bir yerde değil, hemen yanı başınızda, sizin iradi yapınızla ona ulaşmanızı bekliyor. Kim mutlu olmayı isterse mutlu olur. Nasıl mutlu olur? Allah-u Teala'nın mutluluk reçetesi son derece basit. Evvela çevre ilişkileri açısından mutluluk. Sevgili kardeşlerim, siz bir insansınız. Başka insanlarla beraber yaşamak mecburiyetindesiniz. Öyleyse bu hayatınızı o insanlarla bir dizaynın, bir güzelliğin içine sokabilirsiniz. Allah'ın sizden istediği hedefe mutluluk hedefine ulaşabilirsiniz. O hedefi dikkatle yerli yerine oturtun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk Allah'ın dizaynı. Hepinizin Allah Teala sadece mutlu olmasını ister. Siz bir gayretin içindeyseniz, mutlu olmayı istiyorsanız, mutluluğun kanunlarını biliyorsanız, o zaman mutsuz olmanız için sebep kalmaz. Mutluluğun en üstün faktörü zikirdir. Bütün ibadetlerin ötesinde zikirdir. Elbette namaz kılacaksınız. Elbette oruç tutacaksınız. Elbette zekat vereceksiniz. Elbette zikir yapacaksınız. Bütün bunların arasında mutluluğunuzun faktörü, en büyük faktörü zikirdir. Neden? Çünkü mutsuzluğunuzun sebebi nefsinizin afetleridir. Çünkü mutsuzluğunuzun sebebi şeytanın nefsinizin afetlerine tesir ederek size yanlış şeyler düşündürtmesi ve yanlış tatbikat yaptırmasıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir ortamda iblisin imkanının ne olduğunu gelin beraberce ortaya koyalım. Nedir imkanı? Nefsinizin afetlerine tesir etmeye çalışmak ve yapabilirse sizi kandırmak. Elindeki silah ne? Yalan söylemek. Süslü göstermek, kötü göstermek. Yalan söyleyerek Allah'ın güzelliklerini çirkin göstermeye çalışır. Yalan söyleyerek şeytanın kendisinin sizi yönetmek istediği kötülükleri güzel gösterir. Sadece yalan söyler ve kandırmaya çalışır. Ve kıyamet günü Kur'an'daki ifade şöyle, size şöyle söyleyecektir. Allah da size vaatlerde bulundu, ben de. Allah vaadini yerine getirdi, ben yerine getirmedim. Yaptığınız bütün yanlışlıkları siz kendiniz yaptınız. Sizin üzerinizde benim bir nüfuzum, sultanlığım yoktu. Sadece size teklif ettim, siz de kabul ettiniz, davetime icabet ettiniz. Bana kızmayın, kendi nefsinize kızın diyor iblis kıyamet günü bütün insanlara. Öyleyse her şeytanın tuzağına düşüşünüzde arkasından mutlaka o ezikliği, o burukluğu, mutsuzluğu yaşarsınız. Yaşarsınız da vazgeçmezsiniz. Gene şeytan size her devrede kandırmayı başaracaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, neden Allah'ın sesi değil de şeytanın sesi? Çünkü nefsinizin afetleri şeytanın sesine açık. Unutmayın, şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir etmek imkanının sahibidir. Öyleyse şeytanı hayatınızdan bütünüyle kovmak istiyor musunuz? Size hiçbir sataşmasının kalmadığı bir noktaya, ondan hiç korkunuzun olmadığı bir noktaya ulaşmak istiyor musunuz? O zaman daimi zikrin sahibi olacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız gün şeytan sizin elinizde bir oyuncaktır. Elbette siz ona hiçbir kötülük yapmazsınız. Ama onun sizi kandırması da artık mümkün olmaz. Hangi daveti yapsa mutlaka yenilecektir. Mutlaka mağlup olan odur. Öyleyse işte meydan sizin. Daimi zikre ulaşın. Şeytanı %100 devre dışı bırakın. Bu süreç içerisinde, ulaşmaya çalıştığınız süreç içerisinde Zikriniz arttıkça nefsinizin kalbindeki afetler azalacağı için onun üzerinizdeki nüfuzu azalacak, azalacak, azalacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman da sıfırlanacaktır. Ondan sonra size ne söylese sizin tarafınızdan kabul edilmeyeceğini o bilir. Gene de söylemekten geri durmaz. Ama hiçbir başarıya ulaşması artık mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Bu kanunlara göre de formüller var. Madem ki şeytan sizin nefsinizin sadece afetlerine tesir edebiliyor, şeytanın hakimiyetini yok etmek mi istiyorsunuz? Nefsinizdeki afetleri temizleyeceksiniz. Bir tek reçetesi var, zikir. Allah'ın yolunda olanlara sesleniyorum. Onlar için bu reçete. Allah'ın yolunda olmayanlar ne kadar zikir yaparlarsa yapsınlar, onlar nefslerinin kalbinde aklanma oluşturamazlar. Neye benzer bu biliyor musunuz? Tıpkı zulmani yolda olanların transandantal meditasyonuna. Meditasyon yaparak uğraşır dururlar ama şeytanı hiçbir devrede yok edemezler. Her zaman tehlike vardır onlar için. Her zaman şeytan onların beyinlerini çekişlemeye hazırdır. Allah'ın yolundaki hiç kimse de bunu gerçekleştiremez iblis. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi bu handikapı aşmıştır. Arkasından hemen mürşidine tabi olacaktır. Tabi olduğu andan itibaren şeytanın onun üzerinde vücuda getirebileceği büyü, hüddam, buna benzer bütün zulmani ilimler sıfırlanmıştır. Artık o hiçbir kötülük yapamaz. Allah'ın yoluna girip muhafaza altına alınan kişiye ne büyü yapabilir, ne hüddam yapabilir. Ama onu Allah'ın yolundan ayırmak için bütün gücüyle uğraşır. Bilir ki Allah'ın yoluna giren kişi mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'ın evliyası olacaktır. Nefsinin afetlerini de %50'den daha fazla azaltacaktır. Kendi hakimiyeti böylece %100'den %49'a düşecektir. Yani %50'nin altına. Böyle bir durumda şeytanın en çok uğraşacağı kişi siz olursunuz. Siz Allah'ın yolunda değilken şeytan sizinle hiç uğraşmazdı. Çünkü zaten her şeyi size, sizi kandırarak devamlı yaptırmaktaydı. Velayete kadar, Allah'a ulaşmayı siz diledikten sonra, Allah'ın evliyası olana kadar şeytan size hiçbir şey yapamaz. Yani ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmanıza engel olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırır. Öyleyse şeytanın tehlikesi sevgili kardeşlerim bundan sonra başlar. En çok uğraştığı insanlar hidayete ulaşanlardır. Onları Allah'ın yolundan vazgeçirebilmek için olağanüstü gayretler gösterir. O ana kadar ona bir şey yapamamanın hıncını alacaktır. Gerçekten kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın bu talebi işitmesi, görmesi ve bilmesi aynı anda oluşur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah onu işitmiştir, bilmiştir ve görmüştür. Gördüğü, bildiği, işittiği andan itibaren o kişi Allah'ın muhafazası altındadır. Hiçbir kuvvet o kişinin ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasına mani olamaz. Allah Teala ona bu hayata ulaşacak kadar bir imkan vermişse, yani ruhunu Allah'a ulaştıracak süreç içinde bir hayatı varsa kişinin, o süreç boyunca kişi Allah'a yaklaşacak, yaklaşacak, yaklaşacak ve sonunda mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bunun manası, üçüncü kat cennetin sahibidir o kişi. Bunun manası, o kişi dünya saadetinin de yarısının sahibidir. Şeytan nefsinin afetlerinin yarısına artık tesir edemez. Nefsin afetlerinin yarısı, ruhun hasletlerine paralel bir hüviyete girmiştir. Ne olmuştur? O kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin yerini faziletler almıştır. Ruhun %100'ü Allah'ın emirlerine itaat eder, yasaklarını asla işlemezken, buna karşılık nefsin de %100'ü Allah'ın bütün emirlerini ne isyan edip yerine getirmez, yasak ettiği bütün fiilleri de işlerken başlangıçta, bir süre sonra nefsin afetlerinin de %50'den fazlası Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaşır. Yani 200'de 150 faktör Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor artık. Ne olmuştu? Başlangıçta kişi kulvara, hayat yarışına eşit şartlarda çıkmıştı. Yani nefsinin afetleri %100 Allah'ın bütün emirlerine karşı yasakları işler durumda. Ruhun bütün hasletleri de Allah'ın emirlerinin hepsini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikte. Devamlı bir kavga var iç dünyanızda. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememenizi ister. Nefsiniz ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemeyi, yasak ettiği fiilleri işlemeyi ister. Hem emirler cephesinde birbirine zıttırlar, ters düşerler, hem de yasaklar cephesinde. Bu yüzden iç dünyanızda devamlı bitmeyen bir kavga vardır. İçinizdeki iki ses birbiriyle devamlı mücadele halindedir. Sevgili kardeşlerim, birisi nefsinizin sesi, yani aslında şeytanın nefsinizde yankılanan sesidir. Allah neyi emretmişse yapmamanızı ister, yasak ettiği her şeyi işlemenizi ister, yasakları süslü göstererek, emirleri kötü göstererek. Bütün söyledikleri yalandır. Ve siz Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar sizi parmağının ucunda oynatır. Ama ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz andan itibaren Allah'ın muhafazası altına girdiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren artık iblis size yolunuz üzerinde engel teşkil edemez. Gene yalanlar ile sizi kandırmaya çalışacaktır. Gene günahlar işletecektir, tamam. Ama sizin ruhunuzun Allah'a ulaşmasına hiçbir şekilde engel olamaz. Ve 3 ay, bilemediniz 4 ay, haydi 6 ay içerisinde Allah'a doğru yola çıkan herkesin ruhu Allah'a ulaşır. 33 bin zikir bunun işaretidir. Öyleyse binlerce evliyaya sesleniyorum şu anda. Ey benim evliya kardeşlerim, Allah'ın sevgilileri, Allah'ın dostları, Allah'a çok şükredelim, hamd edelim ki Allah bu noktaya sizleri ulaştırdı. Öyleyse yerinizi sadece muhafaza etmeyeceksiniz. Daha ileri hamlelerle oradan aşağıya hiç düşmemeye çalışacaksınız. ve gayretiniz devam ettiği sürece her geçen gün daha yeniye doğru bir yolculuğunuz olacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen şey bir açıdan cennet mutluluğudur, bir açıdan dünya mutluluğudur. Bu cennet mutluluğu dediğiniz şey ise inanılmaz derecede kolay bir çözüme kavuşturulmuş Allah-u Teala tarafından. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ve onu üçüncü kat cennetime alırım. Ve onu dünya saadetinin yarısına sahip kılarım. Nefsinin kalbindeki afetleri %50'den daha fazla yok ederim. Ve onu kulluğuma kabul ederim. Benim kulum olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bunu garanti ediyor. Siz ruhunu Allah'a teslim etmiş bir kul olursunuz Allah'a. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan buraya gelene kadar, yani üçüncü basamaktan 21. basamağa kadar, tesliminizde 22. basamakta 22. basamağa kadar hiçbir kuvvet sizin evliya olmanıza mani olamaz. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin, gerisini bırakın, Allah gerçekleştirir. Peki gerçekleştirdi, bir güzelliği yaşadınız, Allah'ın evliyası oldunuz. Ondan sonra tehlike vardır. O tehlikede de eğer siz gözünüzü daha ilerilere dikmişseniz, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek istiyorsanız, her geçen gün daha çok zikir yapıyorsanız, şeytanın size yapabileceği hiçbir şey yoktur. O artık bundan sonra size hep yenilecektir. Sizin o iradenizle asılmanız işe ve zikri devamlı bir hüviyet içerisinde şeytanı yenecek bir disiplin içinde arttırarak, zikrinizi arttırarak yolunuza devam ediyorsanız, fizik vücudun teslimi de sizindir, nefsin teslimi de sizindir, irşada ulaşmak da sizindir, iradenizi Allah'a teslim etmek de sizindir. Bir yerden sonra Allah'tan büyük kolaylıklar göreceksiniz. Önemli olan dik yokuşu tırmanmaya azmedin ve bütün gücünüzle asılın. Mutlaka başaracaksınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda hepinizi daha büyük başarılar için daimi zikre ulaşmak konusunda büyük gayretlere davet ediyorum. Vazgeçmeyin, kendinize acımayın. Sizi kendinize acındıran İblis'tir. Ve göreceksiniz ki acımazsanız başaracaksınız. Sevgili kardeşlerim, gayretleriniz sizin için geçerlidir. Sizin mutluluğunuz için, sizin saadete ulaşmanız için. Her şey sizin için. O Allah-u Teala sizi mutlu kılmak için yaratmış. Bu saadete layıksınız, insan olduğunuz için. Ama sizi liyakatinizden ancak şeytan ayırır. Kim hangi ölçüde liyakatin sahibi ise, yüksek liyakatlerde o kişinin gayreti, Allah'ın yardımı, aşağı doğru indikçe şeytanın gayreti kişi üzerinde etken olur. İnsan ve cin şeytanlar Allah'ın yolundan kendileri uzak olan bu insanlar, uzak bir dalalet içinde olan bu insanlar, bütün başka insanları da kendi emellerine alet etmek isterler. Emelleri mi? Bütün insanların mutsuz oluşudur. Şeytanın yolunda şeytanın uşağı olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar bugün dünyaya 8 tane televizyon kanalından, 8 tane uydudan seslenmekteler. Bütün dünyaya Allah'ın doğrularını değil, şeytanın insanları kandırmak için kullandığı her hileyi, her kötülüğü bütün dünyaya yaymaya çalışmaktadırlar. Ve bunda büyük ölçüde başarı kazandıkları da bir vakadır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece iki tane yol vardır. Birisi Allah'ın yolu, Allah'a ulaştırır. Diğeri şeytanın yolu, şeytanla ilişki kurar. Öyleyse böyle bir dizaynda şeytanı dikkatle ait olduğu yere oturtun sevgili kardeşlerim. Şeytan hiçbirinizin iyiliğini istemez. Tek bir hedefi vardır, hepinizi kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek. Bu cennet cehennem açısından onun hedefidir. Yani ahiret hayatında hedefidir. İkinci bir hedefi de dünya hayatınızla alakalı. Sizi ne pahasına olursa olsun mutsuz bir insan yapmak ister. Bütün gayreti bu istikamettedir. Huzursuz ve mutsuz olmanızı ister. Hedefi sadece budur. Ve o insanları, pençesine aldığı o insanları transandantal meditasyon gibi bir zikir sahtekarlığıyla Allah'ın yolundan kendi yoluna saptırmaya çalışmaktadır. Dünyada milyonlarca insan şeytana tapmaktadır. Ve her geçen gün tapanların sayısı artmaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar şeytanı yoluna çağırmakta devam etsinler. Ama biz Allah'a çağırırız. Ve Allah'ın hepiniz için istediği şey sadece sizin mutluluğunuzdur. Mutluluk sadece Allah'ın yolundadır. Mutluluğu onun olduğu yerde Allah'ta arayın. Sevgili kardeşlerim, akla kara birbirinden nasıl farklıysa Allah'ın yolu da şeytanın yolu da birbirinden o kadar farklıdır. Allah'ın yolu bir nur yoludur. Şeytanın yolu ise bir zifiri karanlık dizaynı içerir. Bir yol Allah'a doğru, yukarı doğru çıkar. İkinci yol aşağı doğru, zünvani aleme doğru, karanlıklara doğru gider, kararır, kararır. Sonunda zifiri karanlığa ulaştırır. Bir yol mutluluğa gider. Her geçen gün biraz daha mutluluğu yaşarsınız. Bir yol mutsuzluğa gider. Her gün biraz daha stres sahibi, huzursuz bir insan olursunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Ak ile karanın bu kadar kesinleştiği bir dizaynda insanlar hala şeytanın yolunda, şeytana uşak olmak için hareket halindeler. Ve milyonlarca insan onların şeytanın emrinde, insanları şeytani ilimlere yani okültizme çağırmakta ve bunların da hepsi bütün tedavi müesseselerinde ilim kabul edilmektedir. İnsanları daha çok strese sokmak için şeytanın ortaya koyduğu formüller insanlar için korkunç sonlara doğru onları çağırıyor. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah şeytandan bahsediyor ve şeytandan korunmamızı istiyor. Ve şeytan o korkunç zeki mahluk insanları o zekasıyla devamlı kendi etrafında yalnız ve yalnız yalan söyleyerek toparlamayı başarmış durumda. Yetmez. Allah'ın sevgilisi her kimse o Allah'ın sevgililerini toplumlara birer sahtekar gibi tanıtmaya çalışıyor. Ona tabi olanlar tarafından. Sevgili kardeşlerim, bugün din öğrenimi artık Kur'an-ı Kerim'den yapılmıyor. İnsanların asırlardan beri yazdığı, 14 asırdır devam eden bir yazılımın insanlar tarafından yazılan binlerce kitabı ve bu kitapların Kur'an'ın yerini alıp üniversitelerde öğretim dizaynı içerisinde olması. Bütün müfredat programları o kitaplara göre dizayn ediliyor. İblis yani şeytan her dini tarumar etmeyi başarmış. Her dinde Allah'a inanan insanların %90'dan fazlası Allah'ın güzelliklerini yaşayamıyor. Din zannettikleri şeyi tatbik ettikleri için. İslam'da da durum bu. Hristiyanlıkta da durum bu. Musevilikte de durum bu. Netice değişmiyor. İnsanlar Allah'ın öğretisini uygulamıyorlar. İnsanların asırlar boyunca yazdığı kitapları hayatlarına geçirmişler. Onlar onların hedef tayininde kesinlikle onları bir yerlere götürmüş ama götürdüğü yer kurtuluş yolu olmayan bir karanlık dehliz. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki bütün dinlerde insanların %90'dan fazlası kurtuluşa ulaşamayacaklar. Bu karanlık tabloyu niçin çiziyoruz? Aydınlığı belirtebilmek için. Sizler Mir Vakfı'nın mensupları, sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Ki Allah'ın şu anda kainattaki en sağlam yolunda yürüyorsunuz. Işığınızı, nurunuzu Allah'tan alıyorsunuz. Ve mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki sevgili kardeşlerim. Sakın onları göz ardı etmeyin. Şeytan hep sizi huzursuz eden ne varsa sadece onu düşünmenizi temin etmeye çalışır. Onu düşündüğünüz sürece mutsuz olacağınızı çok iyi bilir. Bütün gayretiyle bunu yaptırmaya çalışır. Biz de size diyoruz ki öyle yapmayın. O sizi mutsuz eden şeyi elinizin tersiyle alın, atın. Ve Allah'ın size verdiği nimetleri saymaya başlayın. Gözleriniz görüyor mu? Ya kulaklarınız duyuyor mu? Nefes alabiliyor musunuz? Böbrekleriniz, mideniz, karaciğeriniz, akciğeriniz. Sistemleriniz çalışıyor mu? Hayatta mısınız? Sevgili kardeşlerim, varsınız ve sizi Allah yarattı. Siz bir varlıksınız. Allah'a en yakın varlık. Çünkü insansınız. Allah'ın en çok sevdiği, insana da verilen mahluklardan birisiniz. O Allah'ın size bedava verdiği şeyleri, karşılıksız verdiği, kulun bunlarla mutlu olsun diye verdiği şeyleri onlardan yoksun olan insanlara sorun. Onların değerinin ne olduğunu o zaman öğrenirsiniz. Görmeyen için her bir gözünüz bir servettir. Diyaliz makinesine yatan bir kişi için böbrekleriniz bir servettir. Allah'a sadece şu sağlıklı durumumuz için ne kadar çok hamd etsek, şükretsek az değil midir? Öyleyse neden varlıklardan hareketle mutlu olacak yerde eksik olan bir tek şey konusunda bütün o mutlulukları sırtımızı çevirebiliyoruz? Allah'ın nimetlerini bir düşünün, şu anda düşünün. Şu anda en mutsuz olan hanginizsiniz? Hanginiz şu dünyada benden daha mutsuz bir adam var mı diye soruyorsa işte ona sesleniyorum. Allah'ın size verdiği nimetleri sayın. Bakın o zaman mutsuzum diyebilecek misiniz? O size bedavadan o kadar çok şey vermiş ki kulumu yarattım demiş, yaşasın ve mutlu olsun. Sizin mutluluğunuz onun mutluluğudur, Allah'ın mutluluğudur. Hanginiz ne kadar çok mutlu olursanız o kadar çok mutlu olur. Hanginiz Allah'ı ne kadar çok severseniz o sizi o kadar çok sever. Tabii onun en az 1000 katı fazla sever. Her ünite siz sevginizi arttırdıkça Allah-u Teala da onu 1000 kata uygun standartlarda arttırır. Ve neden sevgi içinde bir hayat geçirmiyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hep mutsuzluklar, huzursuzluklar, kavgalar, anlaşmazlıklar ve arkasından tabiatıyla sıkıntı, stres ve mutsuzluk. Ama neden sevgili kardeşlerim? Neden? Muhtevayı siz dizayn edeceksiniz. Sizin mutluluğunuz söz konusu. Sizi yaratan, kainatın yegane yaratıcısı, size hayat veren, hayat verenlerin bir başkası yok. Sadece o hayat verebilir. Hayatı verip, hayatı geri almak sadece onun hakkıdır. Çünkü yaratan odur. Ve ne zaman, nerededirlerse emanetini geri almak hakkının yegane sahibi de odur. Başka bir hayat veren yok. Başka bir Allah yok. Sadece O var. Yüce Rabbimiz Allah. Hepimizi yaratan. Sevgili kardeşlerim, sevdikçe sevinirsiniz. Nefret ettikçe nefret edilirsiniz. Öyleyse zikrin sizde oluşturabileceği en güzel sonuç, nefsinizin bütün afetlerini yok etmek, sizi nefretten, düşmanlıktan, kinden, intikamdan tamamen soyutlamak. Yapar mı Allah Teala? Elbette yapar. Hele bir daimi zikre ulaşında görün bakın yapıyor mu, yapmıyor mu? Öyleyse buradan bir yerlere varmıyor muyuz sevgili kardeşlerim? Sadece mutlu olmadığı için var olan Allah Teala sizlere ne kadar çok şey vermiş. Farkında değil misiniz? Sevgiyi vermiş her şeyden evvel. Sevmeniz için. Etrafınıza dikkatle bakın. Sevilecek o kadar çok şey var ki. Etrafınızdaki kardeşlerinizi sevin. Kimseden nefret etmeyin. Ne zaman birisine karşı bir öfke duyuyorsanız orada durun. Kendinize sorun. Acaba ben ona karşı niçin bu öfkeyi, bu kini, bu intikam hissini, bu nefreti duyuyorum? Sonra hatırlayacaksınız. Ha, o bana şöyle yaptı. Onun için ben ona karşı öfkeliyim, kinliyim. Peki kendinize sormayacak mısınız? Onun size o kötü davranışı yapması için acaba siz ona karşı ne yaptınız? Ne yaptınız da o böyle bir davranışı sergiledi? Birçok kişi için bu geçerli değildir. Kendilerinde hata aramaya şeytan onları döndürmez. Hep kendi davranışlarını doğru göstermeye çalışır. Karşı tarafın davranışlarını yanlış göstermeye çalışır ve insanları hep intikama iter. Hep öfke olsun, kin olsun, düşmanlık olsun, intikam almak hedef haline gelsin. İşte bunların hepsi şeytanın işidir. Sevgili kardeşlerim, sahabeyi bilmiyor musunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan evvel bütün kabileler birbirinin can düşmanıydı. Evet, kan davası vardı aralarında. Her kabile diğerlerinden birçok kişiyi öldürmüştü. Tabiatıyla o kabilelerdeki insanlar da bu kabilelerden birçok kişiyi öldürmüştü. Herkes alınamamış olan intikamların peşinde, kana susamış bir standartta birbirlerini pusuya düşürüp öldürmeye çalışıyorlardı. Yeter mi? Yetmez. Sahabe kendi kız çocuklarını diri diri mezara gömüyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan evvel. Hazreti Ömer kendi kızını nasıl mezara gömdüğünü gözyaşları içinde anlatıyordu yıllar sonra. Sevgili kardeşlerim, sonra ne oldu? Ona bakın. Allah Teala diyor ki, ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Siz bir uçurumun kenarındaydınız da Allah sizi kurtardı. İşte Bu devirde de aynı şey söz konusu. Allah hep aynı Allah. Yeter ki siz kurtulmak isteyin. Yeter ki siz Allah'ın yolunda olmayı isteyin. Allah'ın sizin için hedef gösterdiği sonuçlara gitmeyi isteyin. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah sizden sadece güzellikleri yaşamanızı, mutlu olmanızı

nasıl olursunuz? İnsanları sevmezseniz, insanlar da sizi sevmez. İnsanlara kötü davranırsanız, insanlar da size kötü davranır. Bu dünya kimseye kalmaz. Hiç kimse ektiğinden başkasını biçemez. Birleşik Kaplar Kanunu insanların davranışlarında bütünüyle vardır. Öyleyse topluma ne verirseniz onu geriye almak mecburiyetindesiniz. Siz mutluluk dağıtan bir insansanız etrafınızdaki insanlardan da mutluluk geri alırsınız. Siz mutsuzluk dağıtan bir insansanız çevrenizdeki insanlar da size mutsuzluğunuzu kusarlar. Onların davranışları da sizi mutsuz kılar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün bu dünya düzeninin, Allah'ın kurduğu sistemin güzellikleri sizi beklerken, siz mutsuz olanlar, sevgili mutsuz kardeşlerim, neden? Neden mutsuzsunuz? Çok mu zor şeyler söylüyorum size? Yapılması çok mu güç? Ne olur başkalarıyla biraz meşgul olsanız, onların gönüllerini alsanız, onlara güler yüz gösterseniz, şeytanın bacağını kırsanız böylece, onların da size en güzel davranışlarla davranmalarını temin edeceksiniz. Bundan sadece mutluluk duyacaksınız. Mutsuzluk saçıp mutluluk geri alamazsınız. Mutluluğun bedeli mutluluktur. Hep vermenin, almanın sembolü olduğunu düşünün. Allah'ın kanunu böyle kurulmuş. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Onun için çevrenizdeki insanlarla iyi ilişkilerin sahibi olmaya çalışın. O iyi ilişkilere dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her iyi davranışınız sizin mutluluğunuz için bir adımdır. Mutluluğu başkalarını mutlu kılarak yakalayabilirsiniz. Onlar beni mutlu etsinler, ben onları mutlu etmeyeyim tarzında bir düşünce tarzı size en güzelini muhakkak ulaştıracaktır. Her şey unutmayın. Aynı zamanda sizin için yaratılmıştır. Madem ki hayattasınız, Allah Teala size hayat verdi. Bu güneş sizin için. Ay sizin için. Gece, gündüz, o mavi gökteki beyaz bulutlar, denizler, karalar, çiçekler, her şey sizin için. İşte yaz aylarındayız. Cıvıl cıvıl kuşlar ötüyor. Hiç dinlediniz mi ne kadar güzel sesleri var sevgili kardeşlerim? Şöyle bir tabiata baktınız mı? Yeşil çimenlere, ağaçlara, çiçeklere. Görülecek o kadar güzel şeyler var ki. Eğer onların farkında değilseniz, farkında olmaya çalışın.

çalışın. Bakın etrafınıza. Her şey yaşıyor. Her şey kendi dünyasında, kendi standartları içinde. Ama yaşamaya devam ediyorlar. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Siz insansınız. Allah'ın ne kadar çok lütfuna muhatap olmuşsunuz. Kuşlara, balıklara, yerdeki hayvanlara dikkatle bakın. Onlar sadece karınlarını doyurmak için yaşıyorlar. Biliyorlar ki hayatlarını idame ettirmek mecburiyetindeler. Bunun için de Allah onlara ne vermişse onu yiyeceklerdir. Bu kadar. Karınları doyduğu zaman mutlular. Onlar göklerden, ağaçlardan, çiçeklerden, onların güzelliklerinden anlayacak vakti bulmadan devamlı yiyecek aramak mecburiyetindeler. Sevgili kardeşlerim, siz her şeye sahipsiniz. Gökyüzü, bulutlar, deniz, göller, bütün yeşillikler, hepsi sizin için. Onlara bakın. Var olduğunuzu anlayın ve yaşayın. O yeşilliğin sizi dinlendirmesini temin edin. Ya onları seyredecek kadar vaktiniz olmasaydı, o zaman gene mutlu olacaktınız. Çünkü başkaları için yaşamış olacaktınız. O zaman daha mutlu olacaktınız. Her dakikanızın, her saatinizin başkalarının hayrına harcanması söz konusu olacak. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? Eğer başkaları için yaşıyorsanız, o zaman kendinizi düşünemezsiniz. Kendinizi düşünmeye vaktiniz olmaz. Şu zaman var ya, öyle hızlı geçiyor ki, nasıl geçtiğini siz de anlamıyor musunuz? Sanki bütün cumalar ertesi günmüş gibi görünüyor. Bir cuma hutbesini sanki dün yapmışım gibi hissediyorum. Çok hızlı bir ahir zaman devresi geçiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Her şey sizlerle güzel. Sizler için var olmak, sizler için yaşamak ve sizlerin mutluluğunuzla mutlu olmak Allah'ın o kadar büyük bir lütfu ki. Allah'a şükürler olsun kardeşlerimiz mutluluklarını da ulaştırıyorlar sık sık. Onların mutlulukları bizi çok mutlu ediyor. Ne de olsa çorbada birazcık bizim de tuzumuz var. Allah'ın nasibiyle tabii. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bir güzelliği daha sizinle beraber yaşamak, bir mutluluk sohbeti yapmak, bu sohbet boyunca mutlu olmak, sizleri hep en güzele, en güzele davet etmek, yollar göstermek ve
mutluluğun için vesile olmak öylesine güzel bir şey ki. Bu güzelliği el ele, gönül gönüle bir defa daha yaşadık sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha el ele, gönül gönüle bir mutluluk. Doyasıya. Ama zaman geçiyor. İşte gene zamanımız doldu. İşte gene bir güzel beraberlik bir sonla noktalandı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: kağıt dönüyor.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed neyzu billahi Elhamdülillahi Rabbil alemin Ar-Rahmanirrahim Maliki yevmiddin İyâke na'budu ve iyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâilel mağdûbi aleyhim veleddâllîn Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki kalp kalbe, gönül gönle bir beraberliğin içinde bir defa daha birlikteyiz. Allah Teala'nın bir yeni sohbetinde inşallah birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Konumuz mürşide tabiyet şirktir diyen bir hurafeyi sizlere anlatmak. Din adamları arasında ne yazık ki bunu söyleyenler var. Mürşitlere yedek ilahlar gibi isim takan, Allah'ın ayetlerine karşı gelen birileri de var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu bağlamda Allah Teala'nın söylediklerini değerlendirdiğimiz zaman şunu görüyoruz.

Allah Teala mürşide tabiiyeti farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka mürşidini Allah Teala'dan soracak. İşte Fatiha suresi ilk adımı atıyor bu konuda. Allah'tan sorulması lazım geldiğini söylüyor mürşidin. Ne diyor Allah Teala? Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş, recmedilmiş, taşlanmış şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın ismiyle, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi olan, İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve İyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiâne isteriz. Mürşidimizin kim olduğunu yalnız sana sorarız. Yalnız senden istiâne isteriz. Öyleyse Allah-u Teala'dan istiâne istenmesi söz konusu, yardım istenmesi söz konusu. Bu yardımın muhtevasına baktığımız zaman yardımın, istihanenin Allah'tan mürşit isteme olduğunu görüyoruz. Şimdi Allah Teala İyyâke Na'budu ifadesiyle, yalnız sana kul oluruz ifadesiyle insanların sadece Allah'a kul olabileceğini ifade ediyor. İyyâke nestaînle de yalnız senden istiâne isteriz mürşidimizi. Yalnız sen belirleyebilirsin. Mürşit kimden sorulur? Yalnız Allah'tan sorulur. İyyâke nestaîn ifadesi bunu ifade ediyor. Niçin? İhtinas sıratel müstakim. Mürşidimizi senden sorarız ki ona tabi olalım, ruhumuz vücudumuzdan ayrılsın ve senin sırat-ı müstakimine ulaşsın bizi. Böylece sırat-ı müstakimine ulaştır ruhumuz. Senin sırat-ı müstakimine ulaşsın da sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülük isimli bir yolculuk yapsın ve senin zatına ulaşsın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizin bu dizaynına baktığımız zaman gördüğümüz odur ki Allah-u Teala'nın indinde insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir müessese var, kurulmuş. Ve ruhun Allah'a ulaşması sırat-ı müstakim isimli bir yolla gerçekleşir. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi bunu veriyor. Allah Teala diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı, ulaşmayı ve ona sarılmayı, Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
ruhumuzun Allah'a ulaşması söz konusu. Bunun için ruhumuzun sırat-ı müstakime ulaşması söz konusu. Sırat-ı müstakim için de, ruhumuzun sırat-ı müstakime ulaşabilmesi için de istihane ile mürşidimizi Allah-u Teala'dan isteyeceğiz. İyyâke nestaîn, İyyâke yalnız senden nestaîn, istihane isteriz diyoruz. Allah'tan başka hiç kimseden istihanenin istenemeyeceği vakasıyla karşı karşıyayız. Mürşidimizi Allah'tan sormak mecburiyetindeyiz. Ve bunu Allah Teala bir farz emir olarak söylüyor bize. Mürşide mutlaka ulaşmamızı farz emir olarak vermiş Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde. Diyor ki ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amel olanlar, bir defa daha takva sahibi olun ve Allah'tan mürşidinizi isteyin diyor. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa, sizin ruhunuzu kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Öyleyse Allah'tan isteneceğini Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi de söylüyor. Fatiha suresi de söylüyor. İyyâke nestaîn diyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir değil, iki ayet daha var. Bakara 45 ve 46. Bu Fatiha suresinde Allah Teala'nın bir ilavesi de var. Sıratellezine en'amte aleyhim. O yol ki, o sırat-ı müstakim ki üzerlerine, yani başlarının üzerine nimet verilenlerin yoludur. Çünkü tabiyet sırasında mutlaka devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip önden arkaya doğru yatay olarak yerleşir. Bu Allah'ın o kişinin başının üzerine verdiği bir nimettir. Ve kişi bundan sonra ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri de bu istikamette Allah'ın açık bir hüviyetini taşıyor. Vestaînû bis-sabrı ves-salâtı innehâ ekebîrâtün illâ alel-hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbehum ve ennehum ileyhi râcûn. Sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla Allah'tan istianeyi, mürşidinizin kim olduğunu sorarak Allah'tan mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. Bu zor bir iştir, kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Aşağı yukarı imkansızdır. Kimler için? Allah'a ulaşmayı dilememiş olan bir insan için bu imkansızdır. Çok zor, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını Allah'a mülaki kılacaklardır, ilka edeceklerdir. Ruhlarını Allah'a ilka edeceklerdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması diye bir olaydan bahsediyoruz. Ruh Allah'a ulaşır ve yok olur. Ama görüyoruz ki bunun için önce mürşidimizi Allah-u Teala'dan soracağız ve önünde diz çöküp tövbe edeceğiz. Mürşide tabiyet şirk midir? Öyle söylüyor. Bir din adamımız. Bu sevimli din adamını hepiniz zaten biliyorsunuz. Defaatle bunu söylemiştir. Mürşide tabi olmak şirktir. Yedek ilahlar ediniyor insanlar diyor. Yedek ilahlar sözü kime ait biliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bu tarzdaki Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen din adamları her zaman her yerde var olmuştur. Zamanımızda da elbette olacaktır. Onlara Kur'an-ı Kerim'i öğrenmelerini tavsiye ediyoruz. Bizimki bir tavsiye sadece. Dilerlerse incelerler, özellikle bizim söylediklerimizi incelerler, her şeyi yerli yerine oturturlar. Dilerlerse incelemezler ve cehaletleri içinde bu kabil sözleri söylerler. Mürşide tabiyet şirktir. Cahil dediğimiz bu insandır. Bunu söyleyebilen bir insan bu konuda cehaletin içindedir. Mürşide tabiyet şirk olmadığı gibi Allah'ın temel emridir. İşte Allah Teala açıkça söylüyor. Hacet namazı kılarak Allah'tan mürşidinizi, istihaneyi isteyin diyor. Fatiha suresinde de biz Allah Teala diyoruz. Allah Teala'ya diyoruz. Yalnız senden mürşidimizi isteriz. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırman için ve bundan sonra diyoruz ki o sırat-ı müstakim ki başların üzerinde nimet taşıyanların yoludur. Nasıl bir nimet? İşte sevgili kardeşlerim, kim mürşide tabi olursa, bu tabi olan kişi o noktaya 12 tane ihsan olarak gelmiştir. Allah Teala o kişi üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmiştir. Kör olan bu kişinin, mürşide karşı kör olan bu kişinin görme hassasını açmıştır. Görmesini temin etmiştir mürşidini mürşit olarak. İşitme hassasını ve kulaklarını açmıştır. Görme hassasını ve gözünü açmıştır. İşitme hassasını ve kulaklarını açmıştır. İdrak hassasını ve kalbini açmıştır. İdrak etmiştir kişi onun mürşit olduğunu. Sonra ne yapar Allah Teala? O kişiye rahim esmasıyla ulaşır. Sonra ne yapar? O kişinin kalbini Allah'a çevirir. Sonra Allah'a ulaştırmayı dilediği o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Sonra o kişi namaz kılar. O kişi zikir yapmaya başlar ve yaptığı zikrin muhtevası olarak da kalbine Allah'ın rahmet nuru %2 nispetinde yerleşir. Bu o kişinin huşu sahibi olması manasına gelir. Bu huşu sahipleri işte o huşu sahipleri hacet namazını kılacak olan huşu sahipleri. Çünkü huşu sahibi olunca %2 rahmet nuru girince kalbine kişi huşu sahibi olur.
hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini sorar. Allah o zaman onlara mutlaka Bakara Suresinin 45 ve 46. ayetleri gereğince mürşidini gösterir. Bu kişi Allah'a inanıyor. 1. Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşmasına inanıyor. 2. Bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. 3. Ve bir de Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka ruhunu kendisine ulaştıracağına da kesin olarak inanıyor. İşte bu dört inancın sahibi olan bir kişi söz konusu. Bu dört inancın sahibi ise o kişi hacet namazını kılar, Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Diyor ki, alallahu kasus sebil, sebillerin tayini ve tespiti Allah'ın üzerine vazifedir. Allah her sebili o mürşidin dergahından devrin imamının dergahına ulaşan yere yatay bir manevi yol olarak tayin etmiştir. Bütün sebiller devrin imamının dergahına ulaşır. Hangi mürşidin dergahında tabiyet gerçekleşmişse ruh orada vücuttan ayrılır. O anda vücuttan ayrılır. İşte tabiyetin tecellisi odur ki kişi mürşidinden tam 12 tane ihsan alır. Birinci ihsan, Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelip yerleşmesidir. İkinci ihsan, gene Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin kalbinin içine iman kelimesinin yazılmasıdır. Bu iki olay mürşide tabiyetle gerçekleşir. Kimin kalbine Allah-u Teala imanı yazmışsa o kişi imanı artan bir mümin olmuştur. Daha önce Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu kademelerin hepsinden geçmiştir. Hacet namazını sorma hakkı doğmuştur. %2 nur birikimi gerçekleşmiştir kalbinde ve Allah ona mürşidini göstermiştir. O mürşide ulaşıp tabi olmuştur. Bu ihsanla tabiyettir. Tam 12 tane ihsan alarak tabiyetini gerçekleştirmiştir kişi. Ve bundan 14'ü sıra ver, bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 12 tane ihsanla tabi oldular. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi, Habibim orada sana tabi oldukları zaman, biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tecelli halindeydi. Ve de bütün sahabe Allah'ın emri üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Tövbe suresinin 100. ayeti kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. O sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Yani tabiinden oluşuyordu diyor. Sabikun el evvelin. Şimdi de sabikun el ahirinlerin zamanı. Sizler sabikun el ahirin olacaksınız sevgili kardeşlerim. Sonraki sabikunlar. Sizlerin içinden de mürşitler oluşmuş durumdadır hamdolsun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her biriniz gittiğiniz her yerde bu vasfın sahibiyseniz, cezbeniz varsa, Allah'ın müsait standartlarına sahipseniz, bir mürşit olarak, vekil mürşit olarak görevinizi hepiniz yapabilirsiniz. Önemli olan bu tövbede cereyanın geçmesidir.
Kim bu konuda tövbeyi verirse, cereyan geçirebilecek olan birisi, onun başının üzerine mutlaka devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Öyleyse şöyle söylüyor Allah-u Teala Mü'min 15'te, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. İşte Allah'ın emrini tebliğ etmek üzere gelen bu ruh, Allah-u Teala tarafından gönderilen devrin imamının ruhudur. Allah'ın emrini tebliğ için geliyor. Ne diyor o kişinin vücudundaki ruha? Senin Allah'a mülaki olman, ilka olman, ulaşıp Allah'ın zatında yok olman zamanı geldi. Vücudu terk et, Allah'a geri dön diyor. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi aynı zamanda kalbin içine iman yazılmasını gerektirir. Böylece mürşide tabiyette kişi 3 tane Allah'tan nimet aldı. Daha arkası var mı? Elbette var. O kişinin Allah'tan aldığı 4. nimet, o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesidir. Furkan Suresi 70. ayet-i kerime. Kim Allah'a ulaşmayı diler ve mürşidine tabi olursa ve böylece nefs tezkiyesine başlarsa, amelü salihata başlarsa, o imanı artan bir mümindir. Allah onun günahlarını sevaba çevirir, seyyiatini hasenata çevirir diyor Allah Teala. Öyleyse devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor, kişinin kalbinin içine iman yazılıyor, arkadan da o kişinin bütün günahları affedilmekle kalmıyor, sevaba çevriliyor sevgili kardeşlerim. O kişinin günahları sevaba çevriliyor. Sonra ne oluyor? Bu kişi mürşidine tabi olmuş. Günahların sevaba çevrilmesi tabiyetin bir bölümüdür. Ondan sonra ne oluyor? O kişiye Allah-u Teala o güne kadar her kazandığı bir derece için 10 katını verirken o günden itibaren 100 katını vermeye başlıyor. Ve bu 1'e 700'e kadar yükselecektir. Ruh vücuttan ayrılacaktır. Allah'a doğru yaptığı serüsülük isimli yolculuk bütün insanların üzerine farzdır. Rabbine geri dön emrini Allah-u Teala verdiği için farzdır. Bu farzın gerçekleşmesi sırasında 1. kata ulaşabilmesi için kişinin nefsinin kalbinde %7 nur birikimi lazım. 2. fazla birikimi lazım. 2., 3., 4., 5., 6., 7. katlarda hep %7 bu fazla birikimi artarak kişi Allah-u Teala'ya ulaşacaktır. İşte o gün Allah-u Teala kişinin kalbinin içine iman kelimesini bunun için yazıyor. İman kelimesi bir manyetik alanın sahibi olarak yazılır kişinin kalbine. Ve kişi bu noktadan itibaren, yani mürşidine tabiyetle Allah'ın kalbine iman yazdıktan sonra zikir yaparsa, Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur o kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır ve kişinin kalbinde Allah'tan gelen bu nurlar %2 rahmet nuru olarak kalbin içine, evvelce girip yerleşen nurlara ilave olarak artık rahmet nuru o kişinin kalbinde yer edemez. %2 rahmet yerleşmiştir. Şimdi fazıllar girmeye başlamıştır nefsin kalbine. Fazılların manyetik alanı Allah'ın o kişinin kalbine yazdığı iman kelimesinin manyetik alanının zıttı olan manyetik alandır. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Kalbi tamamen doldurmuş olan fazıllardan iman kelimesinin etrafında olanlar iman kelimesine
yapışırlar ve o sahayı işgal ederler. Böylece ilk %7 nefsin kalbi fazıllarla işgal edildiğinde ruh birinci gökkatına ulaşır. Devam eder. İkinci defa, üçüncü defa, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi o kişinin fazıl birikimin nefsinin kalbinde oluşur. %2 de rahmet birikimi vardı. Yedinci gökkatı yedinci defa %7 nur birikimiyle aşılır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gökkatları kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatına ulaştığı zaman da bu konu bir hedefe varmıştır. Ruh Allah'ın zatında yok olur. Fani olur. Bu makam fena fillah makamıdır. Allah Teala'nın verdiği emir gerçekleşmiştir. İrci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et emri gerçekleşmiştir. Ne diyordu Allah Teala? Fecr suresinin 28. ayeti kerimesinde bunu söyleyen Allah Teala, Rabbine rücu et emrini veren, geri dönerek Rabbine ulaş emrini veren Allah Teala Müzemmil 8'de diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettil ileyhi tebtile, Allah'ın ismiyle zikret ve bu zikir sebebiyle her şeyden kesilerek Allah'a ulaş, ruhunu Allah'a ulaştır. İşte ruhun Allah'a ulaşabilmesi için evvela nefsin kalbinde nurların toparlanması lazım %7. Bu ancak nefsin kalbine yazılan iman kelimesiyle mümkün. Ve bu tabiyet sırasında, tabiyetle birlikte kişi zikretmeye başlarsa, Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat, o kişinin kalbine beraberce gelmeye başlar. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ne kadar zikrederse zikretsin, o kişiye Allah'ın ne rahmeti ne fazlı asla gelmez. Gelebilmesi için o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Diledikten sonra mürşidine tabiyeti lazım. Tabiyetten evvel nur gelebilir mi? Evet. %2 rahmet nuru gelebilir. Kişinin zikriyle tabiyetten evvel gelir. Kalbin rahim esmasının tecellisiyle %2 aydınlanması temin edilir. Bu rahim esmasının başladığına işarettir, delildir. Ama %2'nin ötesinde oluşamaz. Asıl kişinin nefsinin kalbini tezkiye eden nur, fazıllardır. Fazıllar da bir kişi ancak mürşidine ulaştıktan sonra rahmet nuru ile birlikte gelebilir. Rahmetle faz, rahmetle salavat beraberce gelen nurlardır. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman aldığı nimetlerden birisi de bu zikir sebebiyle kalbinin Allah'ın nurlarıyla dolmasıdır. Peki, başka cephelerden durum ne? Başka cephelerden de durum aynıdır. O kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefsinin kalbine bu nurların girmesi o kişiye verilen yeni bir nimettir. Nefs tezkiyesinin %7 nur biriktirmesi. Başka ne olur? O kişinin fizik vücudu nefs tezkiyesi afetleri yok edeceği için afetlerin sayısal azalması sebebiyle nefs aynı kaldığı cihetle nefs afetlere karşı güç kazanır. Fizik vücutta nefsin güç kazanması oranında o da afetler zayıfladığı için onlara galibiyeti giderek daha üst boyutta olacaktır. O kişinin iradesi de nefsin afetlerinin zayıflamasına paralel olarak güçlenecektir. İşte mürşide tabiiyet görüyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mürşide tabiiyet kişiye bunları sağlıyor. Devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesini, bir kalbine nefs tezkiyesini sağlayacak olan iman kelimesinin yazılmasını, ki üç, kişinin bütün günahlarının affedilip
sevaba çevrilmesine. Hani şu müşriye tabi olmak şirkmiş ya, işte o şirki hangi Allah-u Teala'nın sevgilisi işlerse, o şirki işleyenlere Allah-u Teala bu mükafatları veriyor. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Kendi ruhu vücudu terk edip Allah'a doğru yola çıkıyor. Çünkü üzerine defaatle farz kılınmış ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Allah'ın bütün insanlara temel emri. Üçüncüsü, bu kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. Sonra böyle bir insan zikir yapıyor. Nefsinin kalbine gelen nurlar nefsin kalbinde yerleşmeye başlıyor. Nefs tezkiyesi oluşuyor. Fizik vücut afetlere karşı güçleniyor. Nefs afetlere karşı güçleniyor. Ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor ve Allah'a ulaşıyor. Hepimizin üzerine farz, ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Hani insanların şirk dediği, mürşide tabiyet şirk dediği bu olay, bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması için vücuttan ayrılmasını temin ediyor. Ve nefsin kalbine nurların birikmesini temin ediyor. Öyle ki bu nurlar 7 defa %7'lik rakamı tamamladığı zaman kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmış ve Allah'ın zatında yok oluyor. Öyleyse şirk dedikleri mürşide ulaşmak sadece bunu sağlıyor. Allah-u Teala da ruhumuzun Allah'a ulaşmasını mürşidi nasıl farz kılmışsa Allah-u Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını da farz kılmış. Söylemiştik, irci'i ila rabbiki diyor Allah-u Teala. Rabbine rücu et, geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Veskür ismi rabbike ve tebettillilehi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş diyor. Öyleyse bu farz kılınmış olan bir defa daha Allah-u Teala Allah'ın bir emri olduğunu söyleyerek farz kılıyor. Rad 21'de وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى وَيُوَافُونَ سُعَيْلِ سَحْبَ وَيَحْشَمْنَ رَبِّهُمْ diye devam ediyor Allah-u Teala. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Onların Allah'a ulaştırmalarını, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor onlar. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaştırılması üzerimize farz sevgili kardeşlerim. Allah Teala hangi konuyu emir olarak verirse o üzerimize farz hüküm doğuruyor.
İşte böyle bir sonuç Allah Teala tarafından insanlara hediye edilmiş bir mürşide tabiiyetle 7 tane nimet veriliyor kişiye. 12 tane ihsanla mürşidine ulaşan kişiye sadece. Allah'a ulaşmayı kişi dilemezse 12 tane ihsanı alamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin tabiiyeti o kişiye hiçbir fayda sağlamaz. Hiçbir değişiklik olması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin, ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan oluşmuş, ben de o ermişlerden birisi olmak istiyorum, sana ermiş ruhunu sana ulaştırmış evliyalardan birisi kıl beni tarzındaki bir dilek, ya da ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum, benim ruhumu sana ulaştır tarzında bir emri, bir talebi Allah'a ulaştıran kişi, Allah'ın istediği Allah'a ulaşma dileğinde bulunmuştur. Mutlaka bu kişiye Allah Teala söylediğimiz yardımları yaparak, onu 14. basamakta huşu sahibi kılıp, hacet namazını kılıp, mürşidini gösterip, mürşidine ulaştıracaktır. Allah Teala mürşidi farz kılsın, mürşide Allah'a ulaştırsın, tabiyet de insana 7 tane nimet versin ve neticede kişinin ruhu Allah'a ulaşsın, Allah'ın farz kıldığı bir hususu gerçekleştirsin, sonra da birisi çıkıp desin ki, mürşide tabi olmak şirktir. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki böyle söyleyen insanlar var. Bunlar din öğreticiler. Tabiatıyla bundan hüzün duyuyoruz. Ama insanın ağzı torba değil ki büzesiniz sevgili kardeşlerim. Herkes dilediğini söyler. Biz sadece hurafeleri, Kur'an'a ters düşen iddiaları sizlere anlattık bu konuşmamızda. İşte kim diyorsa ki mürşide tabi olmak şirktir. Allah Teala'nın söyledikleri bunlar, mürşide tabi olmak farzdır. Yetmez. Mürşid seçimi insanların hiçbirisine ait değildir. Mürşidin tayini Allah yapar. Mutlaka hacet namazı kılıp mürşidinizi Allah'tan soracaksınız. Sorma mahalliniz, sorma keyfiyeti sadece Allah'tan sormakla noktalanır, tamamlanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere doyum olmaz. Ama sözlerimiz burada inşallah tamamlanıyor. Allah Teala'nın indinde, sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah'ın bir dizaynı söz konusu. O hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Sonra da mürşide ulaşıp tabiyetinizi istiyor. Bu devirde irşat makamlarının en üst noktasında olan kişi biziz. Dolayısıyla hangi mürşide insanlar tabi olurlarsa olsunlar, tabi oldukları mürşitler mutlaka bize tabi olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşide tabiyet şirktir tarzındaki bir hurafeyi daha Allah'ın ayetleri yerle bir etmiş durumdadır. Öyleyse din adamları bu tarzda hataları
yapmamalılar diye düşünüyoruz. Onları çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Ey din adamları, sizleri gerçek anlamda seviyoruz. Biz sizleri seminere davet etmiştik 3 gün süreli ama sizlerden hiçbiriniz gelmediniz. Orada Allah Teala'nın bir seminerinde 3 gün beraber olacaktık. Bütün bu konuları daha bundan 10 sene evvel halletmiş olacaktık. Ama olmadı sevgili kardeşlerim. Gayretlerimiz netice vermedi. Ve hurafeler hala etrafta dolaşıyor. İnsanlar yanlış şeyleri hala söyleyebiliyorlar. Ama bizim görevimiz de o yanlışları düzeltmektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşide tabi olmak şirktir tarzındaki bir hurafeyi burada huzurlarınızda çürütmenin ve sizlere doğruyu söylemenin huzurunu yaşıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El Fatiha ve as salavat Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir Kur'an tefsiri sahasında birlikteyiz. Fatır Suresinin 19. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma testevil a'ma vel basir. Kelimeler ve ma değil, olmaz, yestevi, müsavi, eşit. El a'ma, a'ma, kör, görmeyen. Vel basiru ve gören, basiret sahibi olan. A'ma, kör olan ve basiret sahibi olan, gören, müsavi, eşit olmaz.

Burada Allah Teala kör olanla, görmeyenle, ama olanla, basiret sahibi olan gören müsavi olmaz, eşit olmaz diyor. Aslında bildiğiniz gibi bütün insanların gözleri kördür Allah'a göre, Allah'a ulaşmayı o kişi dilemedikçe. Burada da Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenle dilemeyen arasındaki farkı belirtmek üzere bunu söylüyor. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kördürler, sağırdırlar ve dilsizdirler. Burada kör olandan bahsediyor. Ve Allah Teala Fatır Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Ve la lezzulumatu ve len nur ve la ve değil olmaz. Ezzulumatu karanlıklar ve la ve değil olmaz. En nuru ve nur aydınlıklar. Ve zulmet karanlık ve nur aydınlık da eşit olmaz diyor. Görmeyen bir insan için her taraf devamlı karanlıktır. Zulmetle yani karanlıkla nur, aydınlıkla eşit olmaz. Eşit olmaz kelimesi ayet-i kerimenin içinde mevcut değil ama bir evvelkine dayalı olarak öyle ifade etmek gerekiyor. Parantez içinde ilaveyle. Ve devam ediyor Allah Teala'nın mukayeseleri. Ve lez zillu ve lel harur ve la ve değil olmaz el zillu gölge ve la ve değil olmaz el haruru sıcaklıklar ve gölge ve sıcaklık da eşit olmaz.

Allah Teala bu üç ayet-i kerimede bir şeyleri ifade ediyor. Karanlıkla aydınlık, gölgeyle sıcak ve görenle kör. Eşit olmaz diyor Allah Teala. Ve eşit olmayanlar devam ediyor. 22. ayet-i kerimesi Fatır suresinin Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma yeste vil ah ya u ve lel emvat. İnnallâhe yusmi'u men yeşâ'ü ve mâ ente bi müsmi'in

من في الكبور؟ كبوري. وما يستوي بمساوي eşit değil. El ahyayu hay diri canlı ve lel envatü ve la el envatü. Ve la ve değil olmaz. El envatü ölüler. İnne Allah'a muhakkak ki Allah yusmi'u işittirir. Men kim kimse kişi yaşa'ı diler.

olmaz. Ente, sen bi ile müsmi'in, işittiren, işittirici, men kim, kimse kişi, fi el kuburi, kabirlerde.

Ve şöyle bir sonuç çıkıyor. Ve hay, yani diri olanlar ve ölüler eşit olmaz. Muhakkak ki Allah dilediğine işittirir. Ve sen kabirlerde, mezarlarda olanlara işittirici değilsin diyor Allah Teala. Ve Allah Teala bu ayet-i kerimede ve hay diri olanlar ve ölüler eşit olmaz diyor. Şimdi diri olmakla ölü olmak arasındaki farklılığı ifade ediyor. Muhakkak ki Allah dilediğini işittirir ve sen kabirlerde, mezarlarda olanlara işittirici değilsin. Öyleyse hem ölü olmak ve diri olmak Allah'a göre farklı bir mana ifade ediyor, hem de işitmek ve görmek Allah'a göre farklı bir mana ifade ediyor. Yani bu dünyaya gelen, gözleri gören, kulakları duyan ve söylenenleri, insanların söylediklerini idrak edebilen, anlayabilen kişi bizim ölçülerimizde o bir canlıdır, hayattadır. Ama Allah-u Teala manevi açıdan olaya bakıyor. Eğer o insanlar Allah'a ulaşmayı dilememişlerse, onlar diyor kördürler. Onlar diyor sağırdırlar. Onlar diyor dilsizdirler. Ve hükmünü koyuyor. Ve onlar ölüdürler diyor. O mezardaki ölüler nasıl görmezlerse, işitmezlerse, duymazlarsa ve idrak edemezlerse, insanlar da diyor, sizin söylediklerinizi işiten, sizi gören, işittiklerini de idrak eden, manasına varan o insanlar size göre diridir ama bana göre ölüdür diyor Allah Teala. Onlar kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler ve ölüdürler diyor. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar. Onları Allah Teala hayata getiriyor. Ne zaman? Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman Allah onları hayata getiriyor. Onları hayatın sahibi kılıyor Allah Teala. Öyleyse bütün insanlar başlangıçta Allah'a göre ölüdürler. Bize göre bu dünya hayatında diridirler. Gözleri görür, kulakları işitir ve manaya da varırlar. Onlar bize göre diridirler ama Allah'a göre ölüdürler. Allah'ın istediği hayat tarzında, Allah'ın istediği şekilde gören, işiten ve bilen bir insan olmak lazım. Bu da bir tek şarta dayalı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi o noktada Allah'ın bir hükmüne muhatap olur. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır Allah Teala, kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ekinneti alır. O kişinin görme hassasının üzerindeki dışaveti alır, işitme hassasının üzerindeki mührü açar, kalbindeki mührü de açar. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Ve o kişiye bu yaptığı ve o kişinin kalbine ihbat koyar, idraki sağlayan bir müessese koyar. Ne yapmıştır Allah Teala? O kişinin görmeyen gözlerini görür hale getirmiştir. İşitmeyen kulaklarını işitir hale getirmiştir. İdrak etmeyen kalbini idrak eder hale getirmiştir. O kişinin görme hassasını görür hale getirmiştir.
kişinin işitme hassasını işitir hale getirmiştir. O kişinin idrak hassasını idrak eder hale getirmiştir Allah Teala. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkat edin ki Allah Teala'nın bu verdiği 7 tane faktörün her birinde o kişinin günahlarının 7'de birini sevap olarak o kişiye kaydeder Allah Teala ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin bütün günahları örtülür. Örtülünce o kişi artık sevapları günahlarından fazla bir insan olur. Bu birkaç dakikada gerçekleşen bir iştir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah Teala birkaç dakika içinde gören, işiten ve idrak eden bir insan haline getirir. Ve o kişi Allah'ın cenneti için ehil olmuştur. İşte burada Allah Teala o kişiyi ölüyken diriltiyor. Bu ayet hay ve diri olanlarla ölü olanlar eşit olmaz. Allah'a göre bir ölü olmak ve diri olmak söz konusu. Bu evvelki ayetlerin ışığı altında buraya ulaşıyoruz. 22'ye gelene kadar Allah Teala ...19'dan başlıyor. Körle gören bir olmaz diyor. İşitmeyenle işiten bir olmaz diyor burada da. Ve arada başka faktörlerden de bahsediyor. Ama sonuç odur. Hayatta olan insanlar aslında Allah'a göre ölüdürler. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa. Ve onlar bütün ölüler gibi kör, sağır ve dilsizdirler. Ve kalpleri de idraksızdır. Ve Allah Teala sen mezarda olanlara işittirecek kişi işittiren değilsin diyor. İşittirici değilsin diyor. İsim halini kullanmış Allah Teala. Müsmi'in kullanmış. İşittirici olmak. Ve sen işittirici değilsin arkasından 23. ayet-i kerime geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ente illa nezirin. Sen sadece bir nezirsin. Uyarıcısın. Nezir nezletmekten geliyor. İnzar, nezir, nezaret. Hep aynı kökten gelen kelimeler. Nezir de nezaret eden, uyaran, inzar eden, uyaran demek. Nezaret kelimesi nazır, nuzur kökünden geliyor. Orada nezaret etmek söz konusu. Nezir, nezaret eden değil. Nezir, inzar eden, uyaran kişi. Öyleyse nezaret müessesesine dikkatli bakın. Nezarette uyarma işlemi var. Nezarette gözlemleme, kontrol altında tutma işlemi var. Ama nezir uyaran kişidir. Allah Teala diyor ki biz resullerimizi göndeririz. Amen olanları müjdelesinler diye, geri kalanları uyarsınlar diye. Nezirlerimizi göndeririz diyor, aynı ifadeyi kullanıyor. Amen olanları müjdelesinler diye ve geriye kalanları diğerlerini uyarsınlar diye. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir, nebidir. İki, resuldür. Üç, aynı zamanda nezirdir. Bütün resuller, bütün nebiler aynı zamanda mutlaka nezirdir. Ama bütün nezirler resul
değillerdir. Bütün nezirler nebi değillerdir. Öyleyse nezir, nezreden insanları ikaz eden kişi bir mertebe müessesesi. Allah Teala diyor ki biz bütün beldelere, bütün kasabalarda da nezir vazifeli kılarız diyor. O zaman nezirin risaletin altındaki bir kademesinin de mevcut olduğu kesin. Çünkü Resuller milletin Resulüdür. Her kasabanın ayrı Resulü olmaz. Her şehrin ayrı Resulü olmaz. Ama her milletin şu anda dünya üzerinde mutlaka bir Resulü vardır. Fatır Suresinin 24. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. İnna erselnake bil hakkı beşiren ve nezira ve in min ummetin illa hala fiha nezir. İnna muhakkak ki biz erselnake seni gönderdik. Bir el hakkı hak ile beşiren müjdeleyici ve neziren ve nezir uyarıcı. Ve in ve eğer minden ümmetin bir ümmet illa sadece hariç olmadan hala gelip geçmiş olan fiha orada nezirin nezir uyarıcı. Muhakkak ki biz seni hak ile müjdeleyici ve nezir yani uyarıcı olarak, ikaz edici olarak gönderdik. Nezredici olarak gönderdik. İçinden bir nezir gelip geçmiş olmayan bir ümmet hiçbir ümmet yoktur.

ise burada bütün ümmetlerin içinde mutlaka bir uyarıcının mevcut olduğunu söylüyor Allah Teala. Hala gelip geçmiş olmasın, hala fiha orada nezir.

Bu ayet-i kerimede içinden bir nezir, uyarıcı gelip geçmiş olmasın diye bir ifade var. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün kavimlere Resul gönderdiğini söylüyor. Ve ard arda arkası kesilmeksizin gönderdiğini söylüyor. Bütün kavimlerde, bütün zamanlarda Resullerin var olduğunu görüyoruz. Ve Nail Suresinin 36. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala li külli ümmetin Resul diyor. Bütün ümmetlerde, bütün milletlerde mutlaka Resul vardır. Her zaman vardır. Allah Teala İsra 15'te diyor ki biz bir Resul göndermedikçe azap edici olmayız diyor. Ya da anlıyoruz ki bütün milletlerde, bütün zaman parçalarında Allah'ın Resulleri mutlaka bulunurlar, mutlaka mevcut olurlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam her şeyden evvel nebidir, peygamberdir. Bir. İkincisi Resul'dür. İki, nübüvvet onunla beraber, peygamberlik onunla beraber sona ermiştir. Ama Risalet yaşamakta devam eder kıyamete kadar. Üçüncüsü aynı zamanda da nezirdir. Bütün nebiler, bütün Resuller mutlaka nezirdir. Ama her nezir Resul değildir. Her nezir nebi değildir. Ve 25. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve in yükezzibuke fe kat kezze vellezine min kablihim caethum rusuluhum bil beyinati ve biz zuburi ve bil kitabi münir kelimeler ve in eğer yükezzibuke seni yalanlıyorlar yükezzibuke fe artık oysa kat olmuştu kezzebe yalanladı ellezine onlar o kimseler min kablihim onlardan önce caetüm onlara getirdiler Resulühüm, onların Resulleri, bir el beyinati apaçık delilleri, beyineleri, bir ez zuburi, ziburu, sayfaları ve bir ile el kitabi, kitap, el müniri, nurlandırıcı. Eğer seni tekzip ediyorlarsa, yalanlıyorlarsa, onlardan öncekiler de yalanlanmışlardı.

Eğer seni teklif ediyorlarsa, yalanlıyorlarsa, o takdirde fe kullanmış Allah Teala. O zaman o takdirde biz de parantez içinde bil ki ifade ediyoruz, ilave ediyoruz. Onlardan öncekiler de yalanlanmışlardı. Onların resulleri onlara beyiniler, mucizeler, açık deliller ve zebur sayfalar ve nurlandırıcı kitap getirdiler.

onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Onların resulleri onlara beyineler, açık mucizeler getirmişlerdi.

onlardan öncekiler de Resullerini yalanlamışlardı. Ki onların Resulleri, onlara beyineler ve zebur, yani ayrıca nurlandırıcı kitap getirmişlerdi.

Fatır suresinin 26. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Sümme ehas tüllezine keferu fe keyfe kâne nekir. Nekiri. Sümme sonra ehastü, aldım, yakaladım. Ellezine onlar keferu, inkar ettiler. Ve artık bundan sonra bunun üzerine keyfe nasıl kâne oldu? Nekiri, inkarım, benim inkar edilmem. Sonra inkar edenleri yakaladım, ahzettim. Bundan sonra inkarım, cezam nasıl oldu?

Sonra inkarım nasıl oldu? Yani inkar edilmem nasıl oldu? İnkar edenleri yakaladım, cezalandırdım diyor Allah Teala. Bundan sonra inkarımın nasıl olduğunu gör. İnkar, beni inkar edenler mutlaka cezalanırlar diyor Allah Teala. Fatır Suresi 27. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera ennallâhe enzele mine's-semâi mâen fe ahreçnâ bihi semeratin muhtelifen elvânuha ve minel cibali cu de dun bi dun ve humrun muhtelifun elvanuha ve gara bi bu sud e mi lemtere görmedin. Elemtere görmedin mi? Enne Allah'a muhakkak ki Allah enzele indirdi mine semayı semadan gökten maen su. Fe artık ahreçna biz çıkardık bihi onunla semeratin ürünler meyveler muhtelifen muhtelif çeşitli elvanüha onun renkleri ve minel cibali ve dağlardan cüdeydün dağlar arasındaki yol bidun beyazlık beyaz ve humrun ve kırmızılık kırmızı muhtelifun muhtelif çeşitli elvanuha onun renkleri ve garabi bu kapkara simsiyah koyu siyah. Şöyle oluyor sonuç. Allah'ın suyu semadan indirdiğini görmedin mi? Böylece onunla çeşitli renklerde ürünler, meyveler çıkardık. Ve dağlardan beyaz, kırmızı, çeşitli renklerde ve kara yollar kıldık. Beyaz, kırmızı ve onun dışındaki renklerde, çeşitli renklerde ve kara yollar kıldık. Biz Türkçemizde kara yolları diye bir ifade vardır. Yani karada taşıyıcılık yapılan yollar. Onu da Allah-u Teala renklerini siyah olarak değerlendiriyor.

her yerdeki toprağın rengi değişik olduğu için ve daha asfalt olmadığı devrede her toprağın rengi değişik olduğu için her yol ayrı bir renk gösteriyor. Ama Allah-u Teala karayollar kıldık demekle bu zamanı da muhtevasını almış. Çünkü bu karayollar asfalt yolları ifade ediyor. Renk gerçekten karadır. Ve 28. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve minen nasi ved devab bi vel en'ami muhtelifun edvanuhu kezalik innema yahşallâhe min ibadihi ulema u.

İnnallâhe azîzün gafûr. Gafûrun. Ve devabbi ve davarlar ve el en'âmi ve hayvanlar muhtelifun, muhtelif, çeşitli. Elvanihu, onun renkleri. Kezalike, işte böyle. İnnemâ, sadece, ancak. Yaşallâhe, Allah'a karşı huşu duyanlar. Min ibadihi, kullarından. El ulemâ-i, alimler. İnne Allah'e, muhakkak ki Allah, azizün, üstün ve güçlü olan. Gafurun, gafur, mağfiret eden, günahları sevaba çeviren. Mana şöyle oluşuyor. Bunun gibi insanlardan, davarlardan, yürüyen hayvanlardan da çeşitli renkte olanlar vardır.

Ancak kullarından ulema, alimler Allah'a karşı hoş olmayan, Allah'ın öğrettiklerini bilenlere ve Allah'a karşı huşu duyanlara Allah Teala alimler diyor. Huşu meclisinin biliyorsunuz başladığı nokta Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Bu noktadan itibaren insanlar huşu sahibidir. Ve de Allah Teala bunlara ulema diyor, alimler diyor. Neden acaba böyle bir ifade kullanıyor Allah Teala? Şunun için kullanıyor. Bakara suresinin Allah Teala'nın ifadesi Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şöyle: İnnellezîne lâ yercûne likâina ve râdû bil hayâtet dünyâ ve etme'nü bihâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn. İlâike mevâhümün nâru ve mâkânü yeksubun. Diyor ki Allah Teala, muhakkak ki onlar bize ulaşmayı, mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutlu olurlar, mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ilim sahibi kabul edilmiyor Allah Teala tarafından. Dünyadaki ilim seviyeleri ne olursa olsun, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Peki kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olmayı aşanlar. Bu sebeple Fatır Suresinin bu 28. ayeti kerimesi, Allah'a ulaşmayı dileyenleri alim standartlarına sokuyor. Ötekiler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Ve huşu Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada başlar. Öyleyse huşunun başladığı yer Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ancak alimler Allah'a karşı huşu sahipleridir diyor Allah Teala. Anlaşılıyor ki Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde geçen Allah'a mülaki olmayı dilemeyen insanların Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları onları ulema içerisine sokmuyor, ulemanın dışında tutuyor. İlim sahiplerinin, alimlerin dışında tutuyor. Onlar alim değiller. Alimler huşu sahipleri, huşunun da başladığı yer Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi huşu sahibidir. Bu huşu sahipleri için Allah Teala diyor ki onların kalplerini Allah'a çeviririz. Onlar Allah'a karşı huşu duyarlar ve biz huşu sahiplerinin kalplerini Allah'a çeviririz diyor. Yani ilk huşu Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada mutlaka oluşuyor.

Allah Teala huşuyu, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktaya almış. Ve onlar alimler, ulema, ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hiçbir şekilde alim sınıfının içinde kabul edilmiyor Allah Teala tarafından. Onların burada isimleri verilmemiş. Ama Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar oldukları kesin, alim olmadıkları kesin.

Fatır suresinin 29. ayet kerimesine ulaşıyoruz. Diyor ki Allah Teala: İnnellezine yetlune kitaballahi ve ekamus salate ve enfeku mimma rezaknahum sırren ve alaniyeten yercune ticareten len tebura. İnne muhakkak ki ellezine o kimseler onlar yetlune okuyorlar okurlar kitaballahi Allah'ın kitabı ve ekamus salat ve namazı ikame ettiler ve enfeku ve infak ettiler mimma şeylerden. Rezeknahum, onları rızıklandırdık. Sırren, sır, gizli olarak ve alaniyeten ve aleni olarak, açık olarak. Yercüne, ümit ederler, umarlar. Ticareten, ticaret, kazanç. Len tebure, asla kesilmeyecek olan, devam edecek olan bir ticaret umarlar, diyor Allah Teala. Ve şöyle bir sonuç çıkıyor. Muhakkak ki Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık infak edenler, asla kesilmeyecek, devam edecek bir ticaret, kazanç ümit ederler.

Allah'ın kitabını, Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar, namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık infak edenler, asla kesilmeyecek olan bir kazancı ümit edebilirler buyuruyor Allah-u Teala. Ve Fatır Suresinin 30. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Li yuvefiyehum ucurehum ve yezidehum min fadlih. İnnehu gafurun şekur. Li için. Yuvefiyehum onlara vefa edilir, ödenir. Ucurehum onların ecirleri, mükafatları. Ve yezidehum ve onlara arttırır. Min fadlihi kendi fazlından. İnnehu muhakkak ki o gafurun, gafur mağfiret eden, şekurun şükredilen. Onların ecirleri, mükafatları, ücretleri onlara vefa edilir, ödenir. Ve Allah onlara fazlından arttırır. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, şekürdür, şükredilendir. Öyleyse burada Allah-u Teala bir evvelki ayet-i kerimede geçenlere atıf yapıyor. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık infak edenler, asla kesilmeyecek bir ticaret ümit edenler diyor Allah-u Teala. Bunlar daha evvel kurtuluşa erenler olarak vasıflanan Allah'ın uleması, Allah'a ulaşmayı diledikleri için alimlerden sayılanlar ve onların vasıflarını veriyor Allah Teala burada, neler yaptıklarını. Namaz kılıyorlar, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini okuyorlar ve infak ediyorlar. Hem başka insanlara infak ediyorlar, hem de fizik vücutlarına Allah-u Teala'nın gönderdiği rahmeti, fazlı ve salavatı nefslerinin kalbine ulaştırarak nefslerini infak ediyorlar. Onların için mükafatları onlara ödenir diyor Allah-u Teala. Peki Allah-u Teala fazlından arttırır diyor. Ne demek istiyor? Onların mükafatları birebir verilmez. Bir derece kazanana onun amel defterine bir derece yazılmaz. En az 10 derece yazılır. Normal standartlar altında Allah'ın fazlı 1'e 10'dur. Fazlından verdiği şey daima herkes için geçerlidir. O kişi hangi standartların sahibi olursa olsun, dünyanın en kötü insanı bile olsa, her yaptığı bir güzel işlev sebebiyle bir derece kazanmışsa o kişi, mutlaka ona 10 derece yazılır. Ama bu kişi mürşidine ulaşmışsa, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşmışsa, tabiyetini gerçekleştirmişse, bu 1'e 10, 1'e 100'e çıkar. Ruhu henüz zemin katla birinci kat arasındadır. Birinci kattayken de 1'e 10 devam eder. Ne zaman o kişinin ruhu ikinci gök katına ulaşırsa, bu 1'e 100 müessesesi 1'e 200'e çıkar. Kişi mürşidine ulaşıp da
tabi olduğu anda derecat açısından iki büyük hedefe ulaşır. Birincisi, o güne kadar Allah Teala ona 1'e 10 öderken, kazandığı her dereceye 10 katını öderken, tabiyetini gerçekleştiren kişiye bu rakam 1'e 100 olarak ödenmeye başlar. 1'e 100. Sonra ruh 2. 3. 4. 5. 6. 7. gökatlarına çıktığı zaman bu 1'e 100, 1'e 200, 300, 400, 500, 600 ve 700 olur. İşte bu fazlından arttırmasıdır. Allah Teala Bakara Suresi'nin 261. ayet-i kerimesinde onlara verdiklerinin bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebatla paralel olduğunu söylüyor. Kim bu insanlar? İki özellikleri var. Allah'ın yolunda olanlar, fi sebilillah olanlar, birinci özellik, ikinci özellik, infak ederler. Burada da Allah Teala infak edenlerden bahsediyor. Verdiklerimizden, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık olarak infak ederler, edenler. Onlara Allah Teala 1'e 10 iken 1'e 700'e kadar yükseltiyor. Yetmez. İrşat makamına ulaşıldığı takdirde Allah Teala onlara onların günahlarını sevaba çeviriyor. Daha bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an onun bütün günahları örtülmüştü. İrşat makamına ulaştığı zaman günahları sevaba çevrilir. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ne kadar günah işlerse işlesin, günahları ne kadar büyük olursa olsun, Allah Teala bir kişi Allah'a yöneldiği zaman onun bütün günahlarını örtüyor, mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirince sevaba çeviriyor. İşte bu kazandıklarının onlara verilmesi, Allah'ın ecirlerini ödemesidir. Ama fazlından arttırması, 1'e 10 iken evvela 1'e karşılık 10 vermesi Allah'ın fazlından arttırmasıdır. Sonra 1'e 10 iken 1'e 100'e çıkarması fazlından arttırmasıdır. 1'e 700'e kadar yükseltmesi fazlından arttırmasıdır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda günahlarının örtülmesi Allah'ın fazlından onların sevaplarını arttırmasıdır. Ve tabiyet sırasında onların günahlarını sevaba çevirmesi Allah'ın fazlından arttırmasıdır. Bu sebeple Allah Teala fazlından arttırdığı için gafurdur ifadesini kullanıyor Allah Teala burada. Mağfiret edendir. Çünkü mağfiret günahların sevaba çevrilme ameliyesinin adıdır. Ve şekürdür. Kendisine şükredilendir. Şükürleri kabul edendir. Fatır Suresi'nin 31. ayeti kerimesi. Allah Teala şöyle buyuruyor. Vellezî evhayna ileyke minel kitâbi. Hüvel hakku. Musaddikan lima beyne yedeyhi. İnnallâhe bi ibadihi le habirun basir. Habirun basir. Basirun. Vellezi ve ki o evhayna vahyettik ileyke sana. Minel kitabı kitaptan hüve o el hakku haktır. Musaddikan tasdik eden lima şeyleri beyne arasındaki yedehi elleri. İnnallâhe muhakkak ki Allah mi ibadihi onun kulları le mutlaka gerçekten habirun haberdar olan basirun gören. Allah Teala buyuruyor ki ve sana kitaptan vahyettiğimiz onların ellerindekini tasdik edici olarak haktır. Muhakkak ki Allah kullarından mutlaka haberdar olandır ve onları
kullarını görendir. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Kur'an-ı Kerim indirilmesi sırasında kendilerine daha evvel kitap verilen Yahudiler var. Hazreti Musa'dan beri ellerinde bir mukaddes kitap taşıyorlar. Bir nur olan, bir hidayet rehberi olan bir kitap. Kur'an aynen böyle söylüyor. Ondan sonra Hristiyanlar var. Ellerinde gene bir nur olan, bir hidayet rehberi olan bir başka kitap var. Onun da adı İncil. Hem İncil'in sahipleri, hem Tevrat'ın sahipleri için Allah Teala diyor. Sana kitaptan vahyettiğimiz her şey, onların kitaplarında da vardır anlamına. Onların ellerindekini tasdik edici olarak, hak olarak indirilmiştir diyor Allah Teala. Sonra da kullarından haberdar olandır diyor. Yani senden nasıl haberdarsak, sana nasıl hükmediyorsak, biz onlardan da haberdarız. Onların bütün kalplerinden geçeni, aralarındaki konuşmaları biliriz diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an tefsiri dersini inşallah burada tamamlamış bulunuyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'a ulaşmayı dilemek. Uzatın kulağınızı, fısıldayayım size. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bir tek şey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu fısıltı kulaklarınıza değildi. Bu fısıltı burayaydı, kalbinizeydi.

0: Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu noktadan itibaren Allah'a kapalı olan bütün kapıları Allah ard arda açar. Ve sizi yepyeni, o güne kadar hiç yaşamadığınız bir muhteşem dünyaya götürür Allah Teala. Bu tasavvuf dünyasıdır. Tasavvufun kainatıdır. İnsan olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Allah'a yakın olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Peki başka insanları mutlu etmek mi istiyorsunuz? Gene tasavvuf. Mutluluk eşittir tasavvuf. Cennet cennet diyorlar. Cennete gitmek için bir tek dileğiniz yeter. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi mutlak olarak cennetin sahibisiniz.
1: Bir dileğin seni cennet mutluluğuna mutlaka ulaştırmama sebebiyet verecek.

0: şuradan kalbinizden sıcacık bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya.
1: Orada Allah'ı tanırsınız. Önce ondan hoşlanmışsınız. Sonra onu sevmişsiniz. Sonra aşık olmuşsunuz. Ama en sonunda hayran olmuşsunuz. İşte o Rabbiniz, Rabbimiz Allah'tır.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve onlara yaptıkları şeylerin kötülüğü aşikar oldu. Ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Ve onlara, bugün sizi unutacağız. Tıpkı sizin bugününüze kavuşmayı unuttuğunuz gibi. Ve sizin mevanız kalacağınız yer ateştir. Ve sizin için bir yardımcı yoktur denildi. İşte bu, Allah'ın ayetlerini alay konusu etmeniz sebebiyledir. Ve sizi dünya hayatı aldattı. Öyleyse o gün oradan çıkarılmazlar. Ve onlardan bir özür istenmez, kabul edilmez. Öyleyse hamd, göklerin ve yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde büyüklük ve azamet O'na mahsustur. Ve O azizdir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ahkaf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 35 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Kitabın indirilmesi aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile yarattık. Ve bilinen, tespit edilen bir zamana kadar. Ve onlar ki uyarıldıkları şeylerden yüz çeviren kafirlerdir. De ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Onların yeryüzünde ne yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerde ortağı mı var? Eğer siz sadıklarsanız, doğru söyleyenlerseniz bana, bundan evvelki bir kitap ve ilimden ilmi bir eser getirin. Allah'tan başkasına dua edenden daha dalalette kim vardır? Kıyamet gününe kadar ona kimse icabet etmez. Ve onlar, putlar, onların dualarından gafildirler, habersizdirler. İnsanlar haşrolundukları, bir araya getirildikleri zaman putlar onlara düşman oldular. Ve onların ibadetlerini inkar ettiler, kabul etmediler. Ve onlara ayetlerimiz beyan edilerek, açıklanarak okunduğu zaman kafirler, ayetlerimiz onlara gelince hak ayetlerimiz için bu apaçık bir sihirdir dediler. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer onu ben uyduruyorsam o takdirde Allah'tan bana gelecek bir şeye siz mani olamazsınız. O, onun Kur'an hakkında daldığınız şeyleri, yaptığınız iftiraları en iyi bilir. Benimle sizin aranızda ona, Kur'an-ı Kerim'e şahit olarak o, Allah yeter. Ve o gafurdur, rahimdir. Ben diğer Resullerden farklı bir bidat ortaya çıkarmış değilim de. Ve bana ve size ne yapılacağını ben bilemem. Ben sadece bana vahyedilene tabi olurum. Ve ben apaçık bir nezirden başka bir şey değilim. De ki, gördünüz mü? Ya o Kur'an Allah'ın katından ise ve siz onu inkar ettinizse? Ve İsrailoğulları

Ondan bir şahit onun misline şahit olduysa, böylece iman ettiyse ve siz de büyüklük tasladıysanız, muhakkak ya Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. İnkar edenler amenu olanlara, eğer o hayırlı olsaydı, ona saygıda, imanda bizi geçemezlerdi, dediler. Onunla, Kur'an'la hidayete eremeyince o zaman, bu eski bir yalandır, diyecekler. Ve ondan, Kur'an'dan önce imam ve rahmet olarak Hazreti Musa'nın kitabı Tevrat vardır. Bu, Arap lisanı ile Hazreti Musa'nın kitabını tasdik eden bir kitaptır. Zalimleri uyarmak ve muhsinleri müjdelemek içindir. Muhakkak ki onlar, Rabbimiz Allah'tır dediler. Sonra onlar Allah'a istikamet üzere oldular. Artık onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. İşte onlar cennet ehlidirler. Orada ebedi kalacak olanlardır, yapmış olduklarının karşılığı mükafatı olarak. İnsana, anne ve babasına ihsanla davranmasını vasiyet ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı ve onu güçlükle doğurdu. Ve onun taşınması ve sütten kesilmesi 30 aydır. Nihayet erginlik çağına ulaştığı zaman 40 yaşını tamamladı. Şöyle dedi, Rabbim, bana anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmekte, senin razı olduğun salih amel nefs tezkiyesi yapmakta beni başarılı kıl ve zürriyetimi ıslah et. Muhakkak ki ben sana tövbe ettim ve muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım. İşte onlar ki, onlardan yaptıklarını en güzel şekilde kabul ederiz. 1'e 700'e kadar derece veririz. Ve onların günahlarına cevaz vermeyiz, örteriz, sevaba çeviririz. Onlar cennet ehli arasındadırlar. Onların vaat olundukları şey gerçek bir vaattir. Ve o anne ve babasına, ikinize de of, ikinizden de bıktım. Daha önce nice nesiller gelip geçmişken benim topraktan diriltilerek çıkarılacağımı mı vaat ediyorsunuz, dedi. Ve onlar, anne ve babası Allah'tan yardım isteyerek, kendine yazık ediyorsun, iman et, muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır, dediler. Bunun üzerine o şöyle dedi, bu evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir. İşte onlar ki, onlardan evvel gelip geçmiş olan cin ve insan toplumlarında üzerlerine azap sözü hak olmuştur. Muhakkak ki onlar hüsranda olanlardır. Ve herkes için amellerinden dolayı dereceler vardır. Onlara amellerinin karşılığının ödenmesi için. Ve onlara zulmedilmez. Ve o gün kafirler ateşe arz edilirler. Siz dünya hayatınızda size göre güzel şeylerinizi tükettiniz ve onunla metalandınız, sefa sürdünüz. Artık bugün alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız. Yeryüzünde haksız yere kibirlendiğiniz ve fasıklık yapmış olduğunuz için. Ad kavminin kardeşini hatırla. Ahkaf'taki kavmini uyarmıştı. Ondan önce ve sonra Allah'tan başkasına kul olmayın diye uyaran birçok nezirler gelip geçmişti. Gerçekten ben büyük günün azabının üzerinize olmasından korkarım. Sen bizi ilahlarımızdan döndürmek için mi bize geldin? Eğer sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen, o zaman bize vaat ettiğin şeyi, azabı getir, dediler. Dedi ki, o ilim, o azabın bilgisi ancak Allah'ın katındadır. Ve ben onunla gönderildiğim şeyi size tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum. Fakat onu azabı, vadilerine doğru yönelen bulutu gördükleri zaman, bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur, dediler. Hayır, o kendisini acele istediğiniz şey, içinde elim azap olan bir rüzgardır, fırtınadır. O Rabbinin emriyle her şeyi dumura uğratır, yok eder.
Böylece sabahleyin onların meskenlerinden başka hiçbir şey görünmez oldu. Mücrim kavmi işte böyle cezalandırırız. Ve andolsun ki biz onlara size dahi vermediğimiz imkanları verdik. Ve onlara işitme, görme hassaları ve idrak verdik. Fakat işitme ve görme hassaları onlara fayda sağlamadı. Ve idrakleri de onlara bir şey sağlamadı. Allah'ın ayetlerini bilerek inkar ediyorlardı. Ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Ve andolsun sizin etrafınızdaki beldelerden pek çoğunu helak ettik. Ve ayetleri açıkladık ki belki böylece onlar dönerler diye. Allah'tan başka yakınlık sağlaması için ilahlar ittihaz ettikleri zaman onlara yardım etmeleri gerekmez miydi? Hayır, putlar onlardan saptılar, uzaklaştılar. İşte bu onların yalanları ve iftira etmiş oldukları şeydir. Cinlerden bir grubu sana yöneltmiştik, Kur'an'ı dinlemeleri için. Onun huzuruna geldikleri zaman, "Susun, dinleyin," dediler. Sonra Kur'an-ı Kerim okuması bitirilince, kendi kavimlerine uyarıcılar olarak döndüler. Onlar, "Ey kavmimiz, muhakkak ki biz, Hazreti Musa'dan sonra indirilen, onların elindekini tasdik eden, hakka ulaştıran ve tarik-i müstakime hidayet eden bir kitap dinledik," dediler. "Ey kavmimiz, Allah'ın davetçisine icabet edin ve ona iman edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve mağfiret etsin, sevaba çevirsin ve sizi elim azaptan korusun. Ve Allah'ın davetçisine icabet etmeyen kimse yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Ve onun Allah'tan başka dostları yoktur. İşte onlar apaçık dalalet içindedirler. Onlar gökleri ve yeri yaratanın Allah olduğunu görmediler mi? Ve o onları yaratmaktan yorulmaz. Ölüleri diriltmeye kadirdir. Evet, muhakkak ki o her şeye kadirdir. Ve o gün kafirler ateşe arz olunurlar. Bu hak değil mi?" denince, "Evet, Rabbimize andolsun ki gerçek," dediler. Allah, "Öyleyse inkarlarınız sebebiyle azabı tadın," dedi. "Öyleyse ulul azim olan Resuller gibi sabret ve onlar için acele etme. O gün vaat olundukları şeyi, azabı gördükleri zaman gündüzün bir saatinden fazla kalmamış gibi olurlar. Bu bir tebliğdir. Artık fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi?" Muhammed Suresi Medine'de nazil olmuştur. 38 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnkar edenlerin ve insanları Allah'ın yolundan men edenlerin amellerini Allah boşa çıkardı. Aminu olan ve salih amel, nefsi tezkiye edici ameller yapanların ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiğimiz şeye, Kur'an-ı Kerim'e ve onun Rablerinden bir hak olduğuna inananların günahlarını Allah örttü ve onların hallerini ıslah etti. Bunlar, kafirlerin batıla tabi olması ve amenu olanların Rablerinden inen hakka tabi olmaları sebebiyledir. Allah insanlara işte böyle kendi durumlarını misal verir. Artık kafirlerle karşılaştığınız zaman onları güçsüz, zayıf bırakıncaya kadar boyunlarını vurun. Bağlarını kuvvetlendirin, esirleri sıkıca bağlayın. Nihayet savaşı, onun ağırlıklarını, silahlarını ve savaş levazımatını bırakınca da onları ister lütuf olarak bedelsiz veya fidye alarak bedel karşılığı bırakın. İşte böyle. Ve eğer Allah dileseydi elbette onlardan intikam alırdı. Ve lakin bu sizin bir kısmınızı diğer bir kısımla imtihan etmek içindir. Ve onlar ki Allah yolunda öldürülenlerdir.
O takdirde onların amelleri boşa çıkarılmaz. Allah onları hidayete erdirecek ve onların hallerini ıslah edecektir. Ve onları kendilerine tarif ettiği cennete dahil edecektir. Ey amenü olanlar! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. Ve onlar ki kafirdirler. Artık onlar helaka maruzdurlar. Ve onların amellerini Allah boşa çıkardı. Bu, onların Allah'ın indirdiği şeyi kerih görmeleri sebebiyledir. Böylece Allah, onların amellerini boşa çıkardı. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı? Onlardan öncekilerin akıbeti nasıl oldu baksınlar. Allah onları dumura uğrattı, helak etti. Ve onun bir benzeri de kafirler içindir. Bu Allah'ın ameni olanların dostu olması sebebiyledir. Ve kafirlerin ise gerçek dostu, Mevlası yoktur. Muhakkak ki Allah ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel, nefs tezkiye edici ameller yapanları altından nehirler akan cennetlere koyar. Ve onlar ki kafirlerdir. Dünyada metalanırlar, faydalanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Ve ateş onların mekanıdır. Nice beldeler seni çıkardıkları ülkeden daha kuvvetliydi, daha üstündü. Onları helak ettik. O zaman onlar için bir yardımcı yoktu. Öyleyse Rabbinden beyyine, delil üzerinde olan kişi, kötü ameli kendisine süslü gösterilen ve hevalarına tabi olan kişiler gibi midir? Takva sahiplerine vaat edilen cennetin durumu şudur ki, içinde kokusu değişmeyen sudan nehirler, tadı bozulmayan sütten nehirler, içenlere lezzet veren şaraptan nehirler ve saf, süzülmüş baldan nehirler bulunur. Onlar için orada her çeşit meyve bulunur ve onlar için Rablerinden mağfiret vardır. Bunların durumu ateşte devamlı kalacak olan ve hamim, sıcak kaynar su içirilen, bu sebeple bağırsakları parçalanan kimsenin durumu gibi midir? Ve seni dinleyenlerden bir kısmı senin yanından çıktıkları zaman kendilerine ilim verilenlere, biraz önce o ne dedi dediler. İşte onlar Allah'ın kalplerini mühürledikleri kişilerdir ve onlar hevalarına tabi olanlardır. Ve onlar ki hidayete ermişlerdir. Allah onların hidayetini artırdı ve onlara takvalarını verdi. Öyleyse o saatin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Halbuki onun alametleri, işaretleri gelmiştir. Fakat o saat kendilerine geldiği zaman onlara hatırlatmanın ne faydası olur ki? Bu durumda Allah'tan başka ilah olmadığını bil ve kendi günahların için mümin erkekler ve mümin kadınlar için mağfiret dile. Ve Allah sizin dönüşünüzü ve sizin yurdunuzu bilir. Ve ameni olanlar, savaşı emreden bir sure indirilmeli değil miydi derler. Sonra da muhkem, hükmü açık ve kesin bir sure indirilince ve onun içinde savaş zikrolunuyorsa, bahsediliyorsa, kalplerinde hastalık olanların üzerlerine ölüm hali çökmüş gibi bir bakışla sana baktıklarını görürsün. Oysa onlar için en iyi, en uygun olan odur ki, itaat ve maruf sözdür. Fakat bir işe azmedildiğinde o zaman Allah'a sadık olsalardı, muhakkak ki onlar için daha hayırlı olurdu. Oysa sizden beklenen, yeryüzünde fesat çıkarmaya dönmeniz ve birbirinizi, akrabalarınızı öldürmeniz mi olmalıydı? İşte onlar Allah'ın kendilerine lanet ettikleridir. Bu sebeple onların nefslerinin işitme hastalarını sağar ve görme hastalarını kör yaptı. Hala Kur'an'ı tefekkür etmezler mi? Yoksa kalpler üzerinde kilitleri mi var? Muhakkak ki kendilerine hidayet tebeyyün ettikten, açıkça belli olduktan sonra arkalarına geri dönenleri şeytan
küfre ulaştırdı ve onları kötü emellere yöneltti. İşte bu düşmanların Allah'ın indirdiği şeyi kerih görenlere size bazı işlerde itaat edeceğiz demeleri sebebiyledir. Ve Allah onların sırlarını bilir. Artık melekler onları vefat ettirirken, onların yüzlerine ve arkalarına vuracakları zaman onların halleri nasıl olacak? İşte bu, onların Allah'ı öfkelendiren şeylere tabi olmaları ve onun Allah'ın rızasını kerih görmeleri sebebiyledir. Böylece onların amellerini boşa çıkardı. Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, Allah'ın onların gizli kinlerini asla ortaya çıkarmayacağını mı zannettiler? Ve eğer biz dileseydik, onları sana mutlaka gösterirdik. O zaman sen onları simalarından muhakkak tanırdın. Ve sen onları mutlaka sözlerinin imasından da tanırsın. Ve Allah sizin amellerinizi bilir. Ve sizin aranızdan mücahitler ve sabredenler bize belli oluncaya kadar sizi mutlaka imtihan ederiz. Ve haberlerinizi de imtihan edeceğiz. Muhakkak ki inkar edenler, Allah'ın yolundan men edenler ve onlara hidayet açıkça belli olduktan sonra Resul'e muhalefet edenler, onlar Allah'a hiçbir şeyle asla zarar veremezler. Ve Allah onların amellerini heba edecek. Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin ve amellerinizi batıl etmeyin. Muhakkak ki inkar edenleri ve Allah'ın yolundan men edenleri, sonra da kafir olarak ölenleri artık Allah asla mağfiret etmez, onların günahlarını sevaba çevirmez. Siz üstün olduğunuza göre gevşemeyin ve onları sulha davet etmeyin. Ve Allah sizinle beraber ve sizin amellerinizi asla eksiltmez. Muhakkak ki dünya hayatı bir oyun ve eğlencedir. Ve eğer amenü olursanız ve takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz size ecirleriniz verilir. Ve sizden mallarınızı istemez. Eğer sizden onu mallarınızı istese, böylece ısrar etse, siz cimrilik edersiniz. Ve bu sizin hasetinizi açığa çıkarır. İşte siz böylesiniz. Allah yolunda infak etmeye davet edilirsiniz. Buna rağmen sizden bir kısmınız cimrilik yapar. Ve kim cimrilik yaparsa, o takdirde sadece kendi nefsi için cimrilik yapar. Ve Allah ganidir, zengindir. Ve sizler fakirsiniz. Ve eğer siz haktan dönerseniz, sizi sizden başka bir kavimle değiştirir. Sonra onlar sizin gibi cimri olmazlar. Fetih Suresi Medine'de nazil olmuştur. 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz sana apaçık bir fetih verdik. Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret etsin ve sana nimetini tamamlasın ve seni sırat-ı mustakime ulaştırsın diye. Ve Allah sana aziz bir zaferle yardım etsin. Müminlerin kalplerine imanlarını iman ile artırsınlar diye sekineti indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Ve Allah alimdir, hakimdir. Mümin kadın ve erkekleri orada ebedi kalmak üzere altından nehirler akan cennetlere koysun ve onların günahlarını örtsün diye. İşte bu Allah'ın indinde fezzül azimdir. Ve münafık erkek ve kadınlara, müşrik erkek ve kadınlara azap etsin. Onlar ki Allah'a kötü zan ile zanda bulundular. Kötü zanları onların üzerine dönsün. Ve Allah onlara gazaplandı ve onları lanetledi.
ve onlar için cehennemi hazırladı. Ne kötü varış yeri. Ve göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Ve Allah azizdir, hakimdir. Muhakkak ki biz seni şahit, müjdeleyen ve uyarıcı olarak gönderdik. Allah ve onun Resulüne iman edin. Onu saygıyla yüceltin ve sabah akşam onu tesbih edin diye. Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların ellerinin üzerinde Allah senin bütün vücudunda tecelli ettiği için ellerinde de tecelli etmiş olduğundan Allah'ın eli vardır. Bundan sonra kim ahdini bozarsa o takdirde sadece kendi nefsi aleyhine bozar, Allah'a verdiği yeminleri ahdleri yerine getirmediği için derecesini nakısa düşürür. Ve kim de Allah'a olan ahdlerine vefa ederse, yeminini, misakini ve ahdini yerine getirirse, o zaman ona en büyük mükafat, ecir verilecektir. Cennet saadetine ve dünya saadetine erdirilecektir. Araplardan muhallefunlar, geride kalanlar sana, mallarımız ve ailelerimiz bizi meşgul etti. Artık bizim için mağfiret dile diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. De ki, eğer Allah size bir zarar veya fayda dilerse, bu takdirde sizin için Allah'tan gelen bir şeye kim mani olabilir? Fayda veya zararı önleyebilir. Hayır, öyle değil. Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Hayır, siz Resul ve müminlerin ailelerine ebediyen asla dönmeyeceklerini zannettiniz. Ve bu zan kalplerinizde süslendi. Kötü bir zanla zanda bulundunuz. Ve siz helaka müstahak bir kavim oldunuz. Ve kim Allah ve onun Resulüne iman etmezse işte o zaman muhakkak ki biz kafirler için alevli ateş, cehennemi hazırladık. Ve göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini mağfiret eder ve dilediğine azap eder. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Savaştan geri kalanlar, ganimetlerin bulunduğu yere onları almak için gittiğiniz zaman, bizi bırakın, bize izin verin, size tabi olalım diyecekler. Onlar Allah'ın kelamını değiştirmek istiyorlar. Onlara de ki, siz asla bize tabi olamazsınız. Allahü Teala daha önce böyle buyurdu. O zaman onlar da, hayır, siz bize haset ediyorsunuz, bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Hayır, onlar pek azı hariç fıkıh idrak edemiyorlar, anlayamıyorlar. Bedevi Araplardan savaştan geride kalanlara de ki, şiddetli, kuvvetli çarpışan bir kavime karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Ya onları öldürürsünüz, ya da onlar teslim olurlar. Bundan sonra eğer Allah'a itaat ederseniz, Allah size ahsen ecir verir. Ve eğer daha önce döndüğünüz gibi dönerseniz, size elim bir azapla azap eder. Amalara, topallara ve hastalara bir güçlük vebal yoktur. Kim Allah'a ve onun Resulüne itaat ederse, altından nehirler akan cennetlere koyar. Ve kim yüz çevirir dönerse, ona elim azapla azap eder. Andolsun ki, o ağacın altında sana tabi oldukları zaman Allah, müminlerden razı oldu. Ve onların kalplerinde olanı biliyordu. Böylece onların üzerine sakinet indirdi. Ve onlara yakın bir fetih nasip etti. Ve pek çok da ganimet vardır. Onları alırlar. Ve Allah azizdir, hakimdir. Allah size alacağınız pek çok ganimet vaat etti. Böylece bu konuda sizin için acele etti. Ve insanların ellerini sizden çekti. Ve müminlere ayet olsun ve sizi sırat-ı müstakime ulaştırsın diye. Ve henüz ulaşamadığınız Allah'ın kuşatmış olduğu diğer ganimetler var. Ve Allah her şeye kadirdir.
Ve eğer kafirler sizinle savaşsaydılar, mutlaka arkalarını dönerlerdi, kaçarlardı. Sonra bir dost ve bir yardımcı da bulamazlardı. Daha önceden beri devam eden Allah'ın sünneti budur. Ve Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın. Ve sizi Mekke'nin ortasında onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra onların ellerini sizden ve sizin ellerinizi onlardan çeken O'dur. Ve Allah yaptıklarınızı görendir. Onlar ki kafirdirler. Ve sizi Mescid-i Haram'dan ve bekletilen kurbanları kesim mahalline ulaşmaktan men ettiler. Eğer kendilerini henüz tanımadığınız, bilmeden helak edeceğiniz mümin erkekler ve mümin kadınlar bulunmasaydı, bu yüzden bilmeksizin, haberiniz olmadan onlardan size bir sıkıntı isabet edecek olmasaydı, Allah savaşmanıza müsaade ederdi. Allah'ın savaşa müsaade etmemesi, Allah'ın dilediğini rahmetine dahil etmesi içindir. Eğer müminler ayrılmış olsalardı, onlardan kafir olanları mutlaka elim azapla azaplandırırdık. Kafirler hamiyeti, cahiliye taassubunu kalplerine yerleştirince, Allah da Resulünün ve müminlerin üzerine sekinetini indirdi. Ve takva sözü onlara elzem oldu, hak ettiler. Ve onu takva sahibi olmayı en çok onlar hak ettiler. Ve ona ehil, layık oldular. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Andolsun ki Allah Resulünün rüyasının hak olduğunu tasdik etti. Ve Allah dilerse siz mutlaka Mescid-i Haram'a emin olarak başlarınız tıraş edilmiş ve saçlarınız kısaltılmış olarak korkusuzca gireceksiniz. Fakat Allah sizin bilmediğiniz şeyleri bildiği için bundan başka daha önce size yakın bir fetih nasip etti. Resulünü hidayet ile ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine ishar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan dini ile gönderen O'dur. Ve şahit olarak Allah yeter. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla beraber olanlar, kafirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında çok merhametlidirler. Onları rükû ederken, secde ederken ve Allah'tan fazıl ve rıza isterken görürsün. Onların alametleri yüzlerindeki secde izleridir. İşte bunlar onların Tevrat'taki ve İncil'deki vasıflarıdır. Filizini çıkaran, sonra onu kuvvetlendiren, böylece kalınlaşan, sonunda gövdesi üzerinde yükselen, çiftçilerin hoşuna giden ekin gibidir. Onlarla kafirleri öfkelendirmek içindir. Ve Allah, onlardan ameni olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlara mağfiret ve büyük ecir vaat etti. Hucurat Suresi Medine'de nazil olmuştur. 18 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın ve O'nun Resulü'nün önüne geçmeyin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah en iyi işiten, en iyi bilendir. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Ve ona sözü birbirinize bağırdığınız gibi bağırarak söylemeyin. Siz farkında olmadan amelleriniz heba olur. Allah'ın Resulü'nün yanında seslerini alçaltanlar, işte onlar Allah'ın takva için kalplerini imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için mağfiret ve büyük ecir vardır. Muhakkak ki sana odaların dışından seslenenlerin çoğu akıl etmezler. Ve eğer onlar, sen onların yanına çıkıncaya kadar sabretselerdi, mutlaka onlar için daha hayırlı olurdu.
Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ey amenü olanlar! Eğer bir fasık size bir haber getirirse, o zaman araştırın. Yoksa cahillikle bir kavme kötülük ederseniz de, sonra yaptığınız şeye pişman olursunuz. Ve aranızda Allah'ın Resulü olduğunu biliniz. Eğer işlerin çoğunda size itaat etseydi, mutlaka sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde müzeyyen kıldı. Küfrü, fıskı ve isyanı size kerih gösterdi. İşte onlar irşad olanlardır. Bu Allah'tan bir fazıl ve nimettir. Ve Allah alimdir, hakimdir. Ve eğer müminlerden iki grup savaşırlarsa, o zaman ikisinin arasını düzeltin. Fakat eğer ikisinden biri diğerine saldırırsa, o takdirde saldıran grupla Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Bundan sonra eğer dönerse, böylece ikisinin arasını adaletle düzeltin. Onlara adil davranın, diğerine zulmetmeyin. Muhakkak ki Allah, adaletle davrananları sever. Müminler ancak kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Ey amenü olanlar! Bir kavim başka bir kavimle alay etmesin. Belki onlar alay edilenler diğerlerinden daha hayırlıdır. Ve kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesin. Belki kendilerinden diğerleri daha hayırlıdırlar. Ve birbirinizi ayıplamayın. Kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasık isimler ne kötü. Ve kim tövbe etmezse, işte o zaman onlar zalimdirler. Ey amenü olanlar! Zandan çok sakının. Muhakkak ki bazı zanlar günahtır. Ve tecessüs etmeyin. Merak edip insanların hatalarını araştırmayın. Sizin bir kısmınız diğerlerinin dedikodusunu yapmasın. Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Elbette ondan tiksinirsiniz. Ve Allah'a karşı takva sahibi olunuz. Muhakkak ki Allah tövbeleri kabul eden ve rahim olandır. Ey insanlar! Muhakkak ki biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık. Ve sizi milletler ve kabileler kıldık ki birbirinizi, soyunuzu, babalarınızı tanıyasınız. Muhakkak ki Allah'ın indinde en çok kerim olanınız, ikram olunanınız, en şerefli olanınız, ırk ya da soy olarak değil, en çok takva sahibi olanınızdır. Muhakkak ki Allah en iyi bilen ve haberdar olandır. Araplar, biz amenü olduk dediler. Onlara de ki, siz amenü olmadınız, Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Fakat teslim olduk deyin. Kalplerinize, içine iman girmedi. Ve eğer Allah'a ve onun Resulüne itaat ederseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, amellerinizden bir şey eksiltmez. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Müminler ancak onlardır ki Allah'a ve onun Resulüne iman ettiler. Sonra da şüpheye düşmediler. Ve malları ve canları ile Allah yolunda cihad edenler, işte onlar sadıklardır. De ki, dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Ve Allah göklerde ve yerde olanı bilir. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Teslim olmaları ile seni minnette bırakmak istiyorlar. De ki, sizin İslamiyetinizle beni minnet altında bırakmayın. Hayır, bilakis sizi imana ulaştırarak Allah sizi minnettar kılar eğer siz sadıklarsanız. Muhakkak ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir ve Allah yaptıklarınızı görendir. Kâf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 45 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim. Kaf. Mecid, şerefli Kur'an'a and olsun. Hayır. Kendilerinden bir nezirin onlara gelmesine şaşırdılar. Bunun üzerine kafirler, bu şaşılacak bir şey dediler. Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı yeniden diriltileceğiz? İşte bu uzak, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir dönüştür. Arzın, toprağın onlardan neleri eksilteceğini biz biliyorduk. Ve katımızda illiyine ve siccine yerleştirilen bütün zamanlardaki bütün olayları muhafaza eden bir kitap vardır. Hayır, öyle değil. Onlar kendilerine hak gelince onu yalanladılar. Bu durumda onlar karışık bir emr, problem içindeler. Öyleyse üzerlerindeki semayı nasıl bina ettiğimize ve onu nasıl süslediğimize bakmıyorlar mı? Ve onun hiçbir çatlağı yoktur. Ve arz, onu döşedik, yaydık ve oraya sağlam dağlar attık, yerleştirdik. Ve orada her çeşit bitkiden güzel çiftler yetiştirdik. Münib olan, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen bütün kullarına basiret olsun, onların kalp gözleri açılsın ve çok zikretsinler, daimi zikre ulaşsınlar diye. Ve gökten mübarek, bereketli su, yağmur indirdik. Böylece onunla bahçeler ve hasat edilen hububat yetiştirdik. Ve üst üste kümelenmiş tomurcukları olan uzun hurma ağaçları yetiştirdik. Kullar için rızık olsun diye. Ve onunla ölü beldeye hayat verdik. Ölümden sonra topraktan çıkış, diriliş işte bunun gibidir. Onlardan evvel Hazreti Nuh'un kavmi, Resin halkı ve Semud halkı da Resullerini yalanladı. Ve Ad kavmi, Firavun ve Lut aleyhisselamın kardeşleri de. Ve Eyke halkı ve Tub kavmi hepsi Resullerini yalanladı. Böylece vaadim, cezam hak oldu, Allah'ın vaadi yerine geldi. Yoksa biz ilk yaratışta aciz miydik? Hayır, öyle değil. Onlar ölümden sonra yeniden yaratılıştan şüphe içindeler. Ve andolsun ki insanı biz yarattık. Ve nefsinin ona ne vesveseler vereceğini biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. O zaman sağda ve solda oturan iki terakki edici, tespit edici melek amelleri tespit ederler. Bir söz söylenmez ki onun yanında hazır gözetleyiciler tarafından tespit edilmiş olmasın. Ve ölüm sarhoşluğu hak ile geldi. İşte senin ondan kaçtığın şey budur. Ve sura üflendi. İşte bu vaid ikaz günüdür. Ve bütün nefsler beraberinde bir sayık, hayat filmini çeken ve bir şahit ile geldi, gelir. Allahü Teala buyurur. Andolsun ki sen bundan gaflet içindeydin. İşte senden perdeni kaldırdık. Artık bugün senin görüşün keskindir. Ve onun yakınında olan melek, işte bu hayat filmi benim yanımda hazır olan şeydir, dedi, der. Bütün inatçı kafirleri cehenneme atın. Hayra mani olan, haddi aşan, şüphe eden. O, Allah ile beraber başka ilah edindi. Öyleyse ikiniz onu şiddetli azabın içine atın. Onun yakını, Rabbimiz, onu ben azdırmadım. Fakat o uzak bir dalalet içindeydi, dedi, der. Allahü Teala, huzurumda kavga etmeyin. Size daha önce vaadimi, cezamı bildirmiştim, dedi, der. Katımda söz değiştirilmez. Ve ben kullara zulmedici değilim. O gün cehenneme doldun mu deriz. Ve o daha fazlası var mı der. Ve cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte size vaad olunan şey budur, cennettir. Bütün evvab ruhu Allah'a ulaşarak sığınmış ve hafiz olanlar, başlarının üzerine devrin imamının ruhu ulaşmış olanlar için.
Gaybda Rahman'a huşu duyanlar ve münip, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kalple Allah'ın huzuruna gelenler için. Oraya selamla, selametle girin. İşte bu ebediyet, sonsuzluk yönüdür. Onlar için orada diledikleri her şey vardır. Ve katımızda daha fazlası vardır. Ve onlardan önce yakıp yıkmak ve şiddet bakımından onlardan daha kuvvetli nice nesilleri helak ettik. Oysa ki beldelerde helak olmaktan kurtulmak için gezip dolaştılar, yer araştırdılar. Kaçıp kurtulacak bir yer var mı ki? Muhakkak ki bunda kalpleri olan veya ilka edilenleri işitebilen ve kalp gözleriyle Allah'a şahit olan kişiler için mutlaka öğüt vardır. Ve andolsun ki gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde yarattık. Ve bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. Öyleyse artık onların söyledikleri şeylere sabret. Ve Rabbini güneşin doğuşundan evvel ve batışından evvel hamd ile tesbih et, zikret. Ve artık gecenin bir kısmında ve secdelerin arkasından onu tesbih et. Ve münadinin yakın bir yerden seslendiği gün ona kulak ver. O gün hak olan sayhayı işitirler. İşte bu ölümden sonra topraktan çıkış günüdür. Muhakkak ki biz diriltiriz ve biz öldürürüz. Ve dönüş bizedir. O gün arz, toprak yarılıp onlardan hızla ayrılır, onlar topraktan çıkarak yükselirler. İşte bu haşır, topraktan çıkararak insanları mahşer meydanında toplamak bizim için kolaydır. Onların ne söylediklerini en iyi biz biliriz. Ve sen onların üzerine cabbar, zorlayıcı değilsin. Öyleyse benim vaadimden, vaat ettiğim cezadan, azaptan korkanları Kur'an ile ikaz et. Zariyat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 60 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Savurarak esip dağıtanlara, rüzgarlara and olsun. Ve de yük taşıyanlara, yağmur yüklü bulutlara. Sonra kolayca akıp gidenlere, süzülenlere. Hem de emrederek işleri görevli meleklere taksim edenlere and olsun ki, muhakkak ki size vaat olunanlar kesinlikle doğrudur. Ve muhakkak ki din, hesap görme, mükafat veya ceza kesinlikle vuku bulacaktır, gerçekleşecektir. Ve dairesel yollara sahip olan semaya and olsun. Muhakkak ki siz mutlaka ihtilaflı bir söz, düşünce içindesiniz. Döndürülmüş olan kişi ondan çevrilir. Yalancılar kahrolsun. Onlar ki cehalet içinde gaflette olanlardır. Din günü, hesap günü ne zaman diye sorarlar. O gün onlar ateşe atılarak fitnelerinin karşılığı olarak azaba maruz bırakılırlar. Fitnenizi yalanladığınızı tadın. Bu sizin acele istemiş olduğunuz şeydir. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve pınarlardadır. Rablerinin onlara verdiği şeyi alanlar, muhakkak ki onlar bundan önce muhsin olanlardır. Onlar geceden uyudukları şey zaman parçası çok az olanlardı. Ve onlar seher vakitlerinde mağfiret dilerler. Ve onların mallarında isteyenlerin ve mahrum olanların, isteyemeyenlerin hakkı vardır. Yakin hasıl edenler için yeryüzünde Allah'ın ayetleri vardır. Ve kendi nefslerinizde de ayetler vardır. Hala görmüyor musunuz? Ve semada sizin rızkınız ve vaad olunduğunuz şeyler vardır. İşte Rabbe semaya ve yere andolsun ki, şüphesiz o mutlaka sizlerin konuştuğunuz şeyler kadar haktır. Hazreti İbrahim'in ikram edilen misafirlerinin haberi sana geldi mi?
onun yanına geldikleri zaman selam dediler. Hazreti İbrahim de selam yabancı kavim dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim gizlice ailesinin yanına gidip hemen kızarmış semiz bir buzağı getirdi. Böylece onu, yemeği onlara yaklaştırdı, ikram etti. Yemez misiniz dedi. Fakat onlardan korktuğunu hissetti, korkma dediler. Ve onu alim bir erkek çocukla müjdelediler. Bunun üzerine hanımı bu haberi çığlık atarak karşıladı. Ve yüzüne vurarak, ben kısır, ihtiyar bir kadınım dedi. Senin Rabbinin buyurduğu şey işte budur dediler. Muhakkak ki o hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir, alimdir.

0: Unutmayın, doğruların doğrusu size anlatılıyor.
1: Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah-u Teala'nın katından size, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Nefsinizin o kapkaranlık kalbini, herkesin kalbi kapkaranlıktır doğuştan itibaren. O karanlık dünyayı kainatın en parlak güneşiyle, zikir güneşiyle Allah-u Teala bütünüyle nura gark edecek. Kapkaranlık dünyanız nurla dolacak sevgili kardeşlerim. İsterseniz şöyle yapın, MP3 alın bir tane, ona çekin zikri, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye, ya da bizim zikrimizi koyun, onu kulağınıza takın ve unutun orada, bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır. Velezikullahi ekber diyor Allah Teala ve en büyük olanı zikrullah'tır diyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir diyor Allah Teala. Nurlanmak istemez misiniz? Allah'ın cennetine girmek istemez misiniz? Dünya saadetini yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki ferah bulasınız.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, Allah'ın yollarından bahsetmek üzere birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de yollardan bahsediyor. Bir yol var, Allah'a ulaştırır. Bir yol var, şeytana ulaştırır. Bir yol var, cennete ulaştırır. Bir yol var, cehenneme ulaştırır. Bu iki yolda kendi içerisinde birçok kısımlara ayrılır. İki ayet-i kerime bize Allah'a ulaştıran yolla kişiyi dalalette bırakan ve dolayısıyla cehenneme ulaştıran, şeytana ulaştıran yolu tarif ediyor. Bakara suresi, affedersiniz, Araf suresi 146. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, Se'asrufu an ayeti yellezine yetekeberune fil ardı bigalil hakkı ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha ve in yerev sebiler rüşti la yettehuzuhu sebila ve in yerev sebiler gayye yettehuzuhu sebila. Zalike biyennehüm kezzebu ayatina ve kânu anha gafilin. Vellezine kezzebu bi ayatina ve likâil ahireti habitat amaluhum. Allah Teala diyor ki onları ayetlerimizin manasını anlamalarından çevireceğiz ki onlar haksız yere yeryüzünde kibirlenirler. Haksız yere kibirlenirler. Ve onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler onlara inanmazlar. Demek ki Allah Teala bir takım insanlardan bahsediyor. İnsanlar zenginlikleri sebebiyle kibirlenirler. İnsanlar ilimleri sebebiyle kibirlenirler. İnsanlar sahip oldukları diplomaları sebebiyle kibirlenirler. Hep bir kibirlenmenin arkasına saklanırlar o zavallı insanlar. Aslında sevgili kardeşlerim, kibir nefsinizin afetlerinden en büyüklerinden biridir. Ve sizi hep Allah karşısında küçük düşürür. Bir insanın cennete girmesine engel olan, Allah'a ulaşmasına engel olan en büyük afeti kibirdir.

12 defa farz kılıyor. Allah'a ulaşmayı dilememizi, ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı, fizik vücudumuzu Allah'a ulaştırmamızı, nefsimizi Allah'a ulaştırmamızı ve irademizi Allah'a teslim etmemizi ayrı ayrı ayetlerde, ayrı ayrı hüviyette sunuyor bize. Ve Allah'a teslim söz konusuysa bu ayrı ayrı 7 tane yoldan geçerek mümkün olan bir meseledir. Şimdi Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkatle bakıyoruz Araf 146'da. Allah-u Teala diyor ki onlar, yani bu yeryüzünde kibirlenenler, haksız yere kibirlenenler, rüşt yolunu irşada ulaştıran, Allah'a ulaştıran, manevi olgunluğa ulaştıran yolu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol ittihaz etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol ittihaz edinirler. On beş yaşına kadar olan insanlar Allah-u Teala tarafından teklife muhatap değildir. Yani onlar mükellef değildirler. 15 yaşında mükellefiyet başlar. Bu noktada kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse o gay yolundadır. Bir kısmı irşat yolunu seçmedikleri için otomatik olarak gay yolundadırlar. Akil ve bali olan insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde mutlaka Allah-u Teala tarafından gay yolunda kabul ediliyorlar. Dalalette kabul ediliyorlar. Öyleyse dalalette olanlar gay yolundadır. Ve onlar gay yolunu gördükleri zaman kendilerine o yolu kabul ederler. O yolu yol ittihaz ederler. Aslında daha evvel sorumlulukları olmadığı için, çocuk oldukları için iki yoldan bir tanesinde değillerdi. Ama sorumluluğu doğduğu andan itibaren kişinin, 15 yaşından itibaren eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o gay yolundadır. Seçmesi gerekmiyor, ittihaz etmesi gerekmiyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemediyse gay yolunu yol ittihaz etmiş demektir. Bunun sebebi de onların Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor Allah-u Teala. İşte nice din alimleri var ki bizim sizlere öğrettiğimiz hidayeti bilmezler, profesör olmuşlardır. Ama hidayetten haberleri yoktur. Onları kınamak sadedinde söylemiyoruz sevgili kardeşlerim. Onlara öğretilmediği için bilmiyorlar. Yani kendi hocaları, kendi öğretmenleri, onları yetiştiren profesörler onlara hidayeti öğretmediler. Çünkü bunların hocalarına da öğretmediler. Asırlardan beri hidayet kaybolmuş bir durumda. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Bunun manası faydasız ilmin sahibi olmaktır. İşte iki tane yol. Gay yolu ve rüşt yolu. Sonucunu getiriyor Allah Teala 147. ayet-i kerimesinde Araf suresinin. Kim Allah'ın ayetlerini ve Allah'a ulaşmayı yevmil ahiri tekzip ederse, yalanlarsa onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah-u Teala.

amelleri boşa gitmiştir diyor. Yani onun için o kişinin kendi kazançları sebebiyle hiçbir ameli mevcut değildir. O zaman buradan bir hüküm çıkarmamız lazım. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan Allah'ın muradı Allah'a mülaki olmayı yalanlamak. Allah'a mülaki olmayı yalanlayanlar hiçbir zaman Allah'ın ruhlarını ulaştırmayacaklar. Bu konuda hiçbir zaman bir talebin sahibi olmayacaklar demektir. O zaman onların böyle bir talebi olmamasının arkasında Allah'ın ayetlerini yalanlaması geliyor. Allah diyor ki, bana ulaşacaksınız. Bunu üzerinize farz kılıyorum diyor Allah Teala. Ve adamlar diyorlar ki, hayır, insanın ruhu vücudundan ayrılınca insan ölür. Bir insan canlıyken ruha Allah'a ulaşamaz. Ancak ruh ölümden sonra Allah'a ulaşır. Hepimizin ruhu da zaten Allah'a ulaşacak. Aslında söylediklerinin bu kesimi doğru. Herkesin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacak. Ama marifet, o ruhu kişi hayattayken Allah'a ulaştırmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu rüşt yolu ve gay yolu Allah'a ulaştıran ve şeytana ulaştıran yollar. Bir grup ayet-i kerimede daha açık bir şekilde anlatılıyor. Bakara 256 ve 257. Allah Teala buyuruyor, La ikrahe fiddini. Kat tebeyyene rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. Hiç kimse kimseyi zorlan dine alamaz, dinden de çıkaramaz. Kişinin kendi iradesiyle bunu kabul etmesi veya etmemesi söz konusudur. Allah iradenin kullanılıp kullanılmadığına bakar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu irşat yolları ve gay yolları size mutlaka bir şeyler söylemeli. Kim irşat yolunu seçer, kim gay yolunu seçer? Ayet-i Kerime söylüyor. Femen yu'min billahi. Kim Allah'a amin olursa, Allah'laşmayı dinlerse ve tağutu inkar ederse, yekfur inkar ederse femen yu'min billahi ve tağutu da Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse ve tağutu inkar ederse, o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır diyor Allah Teala. Bu yol birinci kulp Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkinci kulp birinci kulbun kişiyi ulaştıracağı mürşide tabi olmaktır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hemen yekfur bit taguti ve yu'min billahi. Kim tagutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, devre dışı bırakırsa ve Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı denerse, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışırlar. Nisa 103'te Allah-u Teala diyor ki, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın. İşte bu, kişinin bir fırkayı seçmesi manasına gelir. O fırka, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkasıdır. O zaman kişi, Allah'ın ipine sarılmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, Allah'ın ipine sarılmıştır. Allah Teala diyor ki onların üzerine zillet damgası vuruldu. Ama Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılan bundan müstesnadır diyor. İnsanlardan bir ipte Allah'ın mürşidi. Onlar kurtulmuştur. Bu Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak kişiyi nereye ulaştırır? Allah Teala buyuruyor ki Allahu veliyyullezine amenu yurecuhum mine zulumati ilen nure vellezine keferu evliyahum tagute yurecunuhum mine nure ilen zulumati. Allah amin olanların yani tagutu inkar edip de Allah'a ulaşmayı dileyenlerin böyle olan müminlerin, Allah'a ulaşmış, Allah'a inanmış olanlar, amin olanlardır. Amin olanlar, Kur'an-ı Kerim'de iki bölümde tezekkür ediliyor. Bir, Allah'a inanmış olanlar ama Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlar. İki, Allah'a inanmış olan ve Allah'a ulaşmayı dileyenler. Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a iman ettiği için amin olan kişiden bahsediyor. Ey amin olanlar diyor. Takva sahibi olun. Allah'a yönelerek takva sahibi olun ki Allah size fırkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Öyleyse buradaki amin olanlar henüz Allah'a ulaşmayı dilememişler. Allah'a inanmışlar sadece. İşte sevgili kardeşlerim, bir kişi doğuşundan itibaren gay yolunun üzerindedir. Ama görüntüsü onun üzerine düşmez. Çünkü 15 yaşına kadar mükellef değildir. Ama 15 yaşından itibaren o kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse mutlaka gay yolunun üzerindedir. Burada rüşt yoluyla gay yolunun mensuplarının ayrımını yapıyor Allah Teala bu ayet-i kerimede. Rüşt yolunun mensupları amin olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerdir. Allah onların dostudur diyor Allah Teala ve onları zulmetten nura ulaştırır. Yani nefslerinin kalbini kapkaranlık bir dünyadayken aydınlık bir ortama ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Buradaki amel olan kişi belli ki Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah onun dostu olmuş. Yoksa dilemeseydi, amel olsaydı Allah Teala'nın dostluğunu kazanamayacaktı. Sadece Allah'a inanan birisi olacaktı ama cennete girmesi mümkün olmayacaktı. Allah'a inanıyor diye. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş ki Allah Teala ona nefs tezkiyesi yaptırıyor. Nefs tezkiyesi öbürüyle de iç dünyası karanlıktan nura ulaşıyor. Kafirlere gelince diyor onlar tagutun dostlarıdır diyor Allah Teala. Onlar da tagut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Yani kalpleri Allah'a ulaşmayı dilemişler önce. Allah kalplerini nurlandırmış. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar.
O zamana kadar Allah koruyucu kalkanını onların üzerinde tutmuş, başarmışlar. Sonra da serbest bırakıldıkları zaman yollarına devam etmemişler. Etmeyince yoldan düşmüşler. Tağutun tekrar kulu olmuşlar. Ve kalpleri nurdan tekrar zulmete götürülmüş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynı, dizaynların en güzelidir. Rüşt yolunu seçenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Ve Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren, birinci sırat-ı müstakimin üzerindedirler. Birinci sırat-ı müstakim, kişiyi üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar ulaştırır. Neyi ifade eder bu? Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah da bunu işitir, bilir ve görür. Derhal Rahim esmasında tecelliye başlar kişinin üzerinde. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestireyi alır. Görme hassasının üzerindeki kışaveti alır. Kulaklarındaki vakrayı alır. İşitme hassasının mührünü açar. Kişi işitmeye başlar. Kalplerindeki ekinleti alır. Kalplerinin mührünü açar. Ve kalplerine ihbat koyar. Bu kişiler Allah'ın açıkladığı biçimde idrak etmeyi öğrenenlerdir. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, dördüncü basamakta Allah-u Teala'nın Rahim Esma'sına tecellisine mazhar olur. Üçüncü basamaktan itibaren birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir. Ey Allah-u Teala, kör, sağır ve dilsiz olan ve aynı zamanda ölü olarak kabul ettiği bu kişiyi diriltir, gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete ulaştırır. Yedinci basamağa kadar ulaştırır. Burası birinci sırat-ı müstakimdir. Dikkat edin ki insanlar bunu diledikleri andan itibaren Allah'a ilk teslimlerini gerçekleştirmişlerdir. Yedi tane teslimden birincisi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an gerçekleşir. Onlar Allah'a teslim olanlardır diyor Allah-u Teala. Aslında sırat-ı müstakime ulaşanlardır bu. Birinci sırat-ı müstakimdir. Bizi üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar götürür. 6-7 dakikalık çok kısa bir sırat-ı müstakimdir. Sonra ne olur? Sonra sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye Allah-u Teala ulaşır. Kalbini Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu göğsünü yarar ve göğsünden kalbine nur yolu açar. Ve kişiyi mürşidine ulaştırır kişinin talebi üzerine. Bu nur yolu açmasının üzerine kişi zikir yapar. Allah'tan gelen rahmet ve faz nurları kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır. Kalpten içeriye rahmet nurları girmeye başlar. Burası 11. basamaktır. 12. basamaksa kişi huşuya ulaşır, nefsinin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşir. Kişi huşu sahibi olur. 13. basamakta huşu sahibi olan bu kişi Allah'tan mürşidini talep ettiğinde mutlaka o kişiye Allah mürşidini gösterecektir. Huşu sahibi olduğu için. Ve kişi mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Kişinin mürşidini görmesi ve mürşidine tabi olması olayı
Mürşidini görmek 13. basamakta gerçekleşir. Tabiiyet 14. basamaktaki bir işlemdir. On dördüncü basamağa kadar geçen bu süreç ikinci sırat-ı müstakimi ifade eder. İkinci teslim, ikinci sırat-ı müstakim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde İki tane teslim oldu. İki tane de sırat-ı müstakim geçtik. Ama ikincisinde gerçek bir teslim yapılıyor 14. basamakta. Kişi Allah adına kendisini teslim alan mürşidine ulaşıyor, tabi oluyor, ona teslim oluyor. Bir ölünün ölü yıkayıcısına teslim olduğu gibi mürşidine teslim oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. On üçüncü basamak, 14. basamağa ulaştırır kişiyi, kişi mürşidine ulaşır. Tabiiyetini gerçekleştirir. 14. basamak o kişinin 7 tane nimet aldığı bir basamaktır. İkinci sırat-ı müstakimin bitişidir. İster sırat-ı müstakim deyin, ister sebil deyin, ister tarık deyin. Her biri yol anlamına geliyor Arapçada ve her birinin manevi yol manası da mevcut. Sırat-ı müstakim Allah'a istikametlenmiş yol demek. Sırat-ı ileyye müstakim diyor Allah Teala. Hicr suresinin 43. ayet-i kerimesinde sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş olan yol diyor. Yani ruhunuzun bana ulaşmak üzere içinde bulunduğu yol demek. Bu yola ancak 14. basamaktan sonra ulaşabilirsiniz. 3. sırat-ı müstakim. Sevgili kardeşlerim, 1. sırat-ı müstakime bakıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7. basamaklar. 2. sırat-ı müstakime bakıyoruz. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. basamaklar. Ve tabiiyetle beraber, ki tabiiyet mutlak olarak üzerimize farzdır, herkes tabi olmak mecburiyetindedir. Allah-u Teala tabiiyeti üzerimize farz kılmış. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ya eyyühellezine amenü ittekullâhe vebtegû ileyhil vesîlete." Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun. Yani ikinci takvanın sahibi olun. Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bu ilmi bizlere öğrettiği için. İşte yolun ikincisi, 14. basamakta mürşide tabiiyetle tamamlanır. Ve 3. tarik başlar. Allah-u Teala burada 4 tane sebilden bahsediyor. Kişi tabiiyetini gerçekleştirdi.
ne olur? Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Ne olur? Allah o kişinin kalbini açar, kalbinin içine iman kelimesini yazar. Kalbinin içine iman kelimesini yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine imanı yazarız. Onların üzerlerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor onların başlarının üzerine. Bu ruh o kişinin başının üzerine gidip o kişinin ruhuna yevmi telakının geldiğini, Allah'a doğru yola çıkması gerektiğini söyler, bunu emreder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu muhtevadan sonra Allah-u Teala o kişiye o güne kadar verdiği bir 10 nimeti o gün 1'e 100'e çıkarır. Ve bu 1'e 100 ruh Allah'a doğru yolculuk yaptığı sürece, seyri sülükte bulunduğu sürece ikinci katta 1'e 200'e, 3. 4. 5. 6. 7. katlarda 1'e 700'e kadar yükselecektir. İşte böyle bir dizayn ruhun Allah'a ulaşmasına kadar devam edecek olan bir muhtevayı taşır. Burada 15. basamaktan itibaren kişinin Allah'tan aldığı nimetler ve onların neticesini bize ifade ediyor. Kişinin Allah'tan aldığı nimetler burada kalmıyor. O kişiyi Allah-u Teala o güne kadar, o kişinin bütün günahlarını Allah orada tabiyet anında sevaba çeviriyor. Furkan Suresi 70. ayet-i kerime. Ve sevgili kardeşlerim, o kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve rahmetli salavat nurları kişinin göğsüne geliyor, göğsünden kalbine ulaşıyor. Göğsünden Allah'ın yardığı yarıktan geçerek kalbe ulaşıyor. Kalbin içine giriyor ve mührü, kalbin mührünü zulmani kapıyı kilitleyecek şekilde aşağı itiyor. Zulmani kapı kilitleniyor, şeytanın karanlıklarının kalbe girmesi engelleniyor. Ve Allah'ın nurları, rahmet fazla salavat nurları bütün kalbi birkaç dakika içinde tamamen işgal ediyor. Bütün karanlıklar kapı dışarı ediliyor. Bu işgal müessesesi bir sonuca ulaşıyor. Rahmet fazla salavat nurlarından fazıllar kalbe yazılan iman kelimesinin manyetik alanının tersi manyetik alana sahip. Kalp pozitif alanın sahibi, fazıl negatif alanın sahibi ve geliyor kalbe yapışıyor. Kalpteki bu iman kelimesine yapışıyor ve ard arda gelen fazıllar kalbi işgal etmeye başlıyor. Yapışıyor, yapıştıktan sonra bir daha oradan ayrılması mümkün değil normal şartlar altında. Ve ondan sonra 7 defa %7 nur birikimiyle kişinin nefsinin kalbinde bu nurlar birikecektir. Birikince Allah'a doğru bir yolculuk yapılacaktır. Şimdi bu yolculuğun başlangıç noktası tabiiyettir. Her mürşidin bulunduğu dergâhtan devrin imamının bulunduğu ana dergâha bu gözlerle görünmesi mümkün olmayan sebiller vardır. Yani ruhların yolları. Düz çizik şeklindeki yollar her dergâhtan oraya ulaşır. Her mürşit dergâhından devrin imamının dergâhına ulaşır. Onun için dünyada ne kadar mürşit olursa olsun bütün mürşitler kendilerine tabi olanları mutlaka ana dergâha göndermek mecburiyetindedirler. Başka bir alternatifleri yoktur. Çünkü altın kapı sadece oradadır. Yani zemin kattan 1. kata çıkabilecek olan, ondan sonra da 7. kata kadar çıkaracak olan tarikimizdeki kimin altın kapısı oradadır.
Öyleyse üçüncü sıratımızdaki bir yatay sevilden oluşuyor. Her mürşidin bulunduğu dergâhtan devrin imamın dergâhına kadar. Bunlar sebiller. Her dergâhtan oraya gönderilir. O kişilerin ruhları ve orada önlerinde Kur'an rahleleri olan bir isimde onarlık sıralar halinde bir eğitim görürler ya da tecrübe kazanırlar. Bu eğitimleri tamamlananlar gene orada kalmaya devam ederler ama artık yolculuğa başlayacaklardır. Bu bütün mürşitlerin dergahlarından ana dergâha uzanan yollar birinci sebillerdir. Yüzlerce, dünyada yüzlerce, binlerce sebil mevcuttur. Her mürşidin veya mürşit vekilinin bulunduğu dergâhtan ana dergâha. Sonra bir başka müessese oluşur.